0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket zedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

iki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Vicdanınızın sesini mutlaka dinleyin. İnsanlar vicdan kelimesini sık sık kullanır, ancak bu kelimenin gerçek anlamı üzerinde dikkatli düşünmezler. Oysa insan hayatı boyunca belki de en çok vicdanının sesini duyar, en çok ondan öğüt alır, en çok ondan iyilik görür. Çünkü vicdan, insanın dünyada ve ahirette iyiliğini istemekte, ihlas sahibi bir kul olması için ona sürekli doğru olanı fısıldamaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَاِذْ زَيْنَ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
0: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.''

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
1: Ey peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: El-âne khaffafallâhu ankum ve alime en

0: sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı

0: Şu olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh.

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

0: وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: لهم إن الله يحب المتقين.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

0: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.
1: Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yübeşşirû.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

iman edenler. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.

Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ
0: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara işte kendiniz için biriktirdikleriniz, biriktirdiklerinizi tadın denir.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

haram aylanın yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu.

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.
0: لَقَدْ بِتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
1: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
0: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

0: Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.
1: Elem

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gluz aleyhim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defa da bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Ferihel

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun. Ve la

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan serbest sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: فيها ذلك الفوز العظيم.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

0: zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh subhanedi.

وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله، اللهم لا تفرق هذا.

0: Özel Efem. Saat 6. Özel Efem hayırlı sabahlar diler. Özel Efem.
1: www.ozelefem.net. ozelefem.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
11: يا رحمن.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM
0: 103.2.
13: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. gönülden yalvaralım.
11: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم
14: اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وإن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Boya kutusunu önüme koyuyor oğlum. Bir kuş çizmemi istiyor benden. Kül rengine batırıyorum fırçayı. Bir dörtgen çiziyorum. Üstüne bir kilit ve çubuklar. Oğlum gözleri dehşet dolu diyor ki bana, ama bu bir hapishane. Yoksa bilmiyor musun baba, kuş çizmeyi sen? Oğlum diyorum ona, ayıplama beni. Kuşların biçimini unuttum inan. Kalem kutusunu önüme koyuyor oğlum. Bir deniz çizmemi istiyor benden. Kurşun kalemi alıyorum. Siyah bir daire çiziyorum. Oğlum diyor ki bana, ama bu siyah bir daire baba. Deniz çizmeyi bilmiyor musun yoksa? Ona diyorum ki, oğlum, eskiden deniz çizmekte ustaydım. Ama bugün oltayı aldılar benden. Av yaklaşmıştı oysa. Mavi renkle konuşmamı da yasakladılar. Özgürlük balığını yakalamamı da. Resim defterini önüme koyuyor oğlum. Buğday başağı çizmemi istiyor benden. Kalemi alıyorum. Bir üçgen çiziyorum ona. Resim sanatındaki bilgisizliğime şaşıyor oğlum. Şaşkın şaşkın diyor ki bana, üçgenle başak arasındaki farkı bilmiyor musun baba? Ona diyorum ki, oğlum, eskiden başağın biçimini bilirdim ben. Somunun biçimini, gülün biçimini. Ama bu metalik çağda ormanın ağaçları silahlı adamlara katıldı ya. Güller lekeli giysilere büründü ya. Silahlı başaklar çağında kuşlar silahlı, kültür silahlı, din silahlı. Bir somun alsam içinde tabanca buluyorum. Bir gül koparsam bahçeden silahını dayıyor burnuma. Bir kitap alsam kitapçıdan parmaklarımın arasında patlıyor. Yatağımın kenarında oturuyor oğlum. Bir şiir okumamı istiyor benden. Gözümden bir damla yaş düşüyor yastığa. Korkuyla izliyor oğlum ve ama baba diyor, bu gözyaşı şiir değil. Ona diyorum ki, büyüdüğün zaman oğlum, şiir kitaplarını okuyunca sözcükle gözyaşının kardeş olduğunu göreceksin. Ve şiirin yalnızca parmaklar arasından çıkan bir damla gözyaşı olduğunu. Oğlum kalemlerini, boya kutusunu önüme koyuyor. Bir yurt çizmemi istiyor benden. Fırça titriyor elimde, ağlayarak düşüyorum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve anklaj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.

0: 51 433 34 34 Arnavutköy.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.
5: Tutu.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
14: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
15: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
18: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
19: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeni programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Nefsini kurban etmek. Kurban, Kur'an'da bahsedilen önemli bir ibadettir. Kelime anlamı yaklaşmaktır ve kesilen kurbanın Allah'a yaklaştıracağı ümit edilir. Rabbimizin genelleme yaparak dahi sayılamayacak kadar pek çok nimetine şükür amacı taşıyan kurban, ona tam teslimiyetin yaşandığı bir ibadettir. Çünkü kurban insanlık tarihiyle başlar ve kurbanın Bakara suresinde Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı kesin olarak haram kıldı ayetiyle yalnızca Allah adına kesilmesi emredilmiştir. Kurban ibadetini Allah'a yakınlaşmak için yerine getiren samimi mümin, Rabbi için her şeyden en önemlisi de nefsinin bencil istek ve tutkularından arınmayı arzu eder. Kur'an'da söz edildiği gibi en yakınını dahi feda edebilecek kadar yüreği Allah aşkıyla dolu olan Hazreti İbrahim gibi ona dost olmak ister. Mümin aynı zamanda arınmak için nefsini Rabbine kurban eder. Aslında ölümlü olan nefsi ölümsüz olana kurban etmektir kurban. Nitekim Kur'an'da Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamı rüyasına binaen kurban etmek istediği ve Hazreti İsmail aleyhisselamın buna boyun eğdiği, ardından Allahu Teala'ya gösterdikleri kararlı itaatin karşılığı olarak hayvan kurban edildiği anlatılır. Müminler her kurban bayramında bu iki kutlu peygamberin başarıyla verdikleri sınavı hatırlarlar.

Kur'an'da çok önemli bir teslimiyet örneği olan Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamın yaşadıkları olaylar Saffat suresinde şu şekilde haber verilir. Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. Böylece çocuk onun yanında koşabilecek çağa erince İbrahim ona oğlum dedi. Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak sen ne düşünüyorsun? Oğlu İsmail dedi ki babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzere yatırdı. Biz ona ey İbrahim diye seslendik. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Elmalılı Kur'an-ı Kerim'deki tefsirinde Hazreti İbrahim'in rüyasının vahiy olduğunu söyler. Hazreti İbrahim'in aldığı emri yerine getireceği zaman oğluyla arasında geçenleri şöyle açıklar. Bunun üzerine onu zorla yapmaya kalkışmayıp önce yerine getirilme şeklini istişare etmek üzere böyle görüşünü sorarak tebliğ etti ki bununla ilk önce onun itaat ve boyun eğmekle ecir ve sevaba ermesini temin etmek istedi. Düşünmeli bunu söylerken, ey yavrucuğum diye hitap eden bir babanın kalbinde ne yüksek bir şefkat duygusu çarpıyor ve ona ne kadar büyük bir vazife aşkı, Allah sevgisi hakim bulunuyordu. İşte bunun böyle ilahi bir emir olduğunu anlayan ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o yumuşak huylu oğul, ey babacığım dedi, ne emrolunuyorsan yap, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Her iki peygamberin de Allah'a olan koşulsuz itaat ve teslimiyetleri güçlü imanlarının kanıtıdır. İnanan insanlar Mümtehine suresindeki İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır ayetinde bildirildiği gibi onların sabır ve tevekküllerini örnek almalıdırlar. Kurban Bayramı ise her yıl hac ibadetini yerine getiren müminlerle birlikte kutlanır. Bugünlerde o kutlu peygamberlerin yaşadıkları topraklarda olan müminler Kurban Bayramı'nı daha büyük bir coşkuyla yaşarlar. Bayram sabahı müminler Rablerinin huzurunda saf tutar, kardeşliğin havasını solurlar. Sabah bayram namazıyla başlayan yakınlaşma kurban ibadetiyle birlikte daha da artar. Kurbanla müminler Allah'a karşı kulluk görevlerinden birini yerine getirmenin, etlerini dağıtarak da muhtaç insanlara yardım etmenin huzurunu yaşarlar. Böylece insanlar arasında sevgi ve yakınlık duyguları gelişmiş olur. İnsan yükümlülüklerini Allah'ın kendisinden hoşnut olmasını amaçlayarak yerine getirmiyorsa, ibadeti Allah katında geçerli olmayabilir. Kur'an, insanların kestikleri kurbanların kanlarının değil, yalnızca kulların takvalarının Allah'a ulaşacağına işaret ederek ibadetlerdeki samimiyetin önemini hatırlar. Yüce Mevla, Hac suresinde, onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak ona sizden takva ulaşır. İşte böyle onlara sizin için boyun eğdirmiştir.
onun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için güzellikte bulunanlara müjde ver buyurulmaktadır. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Biz Müslümanların dertleriyle dertleniriz. Onlar ister kapı komşumuz olsun, isterse ülkeler ötesinde ihtiyaç sahibi insanlar olsun, fark etmez. Çünkü onların derdi de bizim derdimizdir. Ülkeler ötesindeki kardeşlerinin derdiyle dertlenen Müslümanın kapı komşusuna, mahalle içindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerine ilgisiz kalması düşünülemez. Mutlaka onlar için de gereğini yapacaktır. İsterseniz sözü uzatmadan kurbanda Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın komşuya gösterdiği yakın ilgiden sadece ikisini hatırlayalım burada. Bakalım komşularımızla kurban bayramı konusunda ortaklığımızın nasıl olması gerekiyor? Bir kurban bayramında Efendimiz aleyhisselatu vesselam hazretleri Ayşe validemize soruyor. Ayşe, kurban etini dağıttınız mı? O da dağıttık ya Resulallah diyor. Tekrar ne kadarını dağıttınız diye sorunca, hepsini dağıttık. Bize bir buttan başka hiçbir şey kalmadı ya Resulallah. Bunun üzerine tebessüm eden Efendimiz aleyhisselatu vesselam şu yorumu yapıyor. Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi bize kaldı. Demek ki kurban etinin komşularına dağıtılanı sevap defterine yazıldığından mahşerde dağıtanın yanında bulunuyor. Dağıtılmayanı ise burada tüketildiğinden sevap defterinde görünmüyor. Mahşerde de yanında bulunmuyor. Bu anlayıştan hareketle denebilir ki, bir kurbanın parasını verip de ihtiyaç sahibi öğrencilere, yoksullara tümüyle bağışlayanlar, kurbanın tümünü de kendi yanlarına almış sayılabilirler. Çünkü etiyle, derisiyle, sakatatıyla tümünü de veriyor. Hiçbir şeyini burada almıyor. Hepsini de ahirette yanına almış bulunuyorlar. İşte bu olay, kurbanın tümüyle hibesi veya etinin çoğunun dağıtımı konusunda muhteşem bir örnek olarak bayramlarda hafızamızda tekrar canlanmalıdır. Çünkü bizim keseceğimiz veya bağışlayacağımız kurban etine muhtaç olanlar oldukça fazladır. Bir de etin komşularla birlikte yenilmesi olayı vardır ki, ömür boyu düşünmeye değer bir muhteşem komşuluk örneğidir bu da. Onu da hatırlayalım. Çünkü komşuluk konusunda benzeri görülmeyen özellik ve güzellikte bir örnektir bu da. Bir bayram sabahı erkenden kurban etini pişirip sürerler Efendimiz aleyhisselatu vesselamın önüne. Hemen Bismillah deyip de başlamaz da sorar. Şu anda komşularımız da kurban eti yemeye başladılar mı? Orada bulunanlar, hayır, henüz onların ellerine pişirecek etleri geçmedi. Herkesten önce biz size hazırlayıp getirdik derler. Bunun üzerine verdiği cevap, insanlık tarihinin şeref levhalarına geçecek muhteşemlikte bir komşuluk anlayışı olur. Buyurur ki, götürün bu eti. Ne zaman komşularımızın da bacalarından et pişirdiklerine işaret eden dumanlar yükselirse, o zaman getirin. Komşusunun yemediğini yiyen, giymediğini giyen, onlardan ayrı bayram yapan kimselerden olmak istemem buyuruyor Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Et götürülür, daha sonra komşuların bacasından et pişmeye başladığını gösteren dumanlar yükselir, bunu gördükten sonra işte şimdi kurun soframızı, komşularımızla birlikte kurban eti yiyebiliriz artık buyururlar. Bir ayeti kerimesinde Yüce Mevlamız, düşünün ey basiret sahipleri diye bizleri ikaz ediyorlar. O halde neyi düşünmeliyiz? Öncelikle bu muhteşem sahneyi, sonra da benzeri sahneleri aklımıza getirerek kafamızı yormalıyız. Kendisine ikram edilen kurban etini henüz komşular et yemedi diye geri çeviren ve onlar et yemeye başladıktan sonra kendisi de sofraya oturan bir peygamber vardır burada. Sana binlerce salat ve selam olsun ey kainatın efendisi. Rabbim güzellikte bulunarak müjdelenmeyi, Hazreti İbrahim gibi ona dost olmayı, Hazreti Muhammed Mustafa gibi ona bende olmayı nasip etsin bizlere de ve bu kutsal bayram yine onun dilemesiyle tüm İslam dünyasının birliği yönünde önemli gelişmelere vesile olsun. Her Müslüman ülkede bayramda yaşanan bu kardeşlik duygusu umulur ki daha da güçlensin ve namazla saf tutan müminler bina gibi kenetlenerek gerçek anlamda kardeşliği yaşamış olsunlar inşallah. Amin.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB

0: 0328-23-28 Darıca.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
3: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
5: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ölüleri aracı yaparak veya karşımızda bulunmayan, huzurumuzda olmayan insanları aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şey istemenin hükmü nedir? Bu hususta aşağıdaki detaylar zikredilecektir. Birinci olarak bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vefat ettikten sonra aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şeyi dilenmenin hükmü nedir? Bu hususta alimler arasında ihtilaf var. Bir kısım alimlere göre, ey Allah'ım, sen peygamberin yüzü suyu hürmetine, başka bir ifadeyle, sen peygamberin senin nezdindeki itibarine binaen, sen benim bu işimi yap, günahımı affet, cennetine koy, duamı kabul et, ne dua ediyorsa. Bir kısım alimlere göre bu şekilde dua etmek şirk değildir. Aksine caizdir. Bu hususta delilleri ise Resulullah'tan gelen şu hadisi şerif. Osman bin Huneyf diyor ki, bir ama adam, yani gözleri yok bir zat,

Resulullah'a geldi ve dedi ki, sen Allah'a dua et de Allah bana şifa versin. Yani gözlerim açılsın. Resulullah buyurdu ki, eğer dilersen sana dua edeyim, dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır. Adam dedi ki, yok sen dua et. Bunun üzerine Resulullah o adama emretti ki, git güzelce bir abdest al ve şu duayı yap. Ey Allah'ım, ben sana rahmet peygamberi olan Muhammed aracılığı ile yöneliyorum. Ey Muhammed, ben seninle Rabbime yöneldim ki bu ihtiyacımı gidersin. Ey Allah'ım, sen Muhammed'i bana şefaatçi kıl. Hadis Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 3578. İbn-i Mace'de geçiyor. 1385. Bu hadisi rivayet eden Tirmizi diyor ki, hadis hasen, sahih ve gariptir. Madem ki bizzat Resulullah hayatta iken onun karşısında olmadığı halde, yani ona dua etmemiş, git şöyle dua et demiş. Adam dua ederken diyor ki, rahmet peygamberi olan Muhammed aracılığı ile sana yöneldim. Onu aracı yaparak sana yöneldim. Bunu demesi gerekmezdi. Resulullah böyle dedirtmemeliydi. Git Allah'a dua et. De ki, ya Rab beni affeyle veya şu hastalığımı, şu ihtiyacımı gider. Böyle dememiş, kendisinin burada tabiri caizse vasıta yapılmasına ruhsat vermiş. Binaenaleyh Resulullah'ın özü bu hususta müstesnadır diyorlar. Alıntı yapıyorum. Abdullah Azam o Cihat Dersi adlı kitabının Arapçasında diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vesile yaparak Allah'tan bir şey isteyenler dinden çıkan insanlar değillerdir. Hatta haram da işlemiş değillerdir. Nitekim İmam-ı Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir. Aksine İmam-ı Ahmet'e göre bu caizdir. Ancak Ebu Hanife bu tür bir duayı mekruh görmektedir. Ben de Ebu Hanife'nin dediğini söylüyorum. Yani Resulullah yüzü suyu hürmetine şeklindeki dua Ebu Hanife'ye göre mekruh, ben de böyle diyorum ama İmam-ı Ahmet bunu caiz görmüştür diyor Abdullah Azam. Neresinde nasıl caiz görmüş ben farkında değilim. Yine şirk hususunda çok hassas olan Alusi diyor ki, doğrusu bizler Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine diyerek Allah'a tevessül etmede bir mahsur görmüyoruz. İsterse Resulullah hayatta olsun, isterse vefat etmiş olsun. Çünkü burada Resulullah'ın şerefi demek, yani Resulullah'ın Allah katındaki sevgisi demek. Yani tevil ediyor. Ya Rab, Resulullah'ın senin katında sevgisi var. Senin sıfatlarından biri de sevgi sıfatın. Muhabbet. Ben senin sevgi sıfatına sığınarak bu duamın kabul olmasını istiyorum demiş olur. Bunun benzerleri vardır. Diyoruz ki, ey ya Rab, senin yüzünün nuruna sığınırız. Yani yüzünün nurunu aracı yapıyoruz. Yüce Mevla'nın rahmetini aracı yaptığımız, yüzünün nurunu aracı yaptığımız gibi sevgisini de aracı yapmış oluruz. Burada Muhammed'in yüzü suyu hürmeti, yani senin ona olan sevgindir ifadesini söylemek istediğinden caizdir diyor kim? Alusi'de. Buna mukabil İbn-i Teymiye ve onun gibi düşünen İbn-i Kayyim el-Cevzi, ondan sonra gelen Muhammed bin Abdülvahhab, ölüleri aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şey dilenmenin asla caiz olmadığı, velev ki bu ölünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olması söylense dahi bu caiz olmamanın devam ettiğini. Binaenaleyh bir kul, ey Allah'ım, ben Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine veya onun
senin nezdindeki şerefine dayanarak senden bir şey istiyorum demek bid'attır. Selefi salihinden kimse işlememiştir. Sahabelerden herhangi bir kimseden de böyle bir dua gelmemiştir. Halbuki sahabiler her hayrı işlemede oldukça titiz ve hassaslardır. Eğer onlar böyle Resulullah'tan öldükten sonra bir şeyi aracı yaparak istemesinin caiz olduğunu bilmiş olsalardı mutlaka yaparlardı. Buna dair deliller de şunlardır. Şimdi caiz olmayan diyenlerin delilleri. Yalnız burada dikkatimizi çektiyse caiz değildir, meşru değildir, şirktir ifadesi burada kullanılmıyor Resulullah için. Diyorlar ki, daha önce de zikretmiştik, Enes bin Malik diyor ki, kıtlık zamanı olduğunda Ömer bin el-Hattab, Resulullah'ın amcası Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ı götürür ve onunla birlikte şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, biz sana daha önce Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte onu aracı yaparak onunla birlikte dua ediyorduk. Şu an ise onun amcası Abbas'la sana dua ediyoruz. Yani o da içimizde, onu da aracı yapıyoruz. Sen bize yağmur yağdır. Böylece Allah da onlara yağmur yağdırırdı. Hadis-i şerif Buhari istiska yani su yağması duası bab 2. Fedail eshabin nebi Resulullah'ın sahabilerin fazileti bab 11'de geçiyor. Diyorlar ki Hazreti Ömer'in pratiği göstermiyor mu ki bizzat Resulullah'ın amcasını götürmüş Resulullah'ı hatta o varken onunla ediyorduk şu an onunla etmiyoruz diyerek de kapıyı tıkadı anlaşılmıyor mu? Binaenaleyh bu meşru olmaz. Yukarıdaki Osman bin Hüneyf'ten gelen hadisin manası şu demektir biraz sonra göreceğiz. Yani o hadis Osman bin Hüneyf'ten gelen hadis sahih değildir diyemiyorlar, demiyorlar. Hadis çünkü sahih. Ama onun manası yanlış anlaşılıyor diyorlar. İkinci bir delil, diyorlar ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah yolculuktan geldiğinde Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye girer, kabrin başına gelir ve şöyle derdi. Ey Allah'ın Resulü! Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir sana selam olsun. Esselamu aleyke ya Ebeta. Sana da selam olsun babacığım. Hazreti Ömer'i kastediyor. Burada hadisi şerif Beyhaki'de geçiyor. Beyhaki'de hadis numarası 10.271. Beyhaki'nin hadisleri çok fazla. Burada görüldüğü gibi Abdullah İbni Ömer seferden geliyor. Resulullah'ın bizzat kabrinin başına giderek bildiğimiz yerde onu ziyaret ederken bu sözlerin dışında hiçbir dua yapmıyor. Ey Allah'ım şöyle et diye. Şimdi nasıl deriz ki Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine bu iş olsun? Bu caiz değildir. Üçüncü bir delil. Diyorlar ki daha önce de okumuştum tekrar ediyorum. Abdullah bin Abbas dedi ki bir gün ben Resulullah'ın arkasına binmiştim. Resulullah buyurdu ki genç ben sana bir takım sözler öğreteyim mi? Ve öğretmeye başladı. Allah'ı koru ki devamlı onu yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan dile. Bil ki bütün ümmet bir araya gelip de sana bir fayda sağlamaya çalışacak olsa sana hiçbir fayda sağlamayazlar ancak Allah'ın takdir ettiği olur. Yine bütün ümmet bir araya gelip de sana bir zarar vermeye çalışacak olsalar bir zarar veremezler ancak Allah'ın yazdığı olur. Artık kalemler kaldırılmış, defterler kurumuştur. Yani kader artı yeniden yazılmaz. Hadis Tirmizi'de geçiyor numara 2516 Müsned-i İmam Ahmet cilt 1
293, 303 de geçiyor. Müsned-i İmam Ahmet'te bir ek daha var. Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Bu üçüncü delil de gösteriyor ki Resulullah amcasının oğlu Gence'de Abdullah bin Abbas'a da öğretmiş ki Allah'tan dile, onun dışında kimseden değil. Dördüncü bir delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken bir münafık vardı, müminlere durmadan eziyet ediyordu. Bir gün Ebu Bekir Sıddık dedi ki, kalkın gidelim, bu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyelim. Kalkıp Resulullah'a gittiler. Resulullah buyurdu ki, benimle yardım dilenilemez, Allah'tan yardım dilenir. Bu hadis Beyhaki'de, Taberani'de geçiyor. Eğer sahih hadis kitaplarında geçseydi delil olarak bu yeterliydi. Hadisin güvenirliği o kadar kuvvetli değil bu son hadisin. Beşinci olarak diyorlar ki siz Osman bin Huneyf'in hadisini delil gösterdiniz. Burada cümlede Arapçada mahsuf diyorlar. Yani düşürülmüş, düşürülmüş demeyelim, söylenilmeyen kelimeler vardır. Resulullah'la sana yöneliyorum demek, Resulullah'ın duasıyla sana yöneliyorum veya Resulullah'ın şefaatiyle sana yöneliyorum demektir. Bu hadisi delil getirerek Resulullah'tan aracı yaparak Resulullah'ı Allah'tan bir şey istemek caiz değildir diye izah ediyorlar, tevil ediyorlar. Alusi diyor ki, sizler de biliyorsunuz ki gerek Ehl-i Beyt'ten, gerek ondan sonra gelen imamlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasıta yaparak dua etmedikleri bir vakadır. Şayet de böyle Resulullah'tan aracı yapılarak dua edildiği, Osman bin Huneyf'ten gelen hadisin ima ettiği gibi söylense de burada bunun manası Resulullah'ın senin katında sevgisi var. Sevgi sıfatına, muhabbet sıfatına sığınırım şeklinde dua etmek anlamına gelir diyorlar. Şimdi burada bir başka konu. Peki Resulullah'tan böyle bir hadis yok Osman bin Huneyf'ten geldiğine göre. Sahabilerden böyle bir pratik yok. Acaba onlardan sonra gelen dönemlerde Resulullah'ı aracı yaptıklarına dair bir metin var mı? Birileri gelir size okur da bilmiş olasınız diye. Uzun ama okuyacağım. Taberi tarihinde, İbni Esir tarihinde ve Bidaye ve Nihaye adlı kitaplarında aşağıdaki olayı nakledecekler. Orada birileri Resulullah'ı vesile yapacak. Hazreti Ömer'in oğlu Asım diyor ki, Ömer zamanında insanlara kıtlık geldi. Hayvanlar oldukça zayıfladı. Çölde yaşayan Müzeyne oğullarından bir aile gelip adamlarına dediler ki, bizim açlığımızın ne dereceye vardığını görüyorsun. Koyunlarından birini kes de yiyelim. Koyunların sahibi dedi ki, vallahi koyunların üzerinde et diye bir şey yok. Fakat onlar ısrar ettiler, onlara bir koyun kesti, soyduğunda kırmızı kemikten başka bir şey görülmedi. İşte burada adam şöyle seslendi. Ya Muhammed ah! Yetiş ey Muhammed'im! Adam rüyasında gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve dedi ki, sana yağmur yağacağını müjdeliyorum. Git Ömer'e, bana ona benden selam söyle ve de ki, ey Ömer, benim seninle yaptığım sözleşme oldukça sağlam bir sözleşmedir. Sen ahde vefakar birisin, insanlara iyi davran. Rüya bu. Adam geldi, Hazreti Ömer'in kapısına vardı ve kapıda bulunan köleye, sen Resulullah için Ömer'den izin iste dedi. Ya ben Resulullah adına geliyorum. Köle geldi Ömer'e söyleyince Hazreti Ömer telaşlandı. Dedi ki, bu gelen adamda herhangi bir işkence izi gördün mü?
Köle dönüp bakıp geldi, hayır yok dedi. Bırak içeri girsin dedi. Adam içeri girdi, haberi Ömer'e anlattı. Ömer insanları camide toplanmaya davet etti, minbere çıktı ve şöyle dedi. Sizi İslam'a eriştiren Allah hakkı için söyleyin bana. Siz benden sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey gördünüz mü? Onlar da dediler Allah için görmedik. Ve devam ettiler. Niçin böyle yaptın ya Ömer dediler. Ömer olayı onlara anlattı. Onlar da meselenin farkına vardılar. Ömer varamamıştı. Dediler ki Resulullah'ın sana bunu söylemesi, yağmur kıtlık oldu, yağmur için duada yavaş davrandın, ondan olmuş olabilir. Gidelim yağmur duası yapalım. Hazreti Ömer yağmur duasına çıktı, kısa bir hutbe irad etti. Yine kısaca iki rekat namaz kıldı, sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, yardımcılarımız aciz kaldı. Bizim gücümüz, kuvvetimiz aciz kaldı. Hatta kendimiz kendimize karşı aciz kaldık. Senin dışında herhangi bir halden diğer hale çevirecek veya bir güce, bir şeye kuvvet yetiştirecek yoktur. Ey Allah'ım sen bize yağmur gönder, kulları ve memleketleri ihya et. Taberi tarihi cilt 4 sayfa 99. İbni Esir, bu tarih, cilt 2 sayfa 274, Bidaye ve Nihaye, yine tarih kitabı cilt 7 sayfa 91. Müslümanlar, görüldüğü gibi adam burada, vah Muhammed'a, yetiş Muhammed'im diyor. Din adam kim? İşte oradaki koyunların sahibi. Bu sahabe mi? Değil. Ama Hazreti Ömer döneminde bilir. Bunun böyle demesi, ne kadar isabetli. İki, böyle dediği niye bir hadis kitabında yok da tarih kitaplarında zikrediliyor? Ne kadar doğru. Böyle dedi mi demedi. Yani velhasıl bunu delil getirerek Resulullah'a ey Muhammed'im yetiş dediğine göre onun yüzü suyu hürmetine haydi haydi denilir, yetiş de denilir gibi bize mesned olamaz. Niye varıyoruz? Demek ki Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine denilebilir ihtilaflı. Bid'attır, değildir. Ama biz demeyelim, bunu telaffuz etmeyelim. Çünkü kimseden bu duyulmamış. Birileri de yapıyorsa yapma bunu diye uyaralım. Sonuç bu. Evet. İkinci bir durum. Resulullah'ın dışındaki herhangi bir ölü aracı olunabilir mi? Her cevap asla. Peki bu hususta halkın da ağzında geveleyip durdukları, hatta belli bir gazetede belli bir yazar da yazdı bunu da, biz de cevap yazdık, cevabı vermediler. Karşıya çıkın tartışın dediler. Şöyle bir hadis zikrediliyor, uyduruk bir şey. İze e'yetkumul umur feste'inu bi ehlil kubur. Eğer işler sizi sıkıntıya sokacak olursa kabir ehliyle yardımlaşın. Yani oradan, onlardan yardım dileyin. İşin garibi hadis kriteri kitaplarından Acluni diye bir zat vardır. Acluni bunu zikrettikten sonra hadisin derecesini söyleme yerine diyor ki Kemal Paşa'nın 40 hadisinin içinde geçmiştir. Yani bunu alanlar Kemal Paşa gibi biri 40 hadisin içinde zikretmiş. Acluni de buna Keşful Hafa ve Müzilül İlbas adlı hadis kitabının kriterinde zikretmiş diyerek sarılabilirler buna. Ben de çok şaşırdım. Kemal Paşa bunu nasıl zikreder? Adı asker bu. Yani askeri hakim. Osmanlı'nın gaz askerlerinden biri Edirne'de bulan. Bu hadisi oraya koyarken hiçbir hadis kitabın, hadis diye adlandırılan şey hiçbir kitapta geçmediği halde kendinden önceki alimler bunun üzerine iftiradır, Resulullah'ın ağzından çıkmamıştır demelerine rağmen nasıl da İbni Kemal Paşa bunu 40 seçme hadisinin içine koymuş bilemiyor. Ama böyle bir hadis yok. Uyduruk,
tamamen milleti şirke teşvikten başka bir şey değil. Haberiniz olsun. Hadisi diyor ki, bir takım insanlar ölülerden aracı yaparak ölüleri yardım dilemeyi şirk saymışlardır. Bu şirk olmasa da ona oldukça yakındır. Birinci sığındıkları delil buydu. Ölülerden yardım istenilebilir. Ölüleri aracı yaparak Allah'tan yardım istenilebilir. Ama burada öyle bir gelmiş ki bırakın öbür tarafları gidin ölülerden isteyin gibi bir mefhum. Diğer dayandıkları bir delil de şu. Ebu Said el-Hudri diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim evinden çıkıp namaza giderken şöyle derse diyeceğini söylüyor. Ey Allah'ım, ben sana senden dileyenlerin hakkı için ve bu yürümemin hakkı için sana yalvarıyorum. Çünkü ben kibir için, gururlanmak için, gösteriş için, desinler için evimden çıkmadım. Ben senin gazabından korktuğum için, senin rızanı talep ettiğim için çıktım. Ben senden cehennem azabından beni korumanı ve benim günahımı affetmeni istiyorum. Çünkü senden başka hiçbir kimse günah affedemez derse Allah ona yönelir ve 70 bin melek ondan onun için af diler. Bu hadisin delil gösterilen bölümü Ya Rab ben senden isterim deme yerine senden isteyenlerin sayesinde onların yüzü suyu hürmetini isterim ifadesi var. Vakıa hadis nerede geçiyor? İbn-i Mace'de geçiyor. Hadis numarası 778. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 3 sayfa 21. Hadisi Mecmu'u Zevaid adlı hadis kriteri alemi yani Heysemi diyor ki bu hadisin ravileri zayıf kişilerle doludur. Çünkü ravilerin içinde Atiye el-Avfi Fudayl bin Merzuk, Fadıl bin Muvaffak mevcuttur ki bunların hepsi de zayıf kimselerdir. Peş peşe. Ancak İbni Huzeyme bunu başka bir yoldan da rivayet etmiştir. Yine Alusi diyor ki bu hadisin senedinde Atiye el-Hufi vardır. O da oldukça zayıf birileridir. Farz edelim ki bu hadisin zayıf ravileri kuvvetli gibi hadis de sahih. Bu hadisin anlamı burada anlaşıldığı gibi senden dilenenlerin, senden dua edenlerin yüzü suyu hürmetine istiyorum manasına değildir. Senden dilenenlerin senin vaat ettiğin bir hakkı var. Hak var. Diyorsun ki dua edeni geri çevirmem. O hakka sarılarak senden istiyorum demek istemiştir. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretirken. Yoksa filanların yüzü suyu hürmetini istiyorum anlamına gelmez. Alusu diyor. Nitekim Allah-u Teala ya Rab senin rızanla gazabından senin rızana sığınırım. Cezalandırmandan afiyetine sığınırım. Senden sana sığınırım denildiği gibi senin buradaki senden dua edenlere bir vaadin var, o vaadine sığınırım manasınadır. Binaenaleyh bu caiz değildir, diyor Alusi. Velhasıl, demek ki birileri gelir derse, ölülerden aracı yaparak bir şey istua et, benim aracı ol da ya Rab bu aracı yoluyla benim günahımı affet derse, bunun delili var. Nitekim, İbn-i Mace'de geçiyor. Bu da sahih 6 kitaptan biri. Ayrıca bu hususlarda hassas olan İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor. Sahife filan. Sen nasıl gelip dersin ki bu şöyledir böyledir? Hadisin durumunu da gördük. İzah şeklini de gördük. Hadis zayıf hadis. Evet sona geldik. Bizzat ölülerin kendisinden yardım isteme. Bu vasıtaydı burada bizzat kendilerinden isteme. Bunu fazla uzatmaya ihtiyaç görmüyorum.
Bizzat Abdullah bin Azzam'ı okuyorum, diyor ki kabirlerden yardım isteyenlerin bu amelleri kafirliktir. Kişiyi dinden çıkarır. Ancak her kabirden yardım isteyeni hemen tekfir edemeyiz. Buraya da dikkat edin. Kimini alalım. Çünkü onlar cahil kimseler. Nitekim İbn-i Teymiye, İbnül Kayyim, Muhammed bin Abdülvahhab da bizzat kabirlerden yardım dileyenlerin amelinin küfür fakat kendilerine hemen kafir dememişlerdir. İbn-i Teymiye demiştir ki eğer ben bu Cehmiye fırkasının söylediği gibi söylersem kafir olurdum. Fakat ben onları tekfir edemiyorum çünkü onlar cahiller. İbnül Kayyim demiştir ki kabirlerden yardım dileyenleri tekfir etmeyiz çünkü onlar cahiller. Muhammed bin Abdülvahhab demiştir ki Ubbetu el-Kuvaz denilen bir yer var. Kabilade Kuvaz. Orada da bir kubbe yapmışlar. Orayı tavaf edip duruyorlarmış. Ebu Ayyub el-Ensar'ın etrafını gezenler gibi. Tavaf edenleri kastediyorum. Ziyaret etmesinler. Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki biz bunları tekfir edemeyiz. Çünkü dinlerini bunlara öğretecek insanlar oldukça az. Bizim bunlara dinlerini öğretmemiz lazım. Bunun şirk ve küfür olduğunu bildirmemiz lazım. Velhasıl demek ki bizzat ölülerden yardım isteyenlerin durumu perişan. Onları kurtaracak tek paravane cehaletleri, Allah cehaletlerini ne diyelim, gidersin de doğruya dönsünler. Bizlere yakışan gördüğümüzde usulü dairesinde ürkütmedi. Bak bu caiz değil, hatta haram, hatta şirke götürüyor, insanı dinden çıkarıyor. Sen bunu yapma, Yüce Mevla'dan dile. Buna dua et. Bir Allah'a dua et. Ya Rab ahirette beni Ebu Ayyub el-Ensari ya komşu eyle. Ya Rab eğer bu birilerine yardım edecekse orada onunla, o da gelsin orada bana yardım etsin. Bu tür dualar olabilir. Allah'tan istiyorsun. Yok onun bir kimseye faydası yoksa sen orada zaten borsan çarsan ne yarayacak diye. Bu meseleyi inşallah şeyde tefsirimizde daha fazla görürüz. Şu anda geçiyorum. Geçen hafta vesilenin ne olduğunu söylemiştik ki devamlı sarıldıkları şeylerden biri. Vesile neydi? Salih ameldi. Nitekim Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenü sa'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler sabırla namazla yardımlaşın. Yani onlar sizin aracınız, vesileniz diyor Kur'an-ı Kerim. İnsan salih amel yaparsa o vesile oluyor. Yoksa bir başka bir aracı girmiyor. Çünkü diyordular ya mağarada kalanlar eğer ben bu işi senin rızan için yapmışsam ya Rab sen benim bu işimi kabul eyle, salih amellerini dile getiriyorlardı. Vesilenin manası bu. Kimse filan adam vesile olacak, filan şeysi olmayanın şeysi şeytandır, şöyle olacaksın, böyle olacaksın laflarını bıraksınlar, Allah rızası için tevhide dönsünler diyelim. Müslümanlar, birinci bölümümüz yani yardım dileme bölümü bitti. Şimdi gerek hastaların gerekse İşte sağlıklı olup da korumak istediğimiz insanlara bir takım şeyler okuyup üfleyebilir miyiz? Üfleyemeyiz mi? Çünkü bunun da şirk olduğunu belirten bir hadis olduğundan burada işlenmiş. O konuya gireceğiz. Sumlamanın hükmü nedir? Bir, eğer Kur'an-ı Kerim'le, Yüce Mevla'nın isim ve sıfatlarıyla yahut Resulullah'tan bize gelen dualarla ve onların benzerleriyle afsunlama var, caiz, hatta yerine göre de müstahap, sevilen bir şey. İki, anlaşılmayan sözlerle veyahut da şeytanlara, şer güçlere sığınmayı ifade eden kelimelerle bir takım işaretlerle afsunlama, tabiri caizse akos pakos diyorlar ya,
caiz değil. Caiz değilin ölçüsüne. Yerine göre haram. Yerine göre şirk-i esgar diyorlar ya, oraya giriyor. Yerine göre kişi dinden dahi çıkarabilir, müşrik olur yani. Mesela şeytanların şerrine, şeytanların reisine sığınıyorum. Cinlerin liderinin adını burada okudum. Buna bir şey demezler. Bu kesin insanı gümletir. Cinlerin liderine sığınacak, o da gelecek. Cinlere diyecek, sakın buna bir şey yapmayın, bu adam bana sığındı. Haşa haşa. Velhasıl demek ki afsunlama tipinden diğerine fark var. Biz ilk önce Resulullah'tan meşru olarak gelen afsunlamaya örnekler vereceğiz. A. Resulullah bizzat kendisinin üzerine kendisi okumuş. B. Resulullah başkalarını kendisine okutmuş. Resulullah kendisi başkalarına okumuş. Afsunlamış yani. Ve insanlar birbirlerini afsunlarken izin vermiş. Buna dair hadisler için birinci bölüme dair dinleyelim. Evvela Resulullah'ın kendisine okuyup üflediğini beyan eden hadisi şeriflerden biri olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olunca kendisi kendisine kul euzlerini, iki kul euzlerini okurdu ve üflerdi. Fakat ağrısı iyice ağırlaşınca ölümü anında, artık ben ona okuyor, onun eliyle onu nesediyordum. Resulullah'ın elini tutuyor, onunla ona sürüyordum, onun elinin bereketini ümit ederek. Hadis Buhari, Fedailül Kur'an bab 14, Mekazi bab 83, Müslim'de hadis numarası 2192, Ebu Davud'da hadis numarası 3904, İbn-i Mace'de hadis numarası 3529, Muvatta İmam-ı Malik'te Ayn bab 10, Müsned-i Muhammed cilt 6 sayfa 104, o kadar yerde zikrediyor ki Müsned-i Muhammed bunu 5-10 yerinde zikrediyor. Yani demek ki Resulullah kendisi kendisine okumuş mu? Okumuş neyi? Kul havuzlarını ve üflemiş. Çok ağır olunca da Hazreti Ayşe okumuş ama onun elini tutarak ona kendi elini, mübarek elini sürmüş. Yine Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döşeğine tam çekildiğinde kul huvallahı, bir de kul ağızlarını tümünü okur, eline üflerdi. Sonra ellerine üflerdi. Sonra elleriyle yüzünü, bir de vücudundan ulaşacak kadar, ellerinin ulaşacağı kadar her yeri mesederdi. Elini sürerdi yani. Hazreti Ayşe diyor ki, hasta olunca bana emretti ki bunu ben ona yapayım. Bu hadisi şerifte Buhari tıp bab 39, davat bab 2'de 12'de geçiyor. Diğer yandan Resulullah burada gördüğümüz gibi kendisi kendisine okuyor. Aynı zamanda Hazreti Ayşe de kendisine okuyor. Burada yine Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olduğunda Cebrail gelir onu afsunlardı. Yani okur üflerdi. Ve şöyle derdi, seni her türlü hastalıktan, kıskananların kıskanması zamanında hasetlerinden ve her türlü göz verecek gözlerin şerrinden iyileştirmesi için Allah'ın ismiyle sana okuyup üflüyor. Arapçası, Bismillahi yubrike ve min kulli da'in yeşfike. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ وَمِنْ شَرِّ كُلُّ ذ۪ي عَيْنٍ. Hadis Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 2185, Müsned-i Muhammed cilt 6 sayfa 160'da geçiyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün Cebrail Resulullah'a geldi. Ey Muhammed, yoksa sen rahatsız mısın diye sordu. Resulullah da evet dedi. Bunun üzerine Cebrail,
Ben Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefesin şerrinden, her canının şerrinden, her haset edenin ve göz verenin şerrinden. Allah'ım sana şifa versin, Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum şeklinde duayı okudu Cebrail Resulullah'a. Müslim'deki numarası hadisin 2186, İbn-i Mace'de 3523, Mesned-i İmam Ahmed cilt 3 sayfa 26-28 vesaire. Ubade bin Es-Samit diyor ki, ben Resulullah hasta iken yanına girdim, onu ziyaret etmek istiyordum. Ama onda öyle bir acı ızdırap vardı ki onun dehşetini ancak Allah bilirdi. Sonra akşamleyin Resulullah'ın yanına girdim ki en güzel bir şekilde iyi olmuş, şifa bulmuş. Dedim ki sabahleyin geldiğimde sendeki acının dehşetini ancak Allah bilecek derecede bir ağrı acı vardı. Şimdi akşamleyin yanına girdim, bundan şifa bulmuşsun. Resulullah buyurdu ki, ey Ubade bin Samit, Cebrail geldi, beni afsunladı, ben de şifa buldum. Bunu sana öğreteyim mi? Dedim ki evet. Dedi ki şu dua, Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, haset edenin hasedinden, göz verenin göz vermesinden, Allah'ın ismiyle afsunuyorum, Allah sana şifa versin. Hadis Müsned-i İmam Ahmed cilt 5 sayfa 323'te geçiyor. Evet, görüldüğü gibi Resulullah'ı bizzat Cebrail dahi okuyup üflemiş sahih hadis kaynaklarında. Ayrıca Resulullah'ın kendisi insanlara bir şey okuyup üflediği var mı? Var. Üçüncü şık, Hazreti Ayşe diyor ki, bir insan rahatsız olunca veya insanda herhangi bir yara çıkınca yahut da insanlarda yaralanma olunca, savaşlarda yaralanmalar oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını ağzına götürür, mübarek tükürüğüyle ıslatırdı. Sonra yere değdirirdi, sonra kaldırıp şöyle derdi: Allah'ın ismiyle yerimizin toprağı, bazımızın tükürüğü ile Rabbimizin izniyle bunun şifa bulmasını diliyoruz. Garipseyeceğiniz bazı şeyler var demiştim ya, hadisin açılımı. Tercümede zorlanıyorum cümleler iç iç olduğunda. Resulullah parmağını, şehadet parmağını ağzına götürmüş, toprağa vurmuş, kaldırır, tam o hasta yere koyarmış, yaralı. Ya Rab, bu sene bizim toprağımız, yerimizin toprağı, bazımızın tükürüğü, kendisini kastediyor. Senin de iznin, bununla buna şifa ver ya Rab. Burada toprağa aracı koşuyor, tükürüğün aracı koşuyor demeyelim, bir sebebe başvuruyor Resulullah. Tabiri caizse ilaç yerine geçiriyor orada. Hadis nerede geçiyor? Müslim, hadis numarası 2194. Buhari, tıp 38. Ebu Davud'da numarası 3895. İbn-i Mace'de 3521. Gördüğünüz gibi sahih hadis kaynaklarında. Yine Ubade bin Es-Samit diyor, Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden birimiz rahatsız olduğunda, bir insan rahatsız olduğunda sağ eliyle orasını meshederdi. Yani eliyle dokunurdu. Sonra şöyle derdi: ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bundaki sıkıntıyı gider. Buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka hiçbir şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Müslim'de geçiyor. 2191. Buhari tıp
38, İbn-i Mace 3520. Bunu çok kere kolay okuması mümkün. İzhebil be'se rabbin nas ve şfi ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiru sakana. Burada da Resulullah'ın insanları nasıl hapsolmadığının başka bir şekli. Abdullah İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'e okur üflerdi, onları afsunlardı. Buradaki ifadesiyle şerlerden korundururdu ve şöyle derdi. Sizin atanız İbrahim de oğulları İshak, İsmail ve İshak'ı aynı bunlarla afsunlardı. Neymiş o? Her şeytanın şerrinden, her haşeratın şerrinden ve şerleri toplayıp gelen göz vermenin şerrinden Allah'ın mükemmel sözlerine sığınırım. Nereye sığınıyor? Allah'ın mükemmel sözlerine. Kur'an-ı Kerim'e sığınırım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i yaptığı afsunlama şekli Eûzu bi kelimâtillâhittâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmetin. Hadis Buhari Enbiya Bab 10, hadisin Buhari'deki numarası 3371, Ebu Davud'da 4737, Tirmizi'de 3525, Müsned-i İmam Ahmed cilt 1 sayfa 3236. Evet, görüldüğü gibi başka daha çok rivayetler var. Resulullah da başka insanları ve bizzat kendi torunlarını Hazreti Fatıma'dan olan cennetin gençlerini ikisini de bu duayla afsunluyormuş. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlar afsunlama yapıp gelip kendilerine sorduklarında gösterin bakayım neyi okuyup üflüyorsun sorduğu var. Okuduktan sonra ne yaptıklarını tamam afsunlayın dediği var. Kendi değil insanların birbirlerini afsunlamasına ruhsat vermiş. Eğer sadece kendisi olsaydı derdi o peygamber yapar ama başkaları yapamaz. Bu da var yani. Buna dair hadisi şerifler. Osman bin Ebil As diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olduğum zamandan itibaren vücudumdaki bir acıyı, bir ağrıyı şikayet ettim. Yani ya Resulullah ben Müslüman olduğumdan beri filan yerim ağrıyor dedim. Resulullah da buyurdu ki sen elini tam ağrıyan yerin üstüne koy ve 3 kere Bismillah de, 7 kere Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru de. Şimdi 7 kerenin tercüme ediyorum. Ben Allah'a ve kudretine hissettiğim ve çekindiğim şeyi dile getirerek sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum bu hissettiğim şeyden. Sana sığınıyorum bu korktuğum şeyden aniden geliyor beni acıtıyor. 7 kere de böyle de dedi. Osman bin Ebil As diyor ki ben bunu yaptım. Aziz ve celil olan Allah bunu benden giderdi. Artık bende bundan bir iz kalmadı. Bundan sonra da ben ailemi ve diğer insanlar aileme ve diğer insanlara bunu emrediyordum ki siz de böyle deyin. 3 kere Bismillah, 7 kere de bu şeyi okuyun, söyleyin. Elinizi de o ağrıyan yerinize koyun. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 3588. Aynı hadis Enes bin Malik'ten de geliyor. Yine Osman bin Ebil As diyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü bazen şeytan geliyor benimle namazımın ve namazda okumamın arasına giriyor. Kafamı karıştırıyor. Kaç rekat kıldım veya neyi okudum? Resulullah da buyurdu ki bu bir şeytandır. Adı da Hinzeb. Adı da Hinzeb'tir. Sen bunu hissettiğinde Allah'a sığın. Sol tarafına 3 kere tükür.
Ben de bunu yaptım, Allah benden bunu giderdi. Namazda vesvese edenler için güzel bir şey işte. Adı neymiş? Hinzehi, Hinzeh. Arapçaya da benzemeyen bir isim. Bu namazda insanlara gelip, o hali ne kadar kıldın kılmadın, ve okudun mu okumadın mı sen mi süreyi, teyyatına oturdun mu oturmadın mı, insan bir karar verip ona göre gereğini yapacak. Yani şeytan vesvese verdi diye namazı bırakacak hali yok. Tamamlayacak biliyorsunuz yolunu. Fakat bu şeytanın uzaklanması için Allah'a sığın, üç kere sağ tarafına tükür, o Allah'a sığınma bir afsunlamaya. Hadis Müslim'de geçiyor. Müslim hadis numarası 2203. Avf bin Malik el-Eşya'yı diyor ki, biz cahiliye döneminde afsunlama işini yapardık. Dedik ki ey Allah'ın Resulü, bu hususta ne diyorsun? Devam edelim mi? Resulullah da buyurdu ki, afsunlarınızı bana bir sunun bakayım, ne ile afsunluyorsunuz? Ondan sonra dedi ki, Allah'a ortak koşmayı ifade etmedikçe afsunlamada bir mahsur yoktur. Aynı benzeri bir hadis. Cabir bin Abdullah diyor ki, bir zaman Resulullah afsunlama işini yasakladı. Amr bin Hazm'in ailesi gelip Resulullah'a dediler ki, yalan Resulü, bizler akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyorduk. Sen bunu yasakladın. Yani yasak mı, yapmayalım mı? Resulullah buyurdu ki, o afsunladığınız şeyleri, yani okuduğunuz şeyleri bana bir arz edin. Gösterdiler. Resulullah buyurdu ki, mahsuru yoktur. Sizden kim mümin kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Hadis Müslim numarası 2196. Yine Cabir diyor ki, benim bir halam vardı. Akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordu. Resulullah afsunlamayı yasakladı. Dayım geldi Resulullah'a, sen bu afsunlamayı yasakladın, ben ise akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordum dedi. Resulullah buyurdu ki, sizden kim kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Tirmizi 2083. Abdullah İbni Abbas dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herhangi bir Müslüman kul hasta bir adamı ziyaret eder, hastanın da eğer eceli gelmemişse onun yanında 7 kere şu duayı şunu söylerse Allah ona şifa verir, afiyete kavuşturur. Kolay. Es'elullahel azim, Rabbül arşil azim en yeşfiyek. Es'elullahel azim, Rabbül arşil azim en yeşfiyek. Ben Allah'tan diliyorum. Büyük Allah'tan diliyorum. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan diliyorum, sana şifa versin. Allah'ın sıfatlarından büyük Allah, yüce büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan diliyorum. Çok kolay bir dua. Ama bir defa değil, 7 defa. Demek ki hastaları ziyaret ettiğimizde bunu okumamız lazım. Es'elullahel azim, Rabbül Arş'il azim, en yeşviyek. Hadis-i şerif Tirmizi tıp 2083'te geçiyor. Tirmizi'nin hadis numarası verelim 2083. Müslümanlar bu hususta, yani okuyarak başkalarına üflemeyle ilgili, Ebu Said el-Hudri'den, Abdullah İbni Abbas'tan, Ebi Huzame'den gelen hadis var, onları da okuyacağım. Biraz uzun ama tahammül edin. Ebu Said el-Hudri diyor ki, Resulullah'ın sahabilerinden bir topluluk bir yolculuğa çıktılar. Arapların kabilelerinden birinin yanında konaklayıp misafir edilmelerini istediler. Adamlar onları misafir etmediler. Ne var ki onların efendileri yılan tarafından sokulmuş. Her türlü şeye başvurmuşlar, ona bir fayda vermemiş. Bu defa bu kabile, misafir etmeyen kabile birbirlerine, ne dersiniz,
şu gelen topluluğun yanına gidelim. Ola ki bunlar buna bir şey yaparlar deyip bize çıkıp geldiler. Ve dediler ki, ey gelen topluluk, bizim Efendimiz yılan tarafından sokuldu. Yani ısırıldı. Her türlü şeyi yaptık, bir fayda vermedi. Sizde bunun için bir şey var mı? İçlerinden bazıları dedi ki, vallahi ben onu afsunlarım. Fakat Allah yemin olsun ki biz sizden misafir edilmemizi istedik, siz de bizi misafir etmediniz. Ben sizi afsunlamam ta ki bana ücret vermeyi taahhüt etmedikçe. Ücret istiyor. Bunun üzere bir sürü koyunla, bir rivayette 30, bir rivayette 40. Adam gidiyor çünkü. Daire de gider, her şey de gider. Anlaşma yaptılar. O zat çıkıp gitti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bildiğimiz Fatiha. Fatiha'yı okuyup ona affedersiniz tükürdü. Tükürdü derken tutu manasına olduğu gibi bir şey tükürdü diye anlamayalım. Elhamdülillahi okuyor, tutu üzerine tükürdü. Adam sanki bir ipten boşanmışçasına rahatladı. Yürüdü, düzgün şekilde yürüdü. Eğri bir yürümedi. Adamlar da vaat ettikleri ücreti onlara verdiler. Onun üzerine sahabiler birbirlerine dediler ki, gelin bunu aramızda bölüşelim. Fakat afsunlamayı yapan dedi, hayır, Resulullah'a gidelim, o aldığımız şeylerin hükmünü soralım. Bakalım ki ne emir buyuracaklar. Resulullah'a geldiler, meseleyi onlara anlattılar. Resulullah o Fatiha'yı okuyup üfleyene dedi ki, Fatiha'nın afsunlama olduğunu da nereden bildi? Doğru yapmış. Bölüşün aranızda. Bana da bir pay verin. Espri yapıyoruz. Hadis nerede geçse? Bukhari. Tıp 39. Yine Bukhari'de icare 16. Müslim'de hadis numarası 2201. Ebu Davud'da hadis numarası 3418. Tirmizi'de hadis numarası 2064. İbn-i Mace'de hadis numarası 2156. Ya Müsned-i Muhammed cilt 3 sayfa 2. Gördüğünüz gibi olur mu böyle bir şey, okumasına karşı işte şey alsın, koyun alsın, moyun alsın, bu üç kaççılık gibi hatırımıza belki gelebilir. Böyle bir şey var mı yok mu hadislerde? Var. Hadiste sahih. Acaba niye ücret aldı? Diyor ya, siz bizi madem misafir etmediniz, ben de bunu istiyorum. Ondan dolayı mı aldı? Resulullah niye ona mübah kıldı? Biz de gider birini okursak para alabiliriz mi? Hükümlere girmiyor. Yani her şey birbirine benzemiyor. Kabe'deki Hacer-ül Esvet'le filan yerdeki anıt birbirine benzemiyorlar. O hükümlere girmiyor. Burada sadece böyle bir şey var mı? Yani okumuş mu okumamış mı? Bundan da ne anladık geçen okuduğum hadislerde, okuma ayetleri neler geçti? Kul auzleri. Bir şey daha geçti. Kul huvallahi. Burada ne geçti? Fatiha. Aynı hadis dediğim gibi Abdullah İbni Abbas'tan da geliyor. Ebu Hüseyme diyor ki, babam dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ne dersin? Bizim bu yaptığımız afsunlar veya tedavi amaçla kullandığımız ilaçlar yahut ihtiyat maksatla aldığımız tedbirler Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirir mi? Dedi ki, o yaptıklarında Allah'ın kaderindendir. Ama hadis anladınız değil mi? Madem ki kader değişmeyecekse ne okuyayım? Geçiyor. Resulullah yapmış desen ondan daha mı ediliyorsun? Ne diyor? O da Allah'ın kaderinden, onu yapman da. Hadisi dinleyelim. Çünkü bütün bunların meşruluğunu da bu da takviye ediyor. Tirmizi'de 2065, İbn-i Mace'de 3437, Müsned-i Muhammed cilt 3 sayfa 421'de geçiyor. Evet,
bu hadisi şerifler ve benzerlerinden anladık ki İslam'da meşru bir şekilde afsunlama var. İnşallah bugün burada sona ereceğiz. Gelecek dersimizde Resulullah'ın bazı hadislerinde geçiyor ki sadece şunlara karşı afsunlama olur. Onun manasını, onun dışındakilerine olmaz mı? Onun dışındakilerine de olur. Şunlara olur dediği öncelikle onlara olur. Özellikle zehirli hayvanların sokmasına karşı, bir de göz vermeye karşı. Bunu birçok sahabeden geliyor, göreceğiz. Göz

0: inşallah. Şu an dersimizi hitama erdiriyoruz. Bir şeye diyeyim, yer yer Fatiha deniliyor. Bir şeylerin peşinde millet de fazla okumak istemiyor, bid'at meselesi. Aslında Fatiha tabiri caizse ayetle teşbih edilemez. Her derde çaremiş, haberiniz olsun. Bir münasebeti gelmiş okuyayım diyorsa okusun, ona engel olmayalım. Bid'at demiyor. Çünkü Eşşafiye, El-Kafiye, El-Vafiye 49 kadar ismi var. Biri de şifa için okunan. Ha burada Fatiha okuyayım, Allah benim hastama şifa versin gibi içinden geçirerek okuyabilir. Burada hemen bid'at işletmeyelim diye bir uyarıyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
11: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz

0: değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
9: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
17: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresiyle birlikteliğimiz devam ediyor Allah'ın izniyle. 265. ayete geldiğimizde infakla alakalı gündem de devam ediyor. Medine günlerinde Müslümanlar fedakarlıklarda bulunmaktalar. Çünkü Allahu Teala onları denemekte. Açlık, sıkıntı, musibetler, azalmalar, yokluklar Allah'ın istediği şekilde olacak elbette. Çünkü hayat Allah'ın kitabını uygulamakla ve o kitabı uygulamanın bize getirisi olan imtihanlarla devam edecek. Elbet Medine müminleri Akabe tepesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle tanıştıkları ve ardından sözleştikleri, biatleştikleri günlerde onu getirmenin, onu Medine'ye çağırmanın karşılığının zorluk olduğunu, sarı siyah tüm insanlarla kapışmak olduğunu biliyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer müminler, muhacirler Medine'ye yurt edindiklerinde hep beraber büyük bir sıkıntının, musibetin, daralmanın yaşanabileceğini de farkındaydılar. Çünkü Allahu Teala elbet imtihan edecek. İçimizden gayret edenler ile yatanlar, içimizden fedakarlığa katılanlar ve yan çizenler belirecek. Böylece cennet yolunun yolcularıyla o yola yürek taşıyamayanlar belli olacak. Değil miydi ki Talut'un ordusundaki insanlar birçok idiler fakat nehri geçenler pek az oldu. Ama pek az olan o grup Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galebe çalmıştı. Öyleyse bugünün müminleri olarak bizler de çokluğun, çoğalmanın derdinde değiliz. Yeryüzü Müslümanlarının daha iyi olmasının gayretinde olacağız. Öncelikle kendi salih amellerimizi çoğaltmak, yüreğimizdeki imanı pekiştirmek gibi bir amacımız olmalı. Okuyacağımız, bugün gündem yapacağımız ilk ayet bize yürekteki imanın sabitleşmesini söylüyor. Öyleyse okuyalım Allah'ın izniyle inşallah. Bugün biz de Medine'deyiz. Bugün biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındaki Müslümanlarla birlikte Bakara suresinin huzurundayız. Şöyle diyordu Rabbimiz: وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَنْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki şeyi kuvvetlendirmek için mallarını iyiliğe, hayra sarf edenlerin, harcayanların durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine o bahçenin bol yağmur yağmış, iki kat ürün vermiş. Bol yağmur yağmasa bile yine oraya sadece çisinti düşse yine de orası ürün verir durumdaymış. İşte Allah kullarının yapıp etmelerini görmektedir. Sizin de yapıp ettiklerinizi Allah görmektedir. Müthiş bir örnek, bir misal önümüzde. Allah için harcama yapanlar, Allahu Teala biraz önce onları bir tane iyilik yapan ve karşılığında 700 alan kimseye benzetmişti. Başaklar misaliyle. Şimdi de önümüzde bir bahçe misali var ki yüksek bir yerde bir bahçe var. Öyle güzel, öyle hoş. Sonra oraya yağmur yağdığında, sağanak sağanak bereketler geldiğinde orası ürününü kat kat veriyor. Ama yağmur da yağmasa, havadaki nem, gelen çisinti, az bir yağış yine oranın ürün vermesini sağlıyor. Öyle bereketli ki, öyle güzel ki toprak.
İşte Allah-u Teala Allah yolunda harcama yapanları buna benzetmekte. Fakat şöyle bir açılım var. Allah yolunda mallarını infak edenler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için çabalıyorlar. Çünkü Allah-u Teala öyle anlatıyor bize. Allah-u Teala'nın memnuniyetlerini elde edebilmek için uğraşıyorlar. Bir tek dertleri var. Allah bizden razı olsun. Bu Allah'a ait olan istekleri. Allah adına düşündükleri şey bu. Acaba yaptığımız eylemden Rabbimiz razı mı? Kendileri adına da şunu düşünüyorlar. وَتَسْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ İçlerinde bir sebat oluşsun. Yüreklerinde bir sebat oluşsun. Ruhları dinginleşsin. Çünkü infak eden adam, onda korku olmaz, hüzün olmaz. Allah-u Teala bundan önceki ayetlerde söylemişti. Nifak hastalıkları üremez. Kalbi problemler olmaz. Bunalımlar, stresler kesinlikle o kalbe yanaşmaz. İman yüreklerinde yer bulsun, şekillensin için çabalıyorlar. Demek ki infakın iki yönü var. Birisi Allah'ı memnun etmek için çabalamak. İkincisi kendi iç dünyamızda, ruhumuzda imanın oturaklı hale gelmesi. Çünkü kalbimize iman sebat bulduğunda ayaklarımız da Allah yolunda sabitleşecektir. Bu dert, bu hedef uğrunda hareket eden ve Allah adına bu tür harcamalarda bulunan Müslümanların benzeri işte şu bahçedir. Gönüller, yürekler o bahçeye benzer. Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği bereket ya da Allah uğrunda yaptıkları harcamalar onlara kat ve kat olarak döner. Cömertleştikçe bu müminler Allah-u Teala'nın rahmet ve bereket de onlara kat kat döner. Ama çisinti bile, az bir hareket bile, basit tavırlar bile onlarda verimler, üretimler meydana getirir. Hani derler ya, denemesi bedava diye. Bize düşen şimdi hemen eli kolu sıvamak, gönlü kafayı sıvamak ve bu işe hadi bismillah demektir. Allah adına bir mücadele, Allah adına bir fedakarlık, hayatı Allah'a göre planlamak. Bakın, adlarımız Müslüman, sözlerimiz Müslüman, hatta tavırlarımızın bazıları da Müslüman olabilir. Ancak hayatın bütününü hedeflerken Müslümanca kararlar almıyorsak Yahudileşme var, münafıklaşma var, hastalıklı bir yürek hali var demektir, Allah korusun. O zaman daha bütüncül kararlar vermek zorundayız. Niyetlerimizi tekrar düzenlemeli, kalbimizde imanın sebat bulması, sabitleşmesi, devamlılık kazanabilmesi ve bununla beraber Allah-u Teala'yı da memnun edebilmek için infak, infak, infak. Ama Allah yolunda bir infak, bedenden infak, kulaktan infak, dilden infak. Ceple infak önemli. Yani para vermek, mal mülk vermek çok önemli. Ve Allah-u Teala'nın bizden istediği de budur. Ama bununla birlikte bir şeylerini çek senet haline getirip insanlara verenler hoş müminlerdir ve güzel bir tavır sergiliyorlardır belki. Ancak bu tavrın arka planında, kemen kenarında, yanında Müslümanın kendi hayatını da paylaşması, bölüşmesi, fedakarlaşması lazım. Yani hayrı söylemeyen bir ağız, dinlemeyen bir kulak, vazgeçmeyen bir hayat olmazsa mutfağın infakı oradaki harcamaların Müslümanca oluşudur. Evimizin infakı, yaşadığımız ortamın infakı orada İslam'ın egemen oluşudur. Sözcüklerimizde, giysi ve kuşamımızda, şakalarımızda, öfkelerimizde, kabul ya da redlerimizde Allah'ın belirlediği nizamın bize sızması gerekir. Bu hassasiyet müminde olduğunda Allah-u Teala ona büyük bereketler verecektir. Allah bizim yaptıklarımızı görüyor. Vallahu bima ta'malune basir. Evet, Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bu olumlu bir örnekti. Mümin bir adamın, Allah yolunda düzgünce harcama yapan bir Müslümanın örneği buydu. Ama bakın, bir örnek daha geliyor şimdi. Eyeveddu ahadukum en tekune lehu cennetun min nakhilin ve a'nabin tecri min tahtiyel enharu lehu fiha min kulli semarati
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ne dersiniz? Siz şunu ister misiniz? Bir bakın hele. Arzu eder misiniz böyle bir durumu? Sizden birisinin bir bahçesi olsun. Hurma ya da üzüm. Böyle bir bağ, böyle bir bahçe, böyle bir hurmalık olsun. Hatta altından, kenarından, yanından, içinden ırmaklar da akıyor. Ne hoş bir manzara değil mi? Hurmalıklar, üzüm bağları, aralarında akan ırmaklar. Yıllarını vermiş adam buraya. Sevmiş, beğenmiş, gölgeler, meyveler, her şey tam. Ve başkaca meyveler de var orada. Lehu fiha min kulli semarat. Değişik meyveler, başkaca ürünler de var orada. Her şey hoş. Derken bu adam ihtiyarlamış. O içimizden birisi. O bizden birisi. Olmak istemeyeceğimiz bir adam türü. Bakın biraz sonra gelecek ayetler. O adam ihtiyarlamış, yaşlanmış. Onun ufak çocukları da var ama. Daha olmamış, büyümemişler. Hayatın en kritik vakti. Yaşımız dayanmış, yaşlılığa doğru gelmişiz. Yeni kararlar almak için artık çok geç. Yeniden başlamalar için çok geç bir vakit. Ama çok ihtiyaçlı da yavrular var. Onlar da büyümemiş ki elden tutsun. Ben yürütemem ama evlatlar yürüdür diyecek bir durum da değil. Kendisi yaşlı, kararlardan uzak, çocuklar küçük. Onlar da karar almaktan uzak bir dönemdeyken, yani iki tarafın da muhtaç olduğu, bahçenin en lüzumlu olduğu dem ve dönemde oraya bir kasırga geliyor. Bir fırtına, bir bora geliyor. İş bitirici, mahvedici, kül edici. Yakıp yıkıyor, yok ediyor. İster misiniz? Böyle bir dönemde bahçeniz olmuş, hurmalar büyümüş, üzümler harika, ürünler taze, diri. Tam hepsini devşireceğiniz bir demde, artık keyif çatacağınız bir anda, yıllardır uğraştım, şimdi işin sonuna geldik, rahat erme vakti geldi dediğiniz bir dilimde, bakıyorsunuz ki büyük bir fırtına, bir bela, bir musibet ve biçiveriyor bahçenizi. Hurmalar kütür kütür devrilmiş, asmalar, omcalar, bağlar işi bitmiş, meyveler, çardaklar, hayvanlar yıkılmış, yok olmuş. Kapkara, kupkuru hale gelmiş. Perişan. Kehf suresinde anlatılan bahçe öyküsüne benziyor. Ya da Kalem suresinde bize sunulan. İster misiniz? İstemezsiniz değil mi? Bu olur mu? İnsanın en çok ihtiyaçlı olduğu dem nedir? Elbette kıyamet günüdür. Allah-u Teala demişti hatırlarsanız bundan evvelki ayetlerde. Bir gün gelmeden önce hadi infak edin. O kıyamet günü gelecek, ne alışveriş, ne yardımlaşma, paslaşma, ne destek, ne rüşvet, hiçbir şeyin geçerli olmadığı, kimsenin kimsenin elinden tutamayacağı şefaatlerin olmadığı o dem gelmeden önce, hadi infak edin diyordu Allah-u Teala. Evet, o gün işte. O gün, şurada bize örnek olarak sunulan gündür galiba. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ İşte Allah-u Teala düşünüp anlayasınız, tefekkür edesiniz diye ayetler ise böyle açıklıyor. Bir daha düşünmek durumundayız. Bir daha okuyup anlamak durumundayız. Çünkü Rabbimiz göndermiş, böyledir ve bu ayetler düşünülecek, üzerine durulacak ya okunup geçilmeyecek, bakılıp atlanmayacak, kendimizle örtüşecek, ruhumuzla örtüşecek bu ayetler. Hayatım buraya, bu ayetin üzerine bandırılacak. Ben bundan ne anlarım diye düşünecek içim, kalbim, yüreğim, zihnim. O zaman bu tefekkür bende bir hayat meydana getirecek, bir salih amel üretecek. Böyle olmayacağım çünkü. İstemem ya Rabbi. Kim ister ki böyle olmayı? Tam da lazım olduğunda bahçe elden çıksın, fırtına bora gelsin, mahvolayım, ister miyim ya Rabbi? İstemez isek yapmamız gereken belli. Allah-u Teala'nın emrine uymak. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey Allah'a güvenmiş, bağlanmış olanlar, yolunu Allah-u Teala'nın çizdiği Müslümanlar, cennet yolunu Allah'tan öğrenen müminler, enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahrajna lekum minel ard. Kazandıklarınızdan, kazandıklarınızın iyilerinden
ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın, iyiliğe verin, infak edin. Enfiku diyor Allah-u Teala. İnfak edin. Temiz olanlardan, helal olanlardan kazandıklarınızın. Helalden kazanın, helale harcayın. Helal kazanıp helale harcamanın sigortası infaktır. Yani düzgünce üretmenin ve düzgünce Allah-u Teala'nın istediği gibi tüketmenin yöntemini infak belirler. Sağlama infakla yapılır. Acaba helal kazandım mı? İnfak et. Acaba helal harcıyor muyum? İnfak et. İşte o zaman harcaman da kazanman da güzel bir sağlamadan geçer. Çünkü kazandığın nokta helalse harcayışın da sana helal bir hayat kazandıracaktır. Eğer harcamalarında Allah-u Teala'nın istediği ölçüyü tutturmuşsan cimriliğin olmayacak, daha da cömert olacaksın ve korkmayacaksın. Bu da hayatının sağlaması olacak. Evimizde israf var mı? Hayatımızda yanlış var mı? Haramlar dahil oluyor mu cebimize, kalbimize? Bunun sağlaması infakla olabilecek. Öyleyse helalden harcamamız, helalden kazanmamız ve helalden infak etmemiz gerekmekte. Ve bir de Allah-u Teala'nın size yerden çıkardığı bitkilerden, ürünlerden de verin. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِظُوا ف۪يهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ. Ve size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü olan malı iyilik diye, hayır diye vermeye kalkışmayın. Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ. Allah-u Teala ganidir ve Allah hamiddir. Ey iman edenler, sakın ha size verildiğinde böyle gözünüzü kapatmadan alamayacağınız şeyleri, İyiliğim bu benim, hayrım bu benim diye vermeye kalkmayın. Sizin kendinizin beğenmediği, hoşunuza gitmeyen, kendinizin iğrendiği şeyleri fakir fukara, zaten onlarda yok, onlar bunu beğenirler diye vermeye kalkışmayın. Çünkü iyilik kişinin sevdiği şeylerden infak etmesidir. Bunu da Kur'an bize ifade etmiyor muydu? Öyleyse beğendiklerimizden, hoşumuza gidenlerden vermeliyiz. Çünkü eğer ben cenneti istiyorsam cennete layık eylemler yapmalıyım. İnfak boyutunda bu sevdiklerimden vermektir. İşte böyle yapın. Yani verdiğiniz vakit başkasının da hoşuna gitmeyecek şeyler vermeye kalkmayın. Kendinizin sevdiklerinden, kendinizin beğendiği şeylerden verin. Böylesi daha güzel. Çünkü Allah-u Teala karşısında siz onu doyurmak, onu zengin etmek, işte ona bir şeyler katmak için hareket ediyor değilsiniz. Siz ancak kendinizi çoğaltan, kendinizi iyileştiren, kendinizi güzelleştiren eylemlere muhtaçsınız. Allah'ın övgüye ihtiyacı yok. Allah'ın teşekküre ihtiyacı yok. Ama siz hamd ettiğinizde Allah'a, siz elhamdülillah dediğinizde ve ona göre yaşadığınızda ancak siz övülecek, övülmeye değer olacaksınız. İşte infak ve infakın sınırları bu. Ama bütün salih amellerin, bütün güzel davranışların, bütün Müslüman oluşların, bütün cennet yolu davranışlarının hemen kenarında, yanı başında, önümüzde, sırat-ı müstakim üzerinde oturan bir varlık var. Bizi o yoldan engellemeye çalışan, o yolu bozan, o yolu tıkayan olmadı, yanlış yollara sapmamızı ya da amelimizin içine sızarak o ameli batıl hale getirmeyi, iptal etmeyi isteyen bir şeytan var. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşa. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Vallahu vasiun alim. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Ve Allah ise size bağışlanmayı emrediyor, bağışlanmayı vaat ediyor ve sizin için lütuflar bahşedecek. Allah buna gücü yetendir. Çünkü vasiun alim olandır. Bilir kimin neye layık olduğunu ve geniş bir lütuf imkanına sahiptir Allah ve verir de verir. Şeytan, dostlarını karanlığa çağıran şeytan, insanları nurdan uzaklaştıran şeytan, o ancak fakirlikle korkutuyor. Aman diyor, verme. Ama verirsen biter, sana kalmaz. Ceptekiler gitmesin. Boşalırsa gücün kalmaz. Elindeki imkanlar, verme bunları ama o zaman sen hiçbir şeysiz kalırsın diye, izzet ve şerefin malda,
mülkte sahip olduğumuz şeylerde olduğunu şeytan bize fısıldar ve böylece zengin olmak hep bütün derdimiz o olur. Fakirlik büyük bir korku haline gelir. Fakirleşirsem şerefim yiter, izzetim kaybolur diye düşünürüm. Fakirlik korkusuyla infaktan uzaklaşır, salih amelden uzaklaşırım, Allah korusun. Ve onun sürekli pompaladığı zihnimize şey, emrettiği şeyler hep fuhşiyatla alakalıdır. Aşırılıktır, azgınlıktır. Allah ve Resulünün önermediği bir hayatı şeytan önermeye çalışır. Bunu emreder. Kötü işler yapmamızı, cimrilik yapmamızı, kanaat etmememizi emreder. Onu söyler, zihnimize onu fısıldar. Onun hayat anlayışı budur. Kendisi cimrilikle bu hale gelmiştir. Kendisi azgınlıkla bu hale gelmiştir. Bize önerdiği şey de bu olacaktır. Oysa Allah-u Teala bağışlayacak. Yapılan her iyilik kötülüklerimizin silinmesine neden olacaktır. Her bir sadaka bir yanlışımızı def edecek ve bizi kötülüklerden engelleyecektir. Dün için yaptığımız sadaka mutlak bir hayra sahiptir. Şu anım için bir hayra sahiptir ve geleceğim için bir yatırımdır. Dolayısıyla sadaka üç boyutlu bir tavırdır. Bütün zamanlarımı, yaşadığım hayatın tüm zamanlarını etkiler. Ve yine sadaka sadece bireysel bir menfaate değil, toplumsal bir menfaate sahiptir. Yatay manada da yeryüzünde bir etki, bir güzellik meydana getirir. Bir adımlık ve bir atımlık sadaka bize 700 ya daha fazlasıyla hayır ve bereket getirecektir. Allah-u Teala bunu vaat etmişti. Acıcık çisileyen bir sadaka bile bize büyük bereketler getirecektir. Yine Rabbimiz bize bunu söylemişti. Allah mağfiret edecek ve iyilikler verecek. Evet, böyledir. Öyledir. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'til hikmete fekad utiye hayran kesira. Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmete kim talip? Allah ona verir. Ve Allah-u Teala kime ne vereceğini de bilmektedir. Ve ama şu bir gerçek, kime hikmet, anlayış, güzel kavrayış verildiyse en büyük hayır da ona verilmiştir. Anlıyoruz ki infak ayetlerinin sonrasında bu ayet gelince nerede, ne zaman, kime, ne vereceğini bilmek, her şeyden önce Allah yolunda fedakarlık yapabilmek ve bunun kavrayışına sahip olmak, böyle bir anlayışa sahip olabilmek hikmettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, geleneği, ortaya koyduğu hayat anlayışı, tarzı bakın nice hikmetlerle doludur. Çünkü o büyük fedakarlıkların adamıdır. Büyük yok oluşlar yaşadı hayatında. Evlat kaybetti, ana baba kaybetti, amca eş kaybetti. Sonra konum statü kaybetti. İnsanların sözleri, saldırıları oldu. Mekke'de yalnız kaldı. Mekke'yi kaybetti. Medine'ye geldi, göç etti. Her şeyden sıyrıldı. Bir şehir ki ne olduğu bilinmeyen günlere geldi. Sonra fedakarlıklar, savaşımlar, nice güzel adamlarını yitirdi. Hamzalar, Mus'ablar, nice acılar yaşadı. Cafer'in çocuklarının ağlayışını gördü mesela. Tüm bunlara rağmen fedakarlık devam ediyordu Efendimizin hayatında. İşte örnekse örnek. Hikmet budur. Hikmet Allah yolunda fedakarlık yapabilmek. Hikmet Allah yolunda güzel bir kavrayışla sadaka verebilmek, infak edebilmektir. İnfak programlı bir hayatın getirdiği bir kalp hikmet doludur. Ve Allah bunu dilediğine verir. Ama bu uğurda çabalamak, bu uğurda gayret etmek gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala kime hikmet vermişse, kime böylesi bir kavrayış vermiş ise o çok hayra uğraşmıştır. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Ancak akıl sahibi, yürek sahibi olan insanlar bunu anlayıp kavrayabilirler. Allah-u Teala demişti ki كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ demişti Allah-u Teala 266. ayetin sonunda. Böylece Allah-u Teala düşünüp anlayasınız diye ayetleri açıklar demiş ve bizim tefekkür etmemizi istemişti. Şimdi de diyor ki ancak yürek sahipliği olan insanlar, geniş bir akla, kalp ve kafa birleşiminde bir yüreğe sahip olan müminler algılayabilirler, kavrayabilirler, tezekkür edebilirler. İmanı, İslam'ı zihinlerinde, kalplerinde ve dünya alanında gündem haline getirebilirler. Yürekli olanlar kavrar bunları, anlayabilir. Çünkü akıl kafada değildir. Akıl
kalp ve kafanın bileşkesinde bir noktadır. Dolayısıyla böylesi bir organize ile hem zihnini, zekasını, hem duygusunu, duyargalarını açıp beraberce bunları harmanlayıp da kitabın ayetlerini düşünenler ve bunun gerektirdiği işleri hayatla barıştıranlar, işte onlar meseleyi kavramıştır. Allah'ın kitabını zikir haline, gündem haline getirebilecek güce ulaşmışlardır. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِنَ مِنْ اَنْصَارٍ Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir. Ama zalimlerin yardımcısı yoktur. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Allah biliyor. Ne harcadıysa Allah yolunda Allah bilmektedir. Kayıp yok. Kuruş kadar minicik bir iyilik bile Allah katında kaybolmaz, değersiz görülmez, illa yerleştirilir sevaphanesine, hayattaki bereket noktasına. Bir adak mı adadık, bir fedakarlık mı yaptık, bir vazgeçişle vaz mı geçtik, işte Allah onları da bilir. Kaybolmaz. Ama zalimlerin bir yardımcısı yok. Onlar korktular, şeytana uydular, zulmettiler. Allah onlara yardım etmez ki. İn tübdü sadakati fenimmâhi. Eğer sadakalarınızı ya da sadaka cinsinden olan her türlü harcamalarınızı açıktan verirseniz, güzel, bu olur. Yapabilirsiniz, ne âlâ. Ve in tuhfûhâ ve tu'tûhel fukarâe fehuve hayrun lekum. Ama eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Zekat

Teala bizim için bunun hayırlı olduğunu söylüyor. Öyleyse Allahu Teala'nın açıkça verin emri de tutulası emirdir ya da izin. Evet, tutulası bir izindir. Sadakalar öyle de verilebilir ama gizli verdiğimizde riyakarlıktan, eziyet etmekten, başa kalkmadan uzak olacaktır. Hem fakirin gönlü incinmeyecek, hem zenginin kalbi havalanmayacak, içi kabarmayacaktır. Hayırlar vardır bu işte, bizim daha da bilemediğimiz, tespit edemediğimiz. İşte Allahu Teala ve yukeffiru ankum min seyyiatikum. Bu sebeple Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Bilemediğiniz hayrın bir bölümü de budur. Allah sizi bağışlıyor. Allah size fazıllar verecek. Bununla birlikte Allahu Teala sizin bir de günahlarınızı örtecek. Hatalar, yanlışlar, eksiklikler olmuş olabilir. Sadaka verdiğinizi, infak ettiğinizde bu infakınızla Allahu Teala onların da üstünü ört verecektir. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Allah biliyor, evet. Şimdi Allahu Teala diyor ki evet, Allah haberdardır. Her ne iyilik yaptıysanız, hangi güzelliklere eriştiyseniz. İşte biraz önce söylediğimiz gibi sadaka, Allah yolunda harcama yapmak çok boyutlu bir eylem. Sadece bir yönlü bir tavır değil. Bireysel ve toplumsal faydaları var. Ruhta ve bedende oluşumlara Allahu Teala'nın ulaştırdığı bir eylem. Bunlardan bir tanesi bağışlanmaysa, bir tanesi günahlarımızın affedilmesi. Geçmişe yönelik yaptığımız hatalar, davranış bozuklukları Allah'ın izniyle Allah tarafından affedilecek, mağfiret edilecek, günahlarımızın üstü örtülecektir. Böylesi bir sadaka, böylesi bir infak iklimi, atmosferi Müslümanın hayatında etkin ve egemen olmak durumunda. Evet, bu konu devam ediyor. Rabbimiz kitabın ulaştırılması konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sözünü söylemeye devam ediyor. İnşallah bize devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, israf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki, suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi, beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa, hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere sağlık ve zamandır. İnsan zamanı varken ve sağlığı yerindeyken ebedi alem için yatırımını yapmalı ve kendisine bahşedilmiş olan ömür nimetini gereksiz yere harcamamalıdır. Ömrümüzü nerede ve ne şekilde geçirdiğimizden, vücudumuzu ne şekilde yıprattığımızdan hesaba çekilmedikçe ilahi huzurdan ayrılamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydıyla başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira iki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde kullanması her bakımdan fayda sağlayacaktır.
İnsanoğlu maddi imkan ve kaynakları kullanma hususunda savurgan ve sınır tanımayan bir tutum sergilediği gibi sevinç, üzüntü, taraftarlık ve benzeri gibi konularda da son derece müsrif bir tablo ortaya koymaktadır. İnsan sevgiyi ve sevinci israf etmemelidir. Sahip olduğu varlıklar, mal ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

Nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın ne denli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, İsrafı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye aciz su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi eğitim

0: Hizmetinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
2: Taşdelen binbir çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
4: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 11.
5: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o ona arkadaş olur.
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ
0: Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına, keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, der.

Allah buyurur, bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz.

Sen sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin?''

0: Ey Resulüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
0: O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.
1: وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz.
1: وَاسْأَلْ مَنْ

Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?

Nitekim onlardan Musa'yı, delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim dedi.

0: Azabı tadınca Musa'ya, "Haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın. Zira artık yola geleceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat biz onlardan azabı giderince hemen sözlerinden caydılar.

Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım, Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?

0: Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonraki nesillere geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Vakta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrailoğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır.

Gerçekten o kıyamet için bir beyandır. Artık siz o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de bana tabi olun. Doğru yol budur.

0: Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.
1: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ

İsa açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur, dedi.

Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline.

0: Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır.
1: Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun.
0: Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Ne mutlu onlara ki ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir.
1: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
0: Haydi siz de eşleriniz de neşe dolu olarak buyurun cennete.

0: الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler etraflarında devamlı döner. Hülasa orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız.
0: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet.
0: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ
1: Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır.
0: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
1: Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar.
0: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ
1: Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır.
0: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِم۪ينَ
1: Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler.
0: وَنَا

0: Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler: Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada, der.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Allah da şöyle buyurur: Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız.
1: اَمْ أَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ
0: Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz.

0: Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ
0: De ki, faraza Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum.
1: سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar.

0: O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilah'tır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.
1: What?

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir.

0: Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar?
1: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah elbette Resulünün, "Ya Rabbi, ne yapayım, onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur," demesini de biliyor.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler. Duhan Suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup 59 ayettir. 10. ayetinde geçip duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
1: O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep elçiler göndermekteyiz. Muhakkak ki O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: Rabbis semavati vel ardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn.
1: Yakin, kesin bilgi ve itminan peşindeyseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir.

Ondan başka Tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içindedirler. Din gerçekleriyle alay edip eğlenirler.

0: O halde sen, göğün, bütün insanları saracak olan, aşikar bir duman çıkaracağı günü gözle. Bu gayet acı bir azaptır.
1: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
0: İşte o zaman insanlar, ey ulu Rabbimiz, bizden bu azabı kaldır, çünkü artık iman ediyoruz derler.

0: Onlar nerede, iman nerede? Onlar ibret alan, hisse kapan insanlar değil. Böyle olmadıkları için gerçekleri apaçık anlatan peygamber geldiği halde ona sırtlarını döndüler de bu başkaları tarafından bir şeyler belletilmiş delinin teki dediler.
1: İnna kashiful azabi qalilan innakum aidun.
0: Azabı üzerinizden biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski halinize döneceksiniz.
1: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
0: Ama o müthiş safvetle kendilerini yakalayacağımız gün onlardan tam intikam alırız.

Biz onlardan önce Firavun'un halkını da imtihan ettik. Onlara da pek değerli bir Resul gelip demişti ki, ey Allah'ın kulları, benim hakkımı verin, yani tebliğimi dinleyin. Çünkü ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

0: Sakın Allah'a baş kaldırmayın. Zira ben size apaçık bir delil getiriyorum. Beni taşlayıp öldürmenizden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınıyorum. Bana inanmıyorsanız bari beni kendi halime bırakın. Bana kötülük etmeyin.
1: فَدَعَا رَبَّهُ اَنَّ هَا اُولَٰئِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
0: Onlar kabul etmeyince Rabbine şöyle yalvardı. Ya Rabbi, onlar suçlu bir güruh.

Yüce Allah buyurdu. Mü'min kullarımla geceliğin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp mahiyetini geçirdikten sonra onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Geride neler bırakmadılar neler? Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler. Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-ü safa sürdükleri ne nimetler.

İşte böyle oldu. Sonra bütün bunları başka bir topluma miras bıraktık. Merhamete layık olma haklarını kaybettiklerinden perişan hallerine gök de ağlamadı, yer de. Artık onlara yeni bir mühlet de verilmedi.

Böylece İsrail oğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu bu adam haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın tekiydi.

Musa'ya bağlı olanları da durumlarını bilerek o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık. Onlara açık ve zahir nimetleri ortaya koyan nice mucizevi haller verdik.

0: Mekke müşrikleri ise derler ki, biz bir kere öldük mü iş biter. Artık dirilmemiz mümkün değil. Ama siz dirilme iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelip geçmiş atalarımızı diriltin de görelim.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha güçlü kuvvetli, yoksa Tübba'nın halkı ve onlardan önceki toplumlar mı? Belli ki onlar daha güçlüydiler. Ama ağır suçlar işlediklerinden imha ettik onları.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık.

0: Evet, onları hak ve hikmetle, ciddi maksat ve gayelerle yarattık. Ama onların çoğu bunu anlamazlar.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.

0: O gün dost dosta fayda vermez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında kimseye yardım da edilmez. O gerçekten azizdir, rahimdir. Üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: İnne şecerete'z-zakkûmi ta'âmul etîm.
0: Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir.
1: Kel muhli yaghlî fil butûni keghalyil hamîm.
0: Kaynar su nasıl fokurdarsa o da erimiş maden gibi karınlarında fokurdar.

Allah zebanilere, tutun onu da buyurur, cehennemin ta ortasına sürükleyin. Sonra da başının üstünden kaynar su dökün. Ve deyin ki, tat bakalım, hani üstündün, kudretliydin, asildin. İşte hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz o gerçek budur.

0: Müttakiler güvenli bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık.
1: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
0: O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini can atarak beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Câsiye, dizüstü çöken manasına olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime, 28. ayette geçip sureye adını vermektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.
1: اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

0: Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: Gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın gökten bir rızık yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir. Ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar?

Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele.

Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa onları alaya alır. İşte onlara hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele.

Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır.
1: Allahu'l-lezî sahhara lekumul bahra litecriyel fulku fîhi bi emrih ve litebteğû min fadlihi ve leallekum teşkurûn.
0: Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.
1: وَسَخَّرَ

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır.

0: İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık.

Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir.

Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma.

0: Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda, onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur.
1: هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Bu Kur'an, delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir.
1: اَمْ

Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme.

Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.

Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz?

ahireti inkar eden kafirler bir de şöyle dediler: hayat sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.

kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin, demekten başka bir şey olmaz.

De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dava peşinde olanlar en büyük kayba uğrayacaklardır.

0: O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk.

0: İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rableri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ
0: Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi?

0: Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
7: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
8: Nedavu eğitimleri ihyasına önem veren hanımefendilerin tercihi olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için hemen irtibata geçin. 0541 547 67 76. Nedavu. Aradığın bu.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan

0: 44 54.
1: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
4: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayat hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Allah'a iman etmekten önce yapılması gereken ilk iş küfürden tövbedir. Bu tespit Elmalılı merhuma aittir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu: her kim tağuta, yani azgınlara veya azgınlıklara küfredip Allah'a iman ederse, yani samimi bir kalple La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek önce o tağutları kökünden siler, sonra da bütün varlığıyla Allah'a iman eder ve dolayısıyla Allah'ın gönderdiği peygamberleri, Hakk'ın indirdiklerini tasdik ederse, o mutlaka en sağlam kulpa yapışmıştır. Bu ayet kesinlikle ifade ediyor ki, Allah'ın birliğine inanan bir mümin olmak için Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Ve bu tövbenin şartı da tağutları asla tanımamaya kesin karar vermektir. Bu ayet, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur kelime-i tevhidinin bir tefsiri demektir. Bakara suresinin 256. ayet-i celilesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet döneminin ilk ve en değerli tefsiri olan Elmalılı tefsirinden okumuş olduğumuz bu ifadeler, konunun, yani Allah'a imandan önce küfre tövbe etmenin gerekliliğini ve önemini gözler önüne sermektedir. Görülüyor ki Allah'a iman, öncelikten tövbe etmeye, küfürden tövbe etmekse tağutları reddetmeye bağlıdır. Tağutsa Hakk'ı tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen attır. Tağutun daha geniş tanım ve kapsamı şöyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen tağut, Kur'an'a has bir terimdir, ıstılahtır ve şu manalara gelir. 1. Arzuları mabutlaştırılan, yani kayıtsız şartsız yerine getirilen nefis tağuttur. 2. Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslam nizamıyla çatışan düzen ve düsturlara çağıran her fert ve önder tağuttur. 3. Allah'tan gayrı zatında sınırsız olağanüstü güç görülen eşya, insan veya putlar tağuttur. Şeytan tağuttur. 4. Allah'ın şeriatıyla, yani emir ve yasaklarıyla çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün rejimler tağuttur. Evet, Allah'a imandan önce küfre tövbe şartının gereği olarak tağutları reddetmek gerekiyor. Tasavvuf ehli bu hususu bir teşbihle şöyle vecizeleştirmiştir. Kelime-i tevhidin ilk kelimesi olan ve reddetme anlamına gelen la'yı kastederek, la süpürgesiyle yolları temizlemeden illallah sarayına ulaşamazsın demişlerdir. Peki illallah'tan önce la ilahe diyerek küfürden tövbe eden, diğer tabirle kendini imana götüren yolu temizleyen müminler yaşadığımız devirde nelere la diyeceklerdir? Neleri ilahlaştırıyorlarsa onları. Yani kafalarında ilahlaştırdıkları makam, ideoloji, ilke, parti, hizip, kadın, erkek, evlat, sanatkar, sporcu, kulüp, loca, önder, şef, seks ilahlarının tamamına la diyecekler ki sadece Allah'ın ilahlığını illa deyip tasdik etsinler. İşte bu anlam ve kapsamıyla kelime-i şehadeti kendi hür iradeleriyle kayıtsız ve şartsız bir şekilde gönülden doğrulayanlar ve bunu özgür ifadeleriyle lisanen ikrar edenler Allah'ın kopmaz ipine, dinine sımsıkı sarılmışlardır. Öyle ki doğru yolu bulan, hak dine inanan, nefis, şeytan, şehvet, hırs ve sahte tanrılar gibi eğri yolun sapkınlık ve şaşkınlığın rehberlerini reddeden müminler, sarsılarak ilerleyen arabaya veya dalgalar üzerinde ine çıka ilerleyen bir gemiye benzeyen bu hayatta, kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Düşmezler, sağa sola savrulmazlar. Bu kulp sayesinde yerlerini, istikrarlarını, sağlıklarını korurlar ve vazifelerini yerine getirerek yollarına, imtihan ve tekamül yolculuğuna devam ederler. La ilahe illallah'ın en önemli etkisi, insanın Allah'ın kanununa itaat etmesini ve onun gereklerini yerine getirmesini sağlamasıdır. Bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetli olursa, Allah'ın emirlerine o kadar uyacak, yasaklarından da kaçınacaktır. Issız ve karanlık yerlerde bile olsa asla istikametten ayrılmayacaktır. Bu özelliği kazanmak için sadece La ilahe illallah'ı söylemek elbette yeterli değildir. Diğer bir ifadeyle, inanan kişiyle inanmayan arasında meydana gelen bu farklılıklar, yalnızca birkaç kelimenin dille söylenmesinden ibaret değildir. Sadece yiyecek kelimesinin tekrarlanmasıyla açlık giderilemediği gibi, yalnızca reçetenin okunmasıyla hastalıklar iyileştirilemediği gibi, La ilahe illallah'ın da bilinçsiz bir şekilde ezbere tekrarlanmasıyla her biri insanlığın hasretle beklediği kurtarıcı iksir olan bu iman meyveleri insan ve toplumun hayat sahnesinde asla yeşeremez. Ne zaman ki La ilahe illallah bir inanç, bir düşünce, bir duygu, bir bilinç olarak kalplerde kök salarsa, işte o zaman insan ve insanlık zakkum yerine fazilet yemişlerini devşirmeye başlar. Ne mutlu La süpürgesiyle gerekli temizliği yapıp illallah sarayına ulaşabilenlere. Ne mutlu o kopmayan tevhid kulpuna yapışabilenlere. Ne mutlu o yolun yolcusu olarak yolculuğunu cennet durağında sona erdirebilenlere. Süleyman Önsay, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM 103.2.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
14: Azim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42, Esenler. bilgi@azimreklam.com.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
16: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
17: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
18: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 0077 34 46 uhvet.org.tr

0: radyo.com.
1: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz. Reklam.

Özel FM. Davet herkese, hidayet almak isteyeni. Recep Arslan. Peygamberlere gönderilen her din İslam'dır. İslam'ın da zaman içinde bozulmasının altında dinin bir kısım insanların tekeline bırakılmasıdır. Zaman içinde dini kendi tekellerine alanlar dinin sahibiymiş gibi davranmaya başladılar. Dini kendi tekellerinde görenler topluma kendilerine koşulsuz itaat etme bakışı da verdiler. Kendi rahat ve zevkleri için siyasilere de tarih boyunca itaat etmeyi emrettiler. Ehli kitabın din adamlarının dokunulmaz, hata yapmaz, Allah adına iş yapan konumunda kabul ettikleri gibi İslam toplumunda da aynı bakışlar son yüzyılda had safhaya çıktı. İslam'ı kendi tekellerinde gören, onlar olmazsa din anlaşılmaz, onlar olmazsa kurtuluş olmaz düşünen ve bunu dikte eden din adamları sınıfı oluşturulmuştur. Bu din adamı sınıfı gün geldi dinin sahibiymiş gibi davranmaya ve konuşmaya başladılar. Bu bakışta oldukları, konuştuklarına, yazdıklarına, ortaya koyduklarına, tavırlarına yansımaktadır. İnsanı yeryüzüne halife olarak seçen Rabbimiz, insanın bu sorumluluğunu nasıl yapacağının ölçüsünü de bildirmiştir. İnsanlar kendi akıl ve iradesine göre kural belirleyip yaşamasınlar diye hayatın her alanını düzenleyen ölçüler belirlemiştir. Rabbimiz belirlediği bu ölçünün nasıl yaşanılacağını ve nasıl davet edileceğini de bildirmiştir. Örnek kıldığı peygamberleriyle de İslam'ın nasıl yaşanılacağının şahitliğini ortaya koymuştur. Peygamberler kendilerinden din belirlememişlerdir. Dini kendi tekellerinde gibi davranmamışlardır. Sadece yaşama ve davet etme çabasında olmuşlardır. Rabbimiz peygamberlerine ve her mümine hitap eden ayetinde "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin" buyurarak dinin belirleyicisi kendisinin olduğunu kıyamete kadar gelecek olanlara bildirmiştir. Dinin öğrenilmesi zaruridir ve bunun için de sürekli davetçiler olmak zorundadır. Fakat bu birilerinin tekelinde olmamalıdır. Davetçi ölçü belirleyen değil, davet ettiği kimselerle beraber Rabbinin belirlediği ölçülere uyanlardır. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminler de işittik ve itaat ettik dediler. Ayeti, davetçiye ve anlattıkları kişilerle beraber dine inanmaları ve yaşamaları gerektiğini bildirir. Allah'tan başka hiç kimse kitabın sahibi ve koruyanı değildir. Son kitabın korunması insana bırakılmamıştır. Fakat yaşantısını koruma insana aittir. Dine elleriyle, dilleriyle ve batıla verdikleri destekleriyle zarar verenler, biz olmazsak Kur'an anlaşılmaz, gündemde olmaz, yok olur, biz olmazsak ehli sünnet anlaşılmaz ve yok olur diyenler kendilerini Kur'an'ın koruyucusu ilan etmişlerdir. Bunu diyen nicelerinin elinden din alınmalıdır. Elbette hakkı gereği gibi davet etmesi gerekenler meydanı boş bırakıp kendileriyle uğraşınca din dünyevileşenlere, bidat ve hurafecilere kaldı. Müminlere de sadece onları kınamak kalmamalıdır. Değerlerinize sahip çıkmazsanız birileri şirk ve küfürleriyle o değeri kirletirler. Kur'an Rabbimizin korunmasındadır. Aslında şirk, küfür ve haramlarla kirletilenler İslam'ın yaşantısı olan hayatlardır. Dinin bozulmasıyla şirk toplumlarının ortaya çıkışını Kur'an bize Nuh aleyhisselam kavmi ile bildirir. Belki bundan önce şirk toplumunun olma ihtimali olsa da Rabbimiz bu başlangıcı Hazreti Nuh kavmi ile bildirmiştir. Rabbimiz şirk toplumunda nasıl davet yapılacağını ve bu davetin karşısında müşrik olanlarla nasıl muamele edileceğini ilk olarak Nuh aleyhisselam ve toplumun hayatıyla bildirmiştir. Bir anlamda Hazreti Nuh'un 950 yıllık sabırla verdiği iman üzere İslam'ı yaşama ve davet örnekliği binlerce yıllık tarihiyle sanki bugün gibidir. Kur'an'ın bildirilmesiyle şirk toplumu Hazreti Nuh'un kavmiyle başlar. 950 yıllık dile kolay sabırla verilen Hazreti Nuh'un daveti kıyamete kadar gelecek bütün mümin davetçilere güzel bir örnekliktir. Hazreti Nuh
950 yıl Allah'ın sıfatlarını insana vererek şirk koşan ve Allah'ın hükümlerinin üstüne kendi yasalarını, hakimiyetlerinin üstüne kendi hakimiyetlerini geçirerek küfre düşen topluma ne anlattı? Nuh toplumu da hayatlarının sevk ve idaresi konusunda Allah'ın iradesine göre değil, hayatımızın sevk ve idaresinde hakimiyet bize aittir dediler. Böyle diyen bir toplumda 950 yıl sabırla yapılan davet ve davetin içeriği. 950 yılda geçse aynı şeyleri söyleme sabrı. Bunun söylemesi dile kolaydır. Hazreti Nuh kavmine 950 yıl neleri bildirdi? Ey kavmim, Allah'a itaat edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hayatın tüm alanlarında itaat edip övülecek ve sevilecek tek ilah Allah'tır. İtaat eden, hakimiyetini kabul edip uyan, teslim olan, onu ilah kabul etmiştir. Bu itaat ve teslimiyet de ibadettir. Hazreti Nuh kavmine 950 yıl bunu tekrar etti. Çünkü kavmi de o kadar yıl iman etmemişlerdi. Yani davet iman edinceye veya helak oluncaya kadardır. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birlemeye çağıran Hazreti Nuh'a, kavminin ileri gelen büyükleri, siyasi ve din adına söz sahibi olanlar dediler ki, kavminin büyükleri ona şöyle cevap verdiler. Biz seni cidden apaçık sapıklık içinde görüyoruz. Belki insanlık tarihinin başına yakın bir zamandan bugüne değişmeyen söz. Hakkı söyleyene, Allah'ı birlemeye çağırana söylenen sözler aynı. Bugün de Allah'tan başka itaat ettiğiniz ilahları ve sevk ve idare edip yöneten Rableri reddedin diyenlere sapık, fitneci denilmekte. Bunlarda din adamı ve siyasiler yani toplumun bugünkü büyükleridir. Yine hakkı bildiren Hazreti Nuh'a sen bunu nereden getirdin? Biz bunu büyüklerimizden duymadık dediler. Biz bunu evvelki atalarımızdan duymadık. Bugünküler de siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Biz bunları sizden başkasından duymadık demektedirler. Yine kavmi Nuh'a o ancak kendisinde cinnet bulunan bir adamdır. Hakkı davet edenler karşısında aciz kalanların dünden bugüne tavır ve sarf ettikleri sözler aynıdır. Şirk, müşrik, küfür ve kafir dünden bugüne aynı olduğu gibi içinde olanların da söz ve tavırları aynı olacaktır. Çünkü şirkin ve küfrün ne olduğunu Rabbimiz kitabında bildirmiştir. Küfür ve şirk ölçüsünü belirlemeyi insana bırakmamıştır. İmanın ve İslam'ın da. Davetçinin bakış ve beklentisi. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Daveti almak istemeyene, itiraz edene benim beklentim sizden ve elinizdekilere değil, alemlerin Rabbindedir. Bu bakış, peygamber bakış ve beklentisidir. Karşılığını Rabbinden bekleyen davetçiye, ahirette bu amelin karşılığı var. Almak istemeyenin mesuliyeti kendine. Kendilerine özel muamele edilsin, ayrıcalıklı olsunlar bakışında olanların insan değer ölçüsü iman ve takva değil, dünya, mal ve makamdır. Arkana hep düşük kimseler takılmışken biz sana iman eder miyiz? Dün de olduğu gibi bugün Allah'ı isim, sıfat ve fiillerinde birlemek olan tevhidi anlatan ve tabi olanlara söylenen sözler de aynı. Kendilerinden başkasını küçük görme ve basit kimseler görme müşrik toplumlarının bakışıdır. Davetçi hükmeden değil, azabı ve kurtuluş yolunu açıklayan bir haberci olduğu bakışında olmalıdır. Gerçekten biz Nuh'u şöyle desin diye kavmine gönderdik. Haberiniz olsun. Ben size azabın sebeplerini ve kurtuluşun yolunu açıklayan bir korkutucuyum. Ve Allah'tan başkasına itaat ve ibadet etmeyin. Doğrusu ben size acıklı bir günün azabından korkuyorum. Allah'a itaate davet, Kur'an'a göre hayatı düzenlemeye çağırmaktır. Bu hayatın tüm alanlarında hakimiyeti Allah'a vermedir. Bu ibadet ve itaattir. Bu itaatler hükmedeni ilah yerine koymaktır. Daveti ve hidayet almak istemeyene, Rabbimiz de hidayette zorlama yapmaz. Davetçi de yapamaz. Eğer Allah sizi saptırmayı murad ediyorsa, ben size nasihat etmek istesem de benim nasihatim size fayda vermez. O Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz.
Hazreti Nuh'un kavmine söylediği bu sözü bizim de etrafımızda Hakk'a tabi olmak istemeyenlere söylememiz için bildirilmiştir. Siz sapıklığı tercih etmişsiniz. Allah da yolları sizin için yaratmıştır. Siz almak istemeyince benim nasihatim size fayda vermez denilir. Davet edilene bu seninle Yaradan Rabbinin arasında bir meseledir. Hidayeti isteyecek olan sen, hadi olan da Rabbin. En yakınınıza bile fayda verememe. Allah kafirlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal yaptı. Onun için kocaları da onları Allah'ın gazabından zerrece kurtaramadı. Yine Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Bu ayetlerde davetçi peygamberler de olsa en yakınlarına, sevdiklerine, istediğine hidayet edemeyeceğini gösterir. Davetçinin sınırı bir yere kadardır. Hidayet kulla Rabbi arasındadır. Eşiniz ve çocuklarınız dahi olsa istediğinize istediğiniz gibi bir hayat yaşatamazsınız ve istediğiniz gibi inandıramazsınız. Her davetçi bilecek ki istediğine ve sevdiğine hidayet edemez. Davetçinin davet zamanını ve süresini Hazreti Nuh'un hayatından Rabbimiz bize bildirmektedir. Gece gündüz, gizli açık, fert ve topluca davet, yani her fırsatta davet edileceği bildirilmektedir. Davet sadece derste değil, hayatın tüm alanlarında ve her zaman yapılmalıdır. Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Onlara yüksek sesle davet ettim. Onlara hem açıktan hem de gizli davet ettim. Davetçi kişi Allah'ın merhametine ulaşsın için davet eder. Almak istemeyip alay eden, dine ve davetçiye zulmedene vakti geldiğinde beddua edilir. Merhamet de beddua da hak edenedir. Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan senin kullarını saptırırlar ve ancak nankör, kafir, facir doğururlar. Kafir ve müşriklerde inanışlarını ve yaşamlarını sonraki nesillere aktarırlar. İnatla o batıl yollarda kalırlar. Beddua edilmez diyene siz de Hazreti Nuh gibi 950 yıl gece gündüz sürekli davet yapın ve dışlanın, sonra beddua etmeyin. 3-5 davetle etrafına lanet okuyan bizlerin Hazreti Nuh'u anlaması da zordur. Her davet edilen kabul edecek değil, davet almak isteyene fayda verir. Hazreti İbrahim tek başına davetin güzel bir örneği. Davet önce en yakına. Ey babacığım, niçin işitmez, görmez ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere itaat ediyorsun? Bugünün din adına oluşturulan veli, gavs ve kutupların ölseler de yaşasalar da görüp işittikleri, her an yardıma hazır olduklarına inanılır. Dün de bugün de bu bakışlar nice inanışlarda ve topluluklarda aynıdır. Her dönemin hatalı, Allah'tan başka itaat edilen sahte ilahlar edinme. Bir zamanlar İbrahim babası Azer'e, "Sen putları kendine ilahlar mı ediniyorsun? Kendi üzerinde ölçü belirleyen, hüküm koyan bilip onlara itaat etme, onları sevip övme. Kimseye o ilah edinilmemiştir. Onların belirlediği kural ve yasaları da dindir. Babaların yolu haksa tabi, batılsa terk edilir. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni taşla kovar öldürürüm. Alışılan yolları terk etmek zordur. Hele bir de o yol tek doğru yol kabul edilip kalbende doğruluğu tasdik edilmişse. Kurtulması daha da zordur. Davetçi hakkı delilleriyle ortaya koysa da akletmeleri zordur. İnananların saptıklarını düşünürler. Sizin saptığınızı düşünüp alabildiğine düşmanlık ederler. Etrafından kovarlar. Babalarının, atalarının, yani öncekilerin bilmediğini sonrakiler öğrenince çıkan kuşak çatışması. Ey babacığım, gerçekten bana sana gelmeyen ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni doğru yola ileteyim. Davetçi mutlak hak içinde olmalı ve hak ortaya çıksın, anlaşılsın ve itaat edilsin için anlatacak ve sadece karşılığını Allah'tan bekleyecek. Davet akletmeleri içindir. Nihayet o putları paramparça etti.
Yalnız bunların büyüğünü bıraktı ki belki ona müracaat ederler. Dediler ki, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir. Her yapılan davet ve eylem insanların hakkı anlamaları için olmalıdır. Hazreti İbrahim'in amacı sadece putları kırmak değil, onların kendilerine dahi faydalarının olmadığını, itaat edilecek ilahlar olmadığını ortaya çıkartmaya çalışmıştır. Kafirler de kendi ilahlarını korurlarken, tek ilah olan Rabbimiz müminleri korur. Dediler ki, sen mi bunu ilahlarımıza yaptın ey İbrahim? Batıl sistemleri oluşturup yönetenler, insanların desteğine ve korumasına muhtaçken, alemlerin Rabbi ise sadece koruyandır. İnsanlar binlerce yıldır koruduklarından ve yardım ettiklerinden korunma ve yardım beklerler. Batılın savunucuları da yapılan davet karşısında boş durmazlar. Hazreti İbrahim toplumun hakkı anlamalarını sağlasa da şirkin ileri gelen din adamları ve siyasiler atalarınızın yolunu nasıl bırakırsınız ve bu fitneciye mi tabi oluyorsunuz derler ve bunda da çoğunlukla başarılı olurlar. Sonra eski kafalarına döndüler. Küfrü savunanlar ilahlarını korumak için her yola başvururlar. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik. Hak düşmanları davetçi olan peygamberler de olsa, tabi olmak istemediklerinde yapacakları şeyin sınırı yok. Davetçiyi ateşte yakmak bile olsa. Allah'ın mülkünde verdiği nimetlerle ona ve inananlara zulmetme. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı gördün mü? Davetçiye Allah makam, mevki, mal ve ilim verirse batılda olanların hırs ve kinleri artar. Davetçi bunu bilmelidir. Sizinle hak konusunda tartışanlara verilecek cevap, Allah'ın beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle çekişmeye mi kalkışıyorsunuz? Ben ona ortak koştuğunuz şeylerden asla korkmam. Davetçinin hakta olmasını istemeyen, kıskanan nicelerinin yaptıkları ve sözleri aynıdır. Onlara verilecek cevap da ayette bildirilmiştir. Allah'la hakimiyet yarıştıranlar en yakınlar olsa da bağışlanmaları için mağfiret dilenmez. Fakat babasının Allah'a bir düşman olduğunu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Düşmanlık ve düşmanlıkta sınır Allah'a yapılan düşmanlık oranındadır. Kendi halinde kafir ve müşrik olanla İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere tavır aynı olmayacaktır. Hakka inatla düşmanlık edenlere merhamet edilmeyecektir. Kendini bilmeyip akledemeyenlerin tavrı. Kendini bilmeyenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Davetçi bilecek ki şirk koşmayan Hazreti İbrahim'in hanif dininden ancak akledemeyen, ne yaptığının farkında olmayan, aklını siyasi ve dini adımlarına teslim edenden başkası yüz çevirmez. Kıyamete kadar gelecek tüm hak davetçilerine, alemlerin Rabbine hayatın tüm alanlarında teslim olup Müslüman olan Hazreti İbrahim'in hayatında güzel bir örneklik vardır. Teslim olunan ilah ve Rab kim? Bir zamanlar İbrahim'e Rabbi benim emrime teslim ol dedi. İbrahim alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Davet eden ve edilen, isteyerek hükmedip yöneten Rab, itaat edip övülen ilah olarak sadece alemlerin sevk ve idare eden Rabbine teslim olmalıdır. Hayatlarına hükmeden hakim sadece Allah olmalıdır. Hazreti Musa, Firavun gibi hakimiyeti kendinde gören bir tağuta karşı davetin örneği. Firavun da olsa davet herkese, akletsinler için yumuşak olmalı. Firavun'a gidin, çünkü o hakikaten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler yahut korkar. Davet akledilsin, nasihat alınsın ve Allah'ın gazabından korkulsun içindir. Her insanın inat ve korku sınırı vardır. Firavun gibi güçlü iktidar sahibi bile olsa kendisini aşan imtihanda hakkı kabul etmek ve inanmak zorunda kalır. Yer ve göklerin Rabbi ancak kullarına hükmedebilir. Firavun dedi ki, o halde sizin Rabbiniz kimdir? Eğer kesin olarak inanıyorsanız Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Firavun Mısır'ın yasa koyup hükmeden Rabbi benim derken
Hazreti Musa benim Rabbim yer ve içindekilerin, göklerin ve içindekilerin yasalarıyla hükmedip tek yöneticidir demiştir. Bugün de bulundukları yerlerde yasalarıyla yönetip Rablik iddia edenlere her hakkın davetçisi Hazreti Musa'nın Firavun'a dediğini diyecektir. Onlara Allah'ın ilah ve Rabliğini haykıracaktır. Daveti almak istemeyenlerin tavırları ortak. Hakkı ortaya koyanlara karşı batılın taraftarları, bunlar sizin aklınızı karıştırırlar, sözleriyle sizi sihirleyip saptırırlar derler. Firavun'un kavminden ileri gelenleri dedi ki, muhakkak ki bu çok büyük bir sihirbazdır. Hiçbir batıl ve önderleri kölelerinden, kullandıkları topluluklardan bir kişi bile olsa kaybetmek istemezler. Bunun için hakkı söyleyenleri dinlemeyin, onlarla konuşmayın, yazdıklarını okumayın derler. Hak davetçilere akıllarınca batıl muamelesi yaparlar. Firavun ve Nemrut gibi. Hazreti Musa'nın elinde mucize olan asa, mümin davetçinin elinde mucize olan Kur'an. Sihirbazlar hep beraber secdeye kapandılar. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Hazreti Musa elindeki asanın tesirini ve kimin katından geldiğini biliyordu. Asa mucizesi sihirbazları aklettirip iman etmelerine vesile oldu. Elinde Kur'an mucizesi olan davetçi bunun kıymetini, tesirini bilecek. Kendisinin de Kur'an'la aklettiğini, ayetleriyle Rabbe iman ettiğini bilecek. İnanan da sahte oluşturulmuş Rablere değil, davetçinin itaate çağırdığı alemlerin Rabbi olan Allah'a iman edecek. Güç sahipleri de olsa, zulmedilen mazlum da olsa, hidayet ve davet almak isteyeni kurtuluşa götürür. Kendilerini Hazreti İbrahim'in yolunda gören Mekke şirk toplumuna karşı Resulullah'ın yaptığı hak daveti kıyamete kadar hakka çağıran İslam davetçilerine en güzel ve tek örnektir. Her davetçi emri önce kendine bilip bu emri bana demelidir. Yoksa Rabbimizin bildirdiği hakkı hatırlatıp kendini unutan zümreler gibi olunur. Siz insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz. Artık akıl etmeyecek misiniz? Hakkı hatırlatan çok az davetçi hatırlattığını kendisi yapar. Bu emir önce bana der. İbadette takvadan bahseder, kendine değil. Ahlaktan bahseder, kendine değil. Gıybetin, hasedin, kibrin, iftiranın zararlarından, amelleri yok etmesinden bahseder, kendine değil. Ayetlerde bildirilen de ki emrini önce kendi nefsine demelidir. Davetçi önce bilgilenecek, kavrayıp akledecek, sonra anlatacak. Okuyup hakkında gerekli bilgi edinmediğinizi ve tam olarak kavrayamadığınızı bir başkasına aktaramazsınız. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Her alanda hükmedip yöneten Rab adına başlama ve devam etme. Davetçi sakınacak ve etrafını da sakındıracaktır. Ey örtüsüne bürünen! Kalk da korkut, Rabbini yücelt. Hakimiyeti Allah'tan alıp insana vermekle ve o insanın yasalarına ve fikirlerine göre yaşamakla Rab yüceltilmiş olmaz. Yaşantısının her alanını Rabbinin iradesine göre düzenleyen Rabbi yüceltmiştir. İtaat kimeyse o yüceltilmiştir. Peygamberin bile vahiyden önce bilmedikleri nice konular ve bizim de sonradan bildiğimiz hakikatler. Davetçi önceden bilmediğini ve bilgilendirildiğini hatırlayacak ve unutmayacak. Davet edilen ölçüyü bir belirleyen vardır. Davetçi bu dinin bir sahibinin olduğunu bilecek ve kendisinin bu dine ait olduğunu, bu dini yaşamakla emrolunduğunu bilecektir. Kendisini dinin sahibi gibi görmeyecek ve istediğini istediği gibi konuşamayacağını bilecektir. Dini anlatmada sınırını bilecektir. Böylece sana emrimizden bir ruh Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Davet ettiğimiz kitabı bir vahyeden var ve her davetçi bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordu. Vahyedilen kitaba itiraz edecek ve itaat edilmeye çağıracak. Vazifesi sadece budur. Davetçi önce anlattığı ölçüye kendisi iman edecek ve iman edilmesini sağlayacak. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminler de. İmanda davetçi ve anlatılan kabul, tasdik ve güvenmede eşit olacak. İtaatlerse herkesin gücü kadar. Uyarılar herkese aynı etkiyi yapmayacaktır.
Uyarı Kur'an'la ve önce Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini kabul edip itaat etmeye olacaktır. Bugün çokları kendilerine ve yapılarının ilkelerine ve hocalarına itaate çağırmaktadır. Rableri huzurunda toplanacaklarından korkanları sen Kur'an'la korkut. Onların Rablerinden başka ne velisi ne de şefaatçisi yoktur. Umulur ki sakınırlar. Dünya hayatında hükmedip yöneten, terbiye eden Rab, ahirette de tek hükmedip yönetecek olandır. Yapılanların mutlak bir karşılığı olarak hesap görülecek, davetçi anlattığının hesabını ve karşılığını anlatılanda dinleyip, itaatinin sonucunu ve karşılığını görecektir. Korkutma Kur'an'la olur. Uyarı, hatırlatma, nasihat Kur'an'ladır. Darda kalındığında insanın sığınacağı, yardım isteyeceği Allah'tan başka velisi yoktur. İnsan darda kalınca mutlak veli olarak Allah'a yönelir. Veli olarak tek Allah'a yönelmeleri gerektiğini etrafına sürekli hatırlat. Dünyada ve ahirette Allah'tan başka yardım edebilecek şefaatçi yoktur. Davetçi olarak bunu bil ve anlat. Az çok, iyi kötü herkes davet yapar. İslam'ı mutlaka konuşur. Birileri de özel olarak davet yapar. Davet almak isteyene, düzelmek isteyenedir. Peygamberler de dahil, hakkı hatırlatan hiçbir davetçi, en sevdikleri dahi olsa istediklerine hidayet edemez ve bu bakışta da olmamalıdır. Hidayete erdiren sadece Rabbimizdir. Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri O en iyi bilir. İnsan sevdiğini hidayet edemez. Çünkü kimin yarın ne yapacağını, kalbi durumunu en iyi bilen Rabbimiz onlara hidayet yolları yaratır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Mekke'de kimin iman edeceğini bilmiyordu. Arzusuysa herkes iman etsindi. Kimin hidayete ereceğini bilmeyen, hakkı herkese davet eder. Siz delilleriyle hakkı anlatacaksınız. Allah Celle Celaluhu onların kalplerinde imanı açığa çıkaracak. Tarih boyunca şirk toplumları peygamberlerle alay ettiler ve her hakkı hatırlatan davetçilerle de. Onlar hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla eğlenir olmasınlar. Sizin de hakkı söylemenizde alay edilmeniz, kınanmanız, fitneci görülmeniz normaldir. Peygamberler Rablerinin emrettiği şekilde onun rızası doğrultusunda ve karşılığını ondan bekleyerek yapmışlardır. Dolayısıyla yapılan davette usulsüzlük sizin davet şeklinizde mi yoksa davet ettiğiniz inanmamakta olan inatçıda mı? Davette bilgisizce ve usulsüzce yapılan nice hataların sonucu yıllarca düzeltilememektedir. Müşriklerin inadı, inananlarla alayları kendilerinedir. Sizin davet hatanızla inatlaşıp batılda kalmasınlar. Tarih boyunca tüm peygamberler ve şirk toplumu içinde tüm davetçiler önce tevhidi, yani Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birlemeye çağırmışlardır. Rabbimiz kitabında isim ve sıfatlarıyla nasıl birleneceğini bildirmiştir. Davetçi bunu bilip birlemeye önce en yakınlarında peygamber gibi davet edecektir. Davetçi çok konuşmak yerine muhatabının anlayacağı ve dinlediği kadar anlatacaktır. Ne anlattığınız muhatabın anladığı kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisnasız tüm peygamberler insanların anlayacakları kadar anlatmakla ve hak ettikleri kadar değer vermekle emrolunmuşlardır, buyurur. Davetçi muhatabının anlayacağı meseleleri ve anlayacakları şekilde anlatmalıdır. Tarih boyunca müşrik ve kafir bakışı aynıdır. Size farklı muamele ediyorlarsa problem onlarda değildir. Siz kendinizde arayın. Tarih boyunca şirki savunan ve koruyanlar, peygamberler dahil iman edenlerden asla razı olmamışlardır. Çünkü onların şirk ve küfürlerini sürekli ortaya koymuşlardır. Davetçi kişinin makamına, zenginliğine, bedensel görünümüne bakmadan muamele eder. Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona dua edenleri, fakirlerle bir arada bulunmak isteyen müşriklerin arzusuna uyarak yanından kovma. Resulullah'ın herkesi kazanma isteği ağır basıyordu. İstiyordu ki sözü geçen ve güçlü olanlar da bu dinin içinde olsunlar. Tirmizi'de geçen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım bu dini iki Ömer'den birisiyle kuvvetlendir diye dua etmesi, İslam'ın güçlü insanlarla desteklenmesi için dua edilebileceğini gösterir.
davetçinin yolu peygamberlerin yolu, bakışı da aynı olmalıdır. O peygamberler Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen onların yolundan yürü. De ki, sizi bu tevhide çağırmama karşılık sizden bir ücret istemem. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Önce davetçi Hakk'a tabi olacak, sonra davet edecek. Yani itaat ettiği, hayatını teslim ettiği yolu tavsiye edecek. Asır suresi bu hakikati ortaya koyar. Kurtuluşa davet eden davetçi önce iman edecek, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birleyecek, Kur'an'dan başka itaat edilebilecek hayat programı kabul etmeyerek hakimiyeti sadece Allah'a verecek. Peygamberden başka örnek ve önder kabul etmeyecektir. Bu imanının şahidi olarak şirksiz, haramsız, bid'a ve hurafesiz, riyasız, kibirsiz, gıybetsiz ameller işleyerek hayatını salih amellere dönüştürecek. Sonra iman ve salih amellere dönüştürdüğü hayatını hak olarak insanlara tavsiye edecektir. Sabırla mümin ve Müslüman kalacak ve bu sabrı tavsiye edecektir. Tavsiye sizin yaptıklarınızdır. İyiliği emredip kendinizi unuttuklarınız değil, yapıp da tavsiye etmektir. Asır suresini okuyan, ben iman ve salih amel üzere bir hayat içindeyim, size de böyle bir hayatı tavsiye ediyorum demiş olur. Asır suresi önce kişinin kendisine, sonra tavsiye. Önce kendi vahye tabi olacak, sonra tavsiye edecek. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Hükmeden, vahyedip hayatı düzenleyen Rab'dir. Rab olarak hakimiyette kimse ona ortak olamaz. Bu şirktir. Vahye tabi olan, itaat edip hayatını vahiy ile düzenleyen, o vahyi gönderen Allah'ı ilah kabul etmiştir. Allah'ın Rab ve ilahlığını siyasilere ve din adamlarına veren müşriklerden yüz çevirir diye emredilir. Davetçinin hedefi asıl Allah'ın rızası ve sonsuz cennet olmalıdır. Sakın o kafirlerden bir kısmına verip de zevklendirdiğimiz şeye gözlerini dikip de rağbetle bakma ve onların iman etmişlerine üzülme. Müminlere rahmet kanadını in.

edilmelidir. Müşriklerin hakkı hatırlatan davetçilere kızmalarına, dışlamalarına sebep olan şey çoğunlukla davetin gereği gibi yapılmamasıdır. Müşriklerin Allah'tan başka itaat ettikleri şeylere sövmeyin ki onlar cehaletle haddi aşarak Allah'a sövmesin. Her ümmete böylece amellerini süslemişizdir. Hakkı belirleyen ve nasıl davet edileceğinin ölçüsünü koyan Rabbimizdir. Davet Allah adına olmalı ve O'nun rızası aranmalıdır. O'nun takdirinden başkası olmayacağından gerek davette gerekse normal zamanda insanların değer verdikleri, sevdikleri, övdükleri siyasi, dini lider ve atalarını küçümsemek, kınamak, yüzlerine kafir ve müşrik demek hakarettir, aşağılamadır. Sizin bunu yapmanız onları daha da savunmalarına, desteklemelerine sebep olacak ve sizin hak olarak yaşadığınız İslam'a saldırmakla da Allah'ın dinine zulmedeceklerdir. Sizin üzerinizdeki İslam'a söz edilmesi Allah'a yapılmış demektir. Siz usulsüz davet yapsanız da aslında hakkı söylüyorsunuz. Oysa onlar cahillikle ayete, İslam'ın emrine karşı çıkmaktadırlar. Bu da Allah'a yapılan hakarettir. Siz bu kin ve isyanın müsebbibi olmayın emredilir. Onların batılda inatla kalmak istemelerinden dolayı Allah Celle Celaluhu onlara şirk amellerini yaşadıkları yolda süslemiştir. Davetçi, koruyucu, gözleyici yani insanlar üzerine bekçi kılınmamıştır. Kim peygamberlere itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse seni onlara koruyucu ve gözetleyici göndermedik. Bugün dünya insanı bir avuç güç ve iktidar sahiplerinin fikir ve yasalarına itaat ederler. Kim hayatın tüm alanlarında iman, ahlak, muamelat olan siyasi, hukuki, eğitim, ticaret gibi ibadetlerde Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirip hakimiyeti kendilerinde gören, Allah'ın iradesinden yüz çevirenlere karşı sen koruyucu, gözetleyici değilsin. Herkesin başında bekçi kılınıp düzeltmek zorunluluğun yoktur. Hakka tabi olmayan, Allah'a ve Resulüne tüm hatırlatmalara rağmen itaat etmiyorlarsa hiçbir davetçi onlar yerine bekçi, gözetleyici değildir. Davetçi hatırlatan ve uyarandır. Davetçiler de bekçi ve gözetleyici gibi davranmamalıdırlar. Herkes yaptığının karşılığını Rabbi karşısında görecektir. Koruduğuna ve gözetlediğine inanılan nice siyasiler, veli ve gavslar kendilerinde güç gördüklerine itaat yaparlar. Hakka hayatın her alanında tam olarak tabi olma, itaat etme bunlar için zordur. Bulundukları yerden ve konumdan razı ve böyle yaşamakla kurtulacaklarına inanırlar. Davet almak isteyene davetçi kimsenin bekçisi değildir. Davet almak isteyene fakat davet edenlerin de dikkat etmesi gereken şahit olduklarıdır. Onun için sen emrolunduğun şekilde beraberinde tevbe edenlerle dosdoğru hareket et. Aşırı gitme. Çünkü Allah yaptıklarınızın hepsini kemaliyle görücüdür. Ferdi, aile ve cemaat olarak hakkın yaşayan şahitleri olarak emredilir. İslam'ı emredildiği gibi dosdoğru yaşamak zordur. Bir de sizi görenlerden sorumlu olmanız vardır. Emrolunduğu gibi davet yapmayan, yaşamayan, aşırı gitmiş, tuğyan etmiştir. Müminler özellikle davetçiler, davetlerinin ve amellerinin Rableri tarafından görüldüğünün farkında olmalıdırlar. Davet ettim, yaşadım, oldu bakışı, Resulullah'ı ve ashabını örnek alan mümin davetçilerin yapacağı iş ve bakış değildir. Daveti almak istemeyene verilecek en güzel hal sabırdır. Sabret, çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabra ecir vardır. Davetinde kınama, kızma, itiraz varsa ve kabul edilmediyse dışlanan siz değil Allah'ın iradesi, emri olan kitabıdır. Kızmanıza gerek yok. Çünkü yaptığınızın ve söylediklerinizin hiçbiri zayi edilmeyecek. Sonsuz ahiret karşılığı olacaktır. Kişi isteyecek, hadi olan Allah onun kalbini ısındıracak. Hidayet yolu var edecektir. Bu belki sizin sonraki davetinizle gerçekleşecektir. Siz sadece vesile olmaya bakın. Bir kişinin hidayetine vesile olma çabasında olunmalıdır. Resulullah, senin vesilenle bir kişinin hidayet bulması güneşin üzerine doğduğu her şeyden hayırlıdır. Kızıl develerden hayırlıdır. Dünya ve içindekilerden hayırlıdır buyurmuştur. Davet yakından uzağa herkese aynı olmayacaktır. Şimdi sen emrolunduğun şeyi kafalar çatırır.

atlatırcasına bildir ve müşriklerden yüz çevir. Senin işin emrolunduğun hakkı sürekli bıkmadan, kızmadan, sabırla batılda olan herkesi hakkı kabule, itaat etmeye davettir. Müminlere ise nasihat ve hatırlatmadan ibarettir. Sözünün geçtiği en yakınların olanlara ise kafalar çatlatırcasına usanmadan davet et. Onların kınamalarından yılmadan, kızmadan, Hazreti Nuh gibi hanımına ve oğluna, Hazreti İbrahim gibi babasına, Resulullah gibi amcasına yaptıkları davette sabır ve süreklilik gibi. Onlara uymaktan yüz çevirerek sürekli davet yapmak gerekir. Bizim davette boş bıraktığımız alanları ve kişileri birileri kendi batıl yollarıyla, şirk bakışlarıyla, bid'a ve hurafeleriyle dolduracaktır. Siz sonra bir de onları düzeltmek zorunda kalacaksınız. Daveti almak istemeyene yapılacak usul, ey Resulüm, insanları Kur'an'la güzel söz ve nasihatle Rabbinin yoluna davet et. Onlara karşı en güzel bir şekilde mücadele yap. Dinin ölçüsü belirlendiği gibi nasıl davet edileceği de belirlenmiştir. Güzel söz, nasihat ve Rabbin yoluna, onun hakimiyetine itaate davet etmek gerekir. Hazreti Nuh'un oğluna, ey oğulcuğum, kafirlerle beraber olma davetindeki güzel tavrı gibi. Tartışılacaksa hak ortaya çıksın için güzel bir mücadele ile yap tavsiyesi. İmam Gazali, hiçbir tartışma kaçınılmaz demiştir. Sen kazanırsan muhatabını kaybedersin. O kazanırsa zaten kaybetmişsindir der. Hidayet Allah katından ve kişi isterse ulaşacaksa senin tartışmana ne gerek var? İyiliği emredip kötülükten sakındırma davetçinin işidir. Her insanın hakkı kabul etme ve etmeme hakkı vardır. Akıl ve irade verilen insana bu hak verilmiştir. Hakkı kabulde zorlama yoktur. Hakka davet edenin dışlanması onu üzebilir. Onların inkar ve karşı çıkmaları davetçiye değil Allah'ın ayetlerinedir. Bunu davetçi de anlatılanlar da bilmelidir. Onların söylediklerinin seni gerçekten üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inatla inkar ediyorlar. Tarih boyunca her şirk ve küfür toplumu kendi batıl yolları, şirkleri ortaya çıktı diye hakka karşı çıkıp tavır almışlardır. 950 yıl inatla Nuh kavmi Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardır. Hakimiyeti kendilerinde görüp Allah'ın iradesine değil kendi iradelerine göre yaşamışlardır. Allah'ın hakimiyeti üzerine kendi hakimiyetlerini geçirmekle de hakkın üzerine örtüp küfretmişlerdir. Kafir olmuşlardır. Mekke şirk toplumu da aynı bakışla kendi hataları ortaya çıktı diye hakka düşman kesilmişlerdir. Her şirk ve küfür içinde olan toplumların hakka yaptıkları düşmanlıkları davet eden peygamberlere ve tüm davetçilere değil Allah'ın ayetlerinedir. Allah'ın hükmü olan ayetlerin yerine kendi yasalarını, fikirlerini, düşünce ve zanlarını geçirenler hakkın üzerine örtmekle küfretmiş, yalanlamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de kınandı, dışlandı, inatla yalanlandı. İnanmamaları onu üzmüştü. Kıyamet günü onların hatalarına pişman olacaklarını biliyordu. En yakınlarınıza üzülseniz de hidayet ancak almak isteyenedir. Davetçi zorba değil, sadece hatırlatıcıdır. Hadi olanın sadece Allah olduğunu bilmelidir. Artık sen nasihat et. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerine bir zorlayıcı değilsin. Her yolun bir itaat edilen ilahı, itaat edenleri ve birbirlerine yardım ederek sevenleri vardır. Davetçinin tüm işi nasihat ve hakkı kabul ve itaate davettir. Sen ancak öğüt vericisin. Emri tüm davetçileredir. Kimse muhatabına hakkı kabulde zorlayıcı değildir. Hadi olan sadece Rabbimizdir. O kullarını hakkı kabul konusunda zorlamıyorsa davetçinin zorlama hakkı yoktur. Her insanın sevme özgürlüğü, itaat etme tercihi, sığınıp yardım istemede veli edinme hakkı vardır. Akıl ve irade verilen insan velayeti ya Allah'a yapacak ya da siyasi ve din adamlarına. Muhakkak ki zalimler birbirlerinin velileridir. Allah ise takva sahiplerinin velisidir. Hakimiyeti Allah'a verip ona sığınan, yardım isteyen, koruyup gözetleyen, kabul eden takva sahipleri ancak Allah'ı veli edinirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davette gösterdiği hassasiyeti ve kendini zorlaması bu söze Kur'an
inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Yine eğer onların hak dinden yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, yerin dibine inebilecek bir kanal veya göğe çıkacak bir merdiven arayıp da onlara başka bir mucize getirmeye gücün yettiği takdirde hiç durma. Allah dilemiş olsaydı muhakkak onları hidayet üstünde toplardı. O halde sen bunu bilmeyenlerden olma. Kur'an'a itaat etmemeleri, Allah'ın ayetleri yerine siyasilerin ve din adamlarının söz ve fikirlerine itaat etmeleri davetçiyi üzebilir. Her davet ettiğinin hemen kabul etmesini isteyebilir. Bu hassasiyet Hakk'a davet eden ve karşılığını Allah'tan bekleyen her davetçi de olabilir. Kur'an'ın ölçüsü, tarihi örneklikleri sana yetmiyorsa, inkarları ve Hak'tan yüz çevirmeleri de sana ağır geliyorsa, onları ikna konusunda yerden ve gökten deliller, mucizeler getir, eğer senin anlatmanla hidayet de olacaklarsa. Oysa Rabbimiz dilerse onların hepsine hidayete eriştireceğini bildirerek, sen sadece davetini yap buyuruyor. Her davetçiye Rabbimiz hidayetin sadece Allah'tan olduğunu ve seninse sadece davetle sorumlu olduğunu bilmeyenlerden olma diye emreder. Davetçiye Rabbimiz sınırının nereye kadar olduğunu bildirmektedir. Siz almak istemeyene asla veremezsiniz. Davetçi fayda ve zarar verme gücüne sahip değildir. Sadece hatırlatıcıdır. De ki ben size kendiliğimden ne bir zarar ne de bir fayda yapma kudretine sahip değilim. Tüm fayda ve zararların sadece Rabbimize ait olduğunu önce davet eden bilecektir. Allah Celle Celaluhu dilemese onun daveti ne fayda ne de zarar verebilir. Davet edilen de bilecek ki kabul etmedikçe ve Hakk'a mutlak olarak ve şartsız itaat etmedikçe davetten fayda bulamayacaktır. Hakta ve batılda olmasının kendi tercihiyle olduğunu bilecektir. Davetçiye kızması, kınaması kendi zararını artıracaktır. Peygamberin fayda ve zarar veremem dediği bir yerde nice sığınıp gözeten bildikleri veli, yardım istedikleri gavs ve kainatta tasarruf hakları olduğuna inandıkları kutupların kendilerine tabi olanlara fayda ve zarar verdiklerine İslam adına inanılmaktadır. Böyle düşünenlere de ki emriyle fayda ve zarar sadece Allah'a aittir denilmesi emredilir. İnsanları kurtuluşa davet eden davetçinin de kurtarıcısı ve sığındığı sadece Allah'tır. Davetçi bu bakışta olmalıdır. De ki doğrusu beni Allah'tan kimse kurtaramaz ve ondan başka bir sığınakta asla bulamam. Davetçi de davet edilen de mutlak yaratıcılarına ve onun Rahman oluşuna, yöneten Rab oluşuna, itaat edilen ilah oluşuna, Rezzak oluşuna, Malik ve Melik oluşuna, sığınılıp yardım istenilen veli ve güvenilen vekil oluşuna, yani tüm isim ve sıfatlarına muhtaçtır. Sonuç olarak müminlere nasihat et, öğüt ve nasihat onlara fayda verir. Ayeti gereği nasihat inananlara yapılırken hakkı kabul ve itaate davet etmek genel insanlara yapılacaktır. Dolayısıyla davet ayrım yapmaksızın herkese yapılacak, hidayetse sadece isteyenlere ulaşacaktır. Recep Arslan. Davet herkese, hidayet almak isteyene.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM.
1: Özel FM. Allahu Ekber. Allah, Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
9: Kranda Kalıp, 0212 549 08 77 2 telli.
10: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız.
21: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
8: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
9: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala men erselahullahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bugün 44. nasihatten başlayacağız. İnşallah vaktimizin el verdiğince yola devam edeceğiz. Söze nasihatle giriş yapalım. Çocuklarınıza paylaşma ve yardımlaşma duygusu aşılayınız. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği uzunca bir hadiste yer alan Allah Resulü'nün şu irşadına dikkat ediniz ve üzerinde düşününüz. Kul, mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. Hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de zikir bölümünde yer alır. Bu hadisin ifade ettiği manayı gerçekten idrak etmeli, bu şuura erenlerden olmalıyız. Kainatın sahibi, onu yaratan ve nimetlerle donatan Rabbimizdir. Bir müminin bunda şüphesi yoktur. Her selim fıtra sahibi, hayatın akışı ve gerçekleri üzerinde tefekkür ettiğinde, dünyada eline geçen ve önüne gelen nimet ve imkanların gerçek sahibinin kendisinin olmadığını, bu dünyaya gelirken yanında mal mülk getirmediğini, giderken de hiçbir mal ve mülk götüremeyeceğini bilir ve kabul eder. Dünyada kendisine ait olan malların dünya hayatıyla sınırlı kalacağını, dünya ihtiyaçlarını karşılayacağını tabii olarak akıl eder. Aksini de iddia etmez. Ancak bütün bu bilgi ve duygulara rağmen insanın kolay kolay hakim olamayacağı bir duygu vardır. Ele geçirme, sahiplenme, bir malın veya imkanın kendisine ait olmasını isteme duygusu. Mülkiyet duygusu. Bu duygu bazen önü alınmaz bir hırsa dönecek, insanı esir alacak kadar güçlenir ve insanı peşinden sürüklemeye başlar. Hayatın fani olduğu, dünyanın geçiciliği bilinsin.

kimseye kaptırmamaya çalışır. Bu duygu son derece lüzumlu bir duygudur. Ancak aynı zamanda terbiye edilmesi gereken bir duygudur da. Bu duygu sayesinde insan kendisinin ve nefakasından mesul olduğu insanların hayat ihtiyaçlarını karşılar. Dar günler için hazırlık yapar. Rahat yaşama, gelecek günlere güvenle bakma imkanları hazırlar. Kendisinde var olduğu için başka insanların kazanma, mal mülk edinme arzusuna, mülkiyet haklarına hürmet eder. Meşru yoldan mülk edinmenin kıymetini bilir. Karşılıklı hukuka riayetin huzur ve güven getireceğini hisseder. Anlar ve onu korumak için çalışır. Rabbimizin helal yoldan mal ve mülk edinme emirlerinin hayat nizamı için ne derece değer taşıdığını idrak eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kişilerin mülkiyetleri altındaki malların İslam hukuku çerçevesi içinde ne derece korunduğunu şöyle vurguyla dile getirir. Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, iffetiniz, namuslarınız da öyle mukaddestir. Bunları her türlü tecavüz haramdır buyurur. Hadis-i şerifin yani veda hutbesinin bu dilimi Sahih-i Buhari'nin Fedail bölümünde, Sahih-i Müslim'in de Hac bölümünde yer alır. Mal mülk edinme hakkının meşruluğuna ve lüzumuna dikkat çekildikten sonra insanlığın bu hakkı doğru yerde ve yönde kullanmasının Allah rızasını kazanacak, iki cihan saadetini elde edecek şekilde sarf edilmesinin gönüllerde ve akıllarda yer etmesine birçok vesileyle irşad edilir. Bu konuda İslam tarihinde nice tatlı ve ibret verici hatıra vardır. Sahabelerin en zenginlerinden olan Ebu Bekir, Osman ve Abdurrahman İbni Avf'ın tarihe bıraktığı fedakarlık örnekleri ayrı ayrı yad edilmeye değerdir. Biz bu duyguların hissedilmesi arzusuyla Ebu Derda'nın sözlerinden bir demet sunmayı seçtik. Bu sözlerin anlatmak istediğimize tercüman olacağına inanıyoruz. Ebu Derda radıyallahu anh varlıklı bir insandı. Medine'nin belki de Hicaz bölgesinin en güzel koku mağazası ona aitti. Sonraki günlerde bilerek dünya malını azaltmış, çoğunu mümin kardeşlerine vermiş, Allah yolunda cihad için sarf etmiş, kabiliyetli bir tacir olduğu halde boşalanın yerini doldurmaya da çalışmamıştı. Kendisine niçin böyle yaptı soruldu, cevabı ibret vericiydi. Bizim orada sonsuz hayatın olduğu yerde de bir yurdumuz var. Elde ettiğimiz her malı, her eşyayı oraya gönderiyoruz. Bu sözler dünya hayatının faniliğini gerçekten idrak etmiş, ebedi hayatın varlığına inanmış, Rabbine teslim olmuş, duygularını ölçmüş, ne yapacağına karar vermiş bir müminin sözleriydi. Üstelik geçici olan ve sadece dünya hayatıyla sınırlı görünen, dünya malını ebedi fayda verir hale getirme gayreti ve şuuruydu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh bu cümlelerinin arkasında söyledikleri de bir başka irşat güzelliği taşıyordu. Sonra yürüdüğümüz yol çok engebeli, çok sarp bir yol. Yükü hafif olan bu yolda daha iyi yürür, onun için yükümüzü hafifletmek istedik. Ancak yollar engebeli, sarp olsa da yükünü hafifletmek, sarp yolları, tehlikeli yamaçları rahat geçmek isteyenlerin sayısı çok fazla değildir. Üstelik insanlık giderek daha çok kazanmaya, daha bencilce davranmaya, daha hırslı olmaya teşvik edilmeye, başarılar insanların değerleri mal ve mevki ile ölçülmeye başladı. Biz gerçek değerleri bilen, fani olan ile kalıcı olanı ayırt edebilen, emelleri, umutları, hedefleri, nihai gayesi olan bir milletiz. Her hakkı yerli yerine oturtma, her şeye layık olduğu değeri verme, İfrat ve tefritten yani aşırılıklardan uzak durma şuurunu ve iradesini elde etmek zorundayız. Kendimiz böyle olmalı, çocuklarımız da bu şuurla yetişmelidir, çocuklarımızı bu şuurla yetiştirmeliyiz. Yardımlaşma ve paylaşma duyguları çocukluk çağlarından başlayarak gönle yerleştirilir. Önceden de dile getirdiğimiz gibi çocuklar fıtri bir duyguyla sevdikleri, hoşlandıkları şeyleri başkalarına kaptırmak istemezler. Bu duygu bebeklik çağlarında normaldir.

ancak giderek irade güçlenir. Akıl doğrularla yanlışları ayırt etmeye başlar. Bu çağlarda çocuklara ellerindeki oyuncakları, yiyecekleri ve imkanları arkadaşları ile paylaşma duygusu aşılanmalı. Böyle olunca arkadaşları tarafından daha çok sevileceği, oyunlarının daha güzel olacağı, başka bir çocuğu sevindirmenin insanı mutlu edeceği anlatılmalı. Yaşanan örnekler onun anlayacağı bir dille kendilerine anlatılmalıdır. Bencil olursa arkadaşlarının kendisinden uzaklaşacağı, her çocuğun, her insanın arkadaşına ihtiyaç duyacağı ona öğretilmelidir. Başkalarının gözünün önünde dondurma yemenin, hele de bu şekilde arkadaşlarını imrendirmeye veya kıskandırmaya çalışmanın doğru olmadığı, güzel ahlaktan sayılmadığı, başkası kendisine bu şekilde davrandığında yapılan davranışın çirkin olduğu, kendisi yaptığı zaman da aynı çirkinliğin var olduğu ona aktarılmalıdır. İmkan derecesinde elindekini paylaşmak, fedakarlık yapmak, oyun oynarken mızıkçılık yapmamak, neşeli ve sıcak olmak, arkadaşlarının haklarına riayet etmek çocuğumuzu sevilir ve takdir edilir bir kişi haline getirecektir. Sonraki hayatına da ciddi şekilde tesir edecektir. Bu onun hem sıhhati, hem dünya, hem de ahiret saadeti için çok daha iyidir. Doğru olan da budur. Çocuğumuzun kendine ait eşyası olmalı. Onları iyi korumalı. Kıymetini bilmeli. Paylaşmanın, iyilik etmenin şuuruna da ermelidir. Onları bu yönde teşvik ediniz, bu yönde yetiştiriniz. 45. nasihat. Çocukları vefat eden anne ve babalar, sabırlı, olgun ve teslimkar olunuz. Allah'ın ecrini ümit ediniz. Ayşe validemizden nakleden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur: İnsanların arasından bir Müslüman henüz ergenliğe ulaşmamış 3 çocuğunu kaybederse, Allah bu çocuklara olan rahmeti sebebiyle o Müslümanı lütfu ilahisiyle cennetine girdirir. Hadis-i şerif Sahih-i Buhari'de Cenaiz bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü'nün kendisinin de bir baba olduğunu unutmayınız. 7 çocuk babasıdır o. Üstelik 7 çocuğundan 6'sını kendisi hayattayken toprağa veren bir babadır. Bir tek Fatıma radıyallahu anha Efendimiz'den sonra vefat etmiştir. Çocuklarından 3'ünü henüz yaşadığı küçük iken toprağa vermiştir. Kızı Zeynep ile Ebul As'ın oğlu olan küçük torunu da o hayattayken dünyayı terk etmiştir. O da son nefeslerini Allah Resulü'nün kucağında alıp vermiştir. O, yavrusunu, torununu toprağa verirken de en güzel örnektir. Davranışları ve sözleri ibret alınacak, sözleri unutulmayacak sözlerdir. Onun ibret dolu davranışları ve sözlerine şimdi daha yakından bakıyoruz. Enes radıyallahu anh bizlere oğlu İbrahim'i Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önünde son nefesini alıp verirken gördüğünü, Resulullah'ın gözlerinin yaşla dolduğunu ve şu kelimeleri söylediğini nakleder: Göz yaşarır, kalp hüzün duyar. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı, onun gücüne gitmeyecek şeyleri söyleriz. İbrahim, senin ayrılığınla gerçekten mahzunuz. Enes'in naklettiği bu rivayet yine Sahih-i Buhari'nin Cenaiz bölümünde, Sahih-i Müslim'in Fedail bölümünde yer alır. Allah Resulü'nden dökülen bu kelimeler sevgi ve şefkat dolu bir babanın gönlünden dile gelen unutulmayacak kelimelerdir. Bu kelimelerde sevgi vardır, merhamet vardır, duyulan üzüntünün ifadesi vardır. Bizi yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler bahşeten Rabbimizin kaderine rıza vardır, ümmeti irşat vardır. Şair nice söz vardır, gözleri yaşla doldurur ve nice gözyaşı vardır, anlayana çok şeyler anlatır der. Bu tabloda her ikisi de vardır. İbrahim hayatı gözlerini yumduğunda yaklaşık 18 aylıktır. En sevimli çağlarındadır. Koşup oynadığı, babasının geldiğini duyunca koşup ellerini boynuna doladığı, konuşmaya, baba, anne demeye, tatlı cümleler kurmaya başladığı çağlardadır. Evet, onun ölümüne kalp hüzün duyar, göz pınarları yaşla dolar, kainata örnek insan ancak ve ancak Rabbinin razı olacağı şeyler
onun gücüne gitmeyecek şeyler söyler. Biz onun ümmetiyiz. Onun yolunda, onun yönünde olmalıyız. İbrahim Cennetül Bakiye defnedilmiştir. Defni sırasında güneş tutulmuş. İnsanlar bu tutulmanın İbrahim'in vefatı sebebiyle olduğunu dile getirmeye başlamışlardı. İnsanların bu sözleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yapmış. Güneş ve ay Allah'ın güç ve kudretini, ilahi nizamın yüceliğini gösteren birer nişanedir. Onlar kimsenin ölümü, doğumu veya hayat sürüşü sebebiyle tutulmazlar buyurmuştur. İmret ve irşat, iç ile duygular ve güzellikler, acıda, hüzünde bile güzellik, hepsi bu tabloda kendisini gösteriyor. Üsame radıyallahu anh anlatıyor. Kızının oğlu Allah Resulü'nün kucağına verildi. Son nefeslerini alıp veriyordu. Nefes alışı kesik kesikti. Resulullah'ın gözlerinden yaş süzüldü. Sa'd ibn-i Ubade, "Ya Resulullah, bu nedir?" diye sordu. Bu nedir diye sordu, Allah Resulü'nün gözyaşlarıydı. Onları garipsemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu rahmet ve şefkatin eseridir. Ve Allah kullarından merhamet sahiplerine rahmet eder. Bu rivayet de Sahih-i Buhari'nin yine cenaiz, Sahih-i Müslim'in de cenaiz bölümlerinde yer alan bir rivayettir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadiste zikri geçen kızı Zeynep'tir. Ebu'l-As'ın hanımıdır. Çocuk da bu yuvanın çocuğudur. İmam Ayni adının Ali olduğunu kaydeder. Allah Resulü'nün omzunda taşıdığı Ümame'nin kardeşidir. Mümin merhamet sahibidir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'ın kulu olduğunun, onun rahmetinden bir parça taşıdığının şuurundadır ve iradesine hakim olmalıdır. Allah Resulü'nün kızı Rukiye ile Hazreti Osman'dan Abdullah isimli bir torununun olduğu ve bu yavrunun Habeşistan hicreti sırasında Habeşistan'da dünyaya geldiği, 6 yaşlarında iken Medine'de vefat ettiği, namazına Resulullah'ın kıldırdığı da bize ulaşan bilgilerdendir. Bununla ilgili bilgiyi İbn Abdilber'in El-İstiab isimli eserinde, İbn Kefir'in El-Bidaye ve Nihayesinde, İbn Hacer El-Asqalani'nin El-İsabesinde bulabilirsiniz. Birçok çocuğun henüz geldiği dünyadan çok şey anlamadan onu terk ettiğini, geride acı ve hüzün bıraktığını biliyoruz. Hele de bu çocuklar yolları hasretle gözlenmiş, gelecek günlerine ait nice ümitler bağlanmış, onlar için nice hayaller kurulmuş çocuklarsa, bıraktıkları boşluk da dolmamışsa. Biz bu hazin atmosferin sisleri arasına dalıp kaybolmak istemiyoruz. Asıl saadete dönüyor, bize ışık tutacak bir hatırayı paylaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden bir grupla oturduğunda yanında küçük çocuğu olan bir adam da onlar arasında yer alır, Allah Resulü'nü dinlerdi. Adam sohbete gelirken küçük çocuğunu da sırtında getirir, oturduğu zaman da onu önüne oturturdu. Daha sonra bu çocuk vefat etti. Adam da sohbet halkalarına gelmez oldu. Sohbet meclisine geldiğinde bunu kendisine çocuğunu hatırlatacağı ve üzüntü tazeleyeceği kanaatindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun yokluğunu anlayınca "Fülanı neden göremiyorum?" diye sordu. "Ya Resulallah, sizin de görmüş olduğunuz o oğlu vefat etti," dediler. Daha sonraki günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla karşılaştı. Karşılaşınca da oğlunu sordu. Adam üzüntü içinde Allah Resulüne çocuğunun öldüğünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona taziyede bulundu. Üzüntüsünü paylaştı. Sonra kendisine, "Hangisi daha çok hoşuna gider? Ömrün boyunca çocuğunla birlikte olup onun varlığından zevk almayı mı, yoksa yarın cennet kapılarından her bir kapıya geldiğinde çocuğunun senden önce o kapıya gelip kapıyı sana açtığını görmeyi mi?" diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, benden önce cennet kapısına gelmesi ve kapıyı bana açması elbette ki daha çok hoşuma gider," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu senin için gerçekleşecektir," buyurdu. Bu rivayeti Muaviye İbni Kurrah, Allah Resulü'nün sahabilerinden olan babası Kurrah İbni İyaz el-Müzeni'den naklederek anlatır. Muaviye'nin rivayeti Sünen-i Nesai'nin cenaiz bölümünde yer alır. Hadis, isnadı sahih olan bir hadistir. Bu kanaati Camiul Usul zikreder.
Yavrusunu kaybeden ve onun üzüntüsünü derinden hisseden bir kalbe Allah Resulü'nün verdiği müjdeyle sürdüğü merhem ne güzeldir. Kalpteki çocuk sevgisini silmeden, belki de artırarak üzüntüyü sevince dönüştürmek, yarınlara yönelik gönüllerde ümit meltemlerinin esmesine vesile olmak ne güzeldir. Ebedi saadeti kimsenin veremeyeceği mükafatların verildiği günü hatırlatmak ve hayat çizgisinin bu yönde olması gerektiğini vurgulamak ne güzel bir tebliğ üslubudur. Aynı manayı vurgulayan bir başka hadisi paylaşıyoruz. Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Kadınlar Allah Resulü'nden kendilerine gün ayırmasını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ayırdığı günde vaaz ettiği ve konuşmasında herhangi bir kadın 3 çocuğu vefat ederse bu çocuklar onunla ateş arasını perdeler buyurdu. Kadınlardan birisi 2 çocuğu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 2 çocuğu diye cevap verdi. Bu hadis-i şerifte Sahih-i Buhari'nin ilim bölümünde, yine cenaiz bölümünde, Sahih-i Müslim'in bir ve sıla bölümünde yer alır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Allah Resulüne çocuğunu getirdi. Ya Resulallah, çocuk rahatsız, beni korkutuyor. Ben 3 çocuğumu gömdüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 tanemi gömdün diye sorunca kadın evet diye cevap verdi. Onun bu cevabı üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateş ile kendi arana güçlü bir koruma duvarı ördün buyurdu. Bu hadis-i şerifte Sahih-i Müslim'in bir ve sıla bölümünde yer alan hadis-i şeriftir. Rahman'ın gönlümüze yerleştirdiği ümit ışığı, unutma nimeti, zaman zaman hatırlama ve dünyanın faniliğini idrak etme gerçeği iç içe yorulup bize ne kadar güzel şeyler söylerler ve bizleri ne kadar olgunlaştırırlar. Hayat imtihanlar dünyasıdır. Ahiret mükafat veya ceza dünyası. İmtihan güzel geçerse şüphesiz karşılığı da güzel olacaktır. Eğer sonsuz rahmet sahibi Rabbimizin ebedi dünyada bahşedeceği ecir, mükafat ümidi olmasa, üzüntüyle kararan gönülleri yaratana teslimiyet ve onun rızasını elde etme ümidi aydınlatmasa, karanlıklar ne kadar uzun sürer, sisler ne kadar uzun süre çöktüğü yerde kalır. 46. Nasihat. Çocuklarınızın yerli yersiz birbirlerine şikayet etmelerine fırsat vermeyiniz. İspiyonculuğu hoş görmeyiniz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye, onların şahsında bizlere yaptığı şu ikaza dikkat ediniz. Ashabından biri bana bir başkası hakkında herhangi bir şey ulaştırmasın. Ben sizin yanınıza çıktığımda içimde rahat, kalbim huzurlu olsun. Kalbimde hiçbiriniz için menfi bir ön kanat bulunmasın istiyorum. Bunu arzuluyor, bundan hoşlanıyorum. Bu hadisi şerifi Sünen-i Ebi Davud edep bölümünde, Sünen-i Tirmizi menakıb bölümünden nakleder. Allah Resulü'nün bu ikazı anne, baba, amir, memur, büyük, küçük herkesin üzerinde durması, düşünmesi, ibret alması ve hayatına aksettirmesi gereken bir ikazdır. Biz dikkatlerimizi şimdi çocuklara doğru çeviriyoruz. Çocukların birbirine şikayeti güzel bir davranış değildir. Bu çocukların kendisini de tedirgin eder. Kardeşleri de birbirine düşürür. Anne ve babalar çok defa çocuklarının bu şikayetlerine değer vermez ve şikayet eden çocuğu atlatma yolunu seçerler. Böylece şikayetin savuşturulduğu kanaatini taşırlar. Ancak bu şikayet şikayet edilen kardeşe tesir ettiği gibi şikayet edenin ahlakına ve şahsiyetine de tesir eder. Giderek müzmin bir hal alır. Şikayet eden kardeşin diğer kardeşleri tarafından dışlanmasına sebep olur. Bu durum anne ve babayı da rahatsız eder. Ailenin huzurunu bozar. Eğer çocuğun yersiz şikayetleri ciddiye alınıyor ve şikayetler karşısında şikayet edilen kardeşler cezalandırılıyorsa tehlike daha da büyür. Hele de bu cezalandırma şikayet edeni memnun etme uğruna yapılıyorsa. Çocuklar da bu huyun güzel olmadığını bilirler. Şikayetçi çok defa ispiyoncu, gammazcı gibi nefret ifade eden sıfatlarla anarlar, ona karşı da tavır alırlar. Şikayet büyüklerde de güzel bir davranış değildir. Kendinden emin olmayan
adaleti ve hayrı hakim kılmayan devlet otoriteleri, halkın içine casuslar yerleştirerek onları baskı altında almaya ve sindirmeye çalışırlar. Halktan şikayet beklerler. Baskı, korku ve tehditle varlıklarını sürdürmeye gayret ederler. Özellikle ihtilallerin arkasından şikayet yağmurları başlar. Bunların çoğu tiksinti uyandıracak yapıdadır. Halk arasında dedikoduyu yaymak, bir insanın kusurlarını sayarak onu gözden düşürmeye çalışmak da son derece çirkin bir davranıştır. Kusurları örtücü olmak. Kusur işleyen insana tökezledikten sonra ayağa kalkma fırsatı tanımak gerekiyorsa, uygun bir üslupla onu ikaz etmek doğru olandır. Kusur işleyen ve ikaz edilen bir insana, kusuruna şahit olan ve onu gizleyen, başkalarına söylemeyen bir insanın sözleri daha tesirlidir. Üstelik ona karşı hürmet de ve değer duygularının artmasına sebep olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşinin kusurunu görüp de onu örten insan için şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örter, ayıbını, sırrını saklarsa Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter, ayıbını saklar. Hadis-i şerif Müslim'de Zikir bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bu terbiye çocukluktan başlar. Eğer çocuklarınızın böyle bir alışkanlıkları varsa onları şikayetçiliğin doğru olmadığını anlatınız ve böylece ikaz ediniz. Onların yersiz şikayetlerine değer vermeyiniz. Değer vermediğinizi, bunun yanlış olduğunu onlara söyleyiniz. Örnekler veriniz. Dinimizin de bunu hoş görmediğini aktarınız. Çok şikayette bulunursa doğru ve yerli yerine şikayetlerine de değer verilmeyeceğini dile getiriniz. Çocuklarınızı kendi kanaatinizle değerlendirin. Onları değerlendirirken hissi olmayın. Adalet ve insafı elden bırakmayın. Bir çocuğunuz hakkında kanaatiniz menfi olsa bile bunu ona söylemeyin. O sizin çocuğunuzdur. Hastalığını tedavi etmeye, ahlakını güzelleştirmeye çalışın. Şahsını kötülemeyin. Onu aşağılamayın. Yaptığı hatanın nasıl bir hata olduğunu, nelere sebep olabileceğini, ne derece kötü olduğunu ona uygun bir dille anlatır. Bunu ona yakıştıramadığınızı, ondan daha güzel şeyler beklediğinizi, hayırlı şeyler ümit ettiğinizi söyleyerek onu doğru istikamete yönlendirin. Hatasını anlatırken de tedavi için gayret edin. Hatayı hata ile tamir etmeye kalkmayın. Yapıcı olun, yıkıcı olmayın. 47. Nasihat. Eşinize ve çocuklarınıza imalı ve iğneleyici sözler kullanmayın. Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e senin Safiye şu kadarlık Safiye değil mi dedim. Hadisi nakledenlerden Müseddet validemiz şu kadarlık sözüyle boyunun kısalığını kastediyordu der. Tirmizi'nin naklinde el işareti yaptığı zikredilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem validemizin bu sözleri ve davranışı üzerine şöyle buyurmuştu. Öyle bir kelime söyledin ki denizin suyuna karıştırılsaydı bütününe yayılıp karışırdı, yani kirletirdi. Validemizin sözlerine eliyle işaretini doğru bulmuyor, onun şahsında hepimizi ikaz ediyor, rıza göstermediği şeyi de açık ifadeyle dile getiriyordu. Ayşe validemizin naklettiği bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un edep bölümünde, Sünen-i Tirmizi'nin Sıfatul Kıyama bölümünde yer alır. Tirmizi rahmetullahi aleyh hadis için hasen sahih der. Eşinizde veya çocuklarınızda düzeltilmesi gereken bir hata olduğu kanaatindeyseniz bunu iyi bir üslupla yerinde ve zamanında sade kelimelerle dile getirmeyi tercih ediniz. Kinayeli kelimeleri ancak durumu hafifletecek, size ve karşınızdakine faydalı olacaksa seçiniz. İğneli sözleri ise hayatınız boyunca hiç kullanmamaya çalışınız. Alaycı ve küsümleyici kelimelerden daima uzak durunuz. Onlar size çok defa bir şey kazandırmayacak, kaybettirecektir. Karşınızdakini tahrik edecek, karşılıklı iğneleme, aşağılama yarışı başlayacaktır. Eğer karşınızdaki eşiniz veya çocuğunuz ise bu onları yaralayacak, iyi duygularını sarsacaktır. Siz onlar olmadan saadet duyamaz, huzur ve sükun bulamazsınız. Çocukların hatalarını imalı sözlerle dile getirmek, onları imalı veya iğneli sözlerle uyarmak özellikle babalarda daha çok görülen bir hatadır. Bu durum biraz da çocuklarla babalar arasında mesafe olması, yaşananları bir dost
bir arkadaş gibi karşılıklı konuşamamalarından kaynaklanır. Çocukların babalara hürmet duyması, dolayısıyla arada belli bir mesafenin olması tabidir. Ancak bu karşılıklı konuşmayı, sevgiyi ve güzel duyguları ifade edebilmeyi, karşılıklı istişareyi, fikir paylaşmayı önleyecek uzaklıkta olmamalıdır. İğneli ve imalı sözler normal sözlerden daha yaralayıcıdır. Hatayı önlemekten çok hürmet duygularını sarsmaya sebep olur. Oğlunuzun saçı sizi rahatsız edecek derecede uzunsa, kızınızın giyiminde kusur varsa, başkalarının yanında sizi mahcup edecek davranışlar sergiliyorsa, istekleri ve kaprisleri sizi rahatsız ediyorsa, bunları önlemenin yolu küçük düşürücü sözler değildir. Oturup bunları konuşmak, birkaç açıdan ele alıp değerlendirmek, onların düşünüş şekillerini öğrenmek, yanlış olan kanaatlerini bakış açılarına doğrultmaktır. İçinizdeki duyguyu, gönlünüze geleni de açık ifadelerle, iyi bir üslupla söylemektir. İğnelemek değildir. İğneleyici sözler kullanmak, iğneleyici kelimeler sıralamak, laf atmak değildir. Zikr-i Hakim'de el, kol, kaş, göz işaretleri ve arkadan iğneleyici, ayıplayıcı sözlerle alay etmek ağır tehdit taşıyan bir üslupla kınanmıştır. Vay insanları arkadan çekiştirenlere! Yanlarında iken kaş göz oynatarak, baş eğerek, dudaklarını eğip bükerek, mırıltı şeklinde imalı kelimeler söyleyerek insanlarla alay edenlere buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime Hümeze suresinin ilk ayet-i kerimeleridir. Ayet-i kerimedeki Hümeze kelimesi insanları daha çok arkadan çekiştirenler, onların neseplerine, soylarına, onların yokluğunda dil uzatan, onları arkadan yaralamaya çalışanlar için kullanılır. Süvarilerin çizmelerinin arkasına taktığı, atların bağrını dürtmek ve onlara hareketi geçirmek için kullanılan mahmuz bu kelimeyle aynı köktendir. Aradaki bağ açıktır. Mahmuz da sivridir ve can yakar. Üstelik en yakını tarafından ata karşı kullanılır. Lümeze kelimesi ise insanların yanındayken kaş göz işaretleriyle, baş oynatarak, dudak eğip büzerek, anlaşılır anlaşılmaz kelimeler mırıldanarak onlarla veya onlardan birisiyle alay etmek, imalı davranışlarla onları alaya almak demektir. Her ikisi de çirkin davranışlardandır. Allah katında da çirkindir. İnsanlar yanında da çirkindir. Bir mümine asla yakışmayan davranışlardır. Bunu alışkanlık haline getirmek de çok çirkindir. Bizim dile getirmeye çalıştığımız hatalı davranış ise bunun kadar tehlikeli ve kötü niyete dayalı değildir. Ancak o da hatalıdır ve yaralayıcıdır. Yuva içinde meydana geldiği için yuva huzuruna, şefkat, merhamet ve hürmet duygularına zarar verir. İmalı veya iğneli sözler kullanan bir anne baba veya eş bazen bunu kötü niyetle değil, gördüğü bir hatayı ikaz, karşısındaki kişinin sözlerinden, herhangi bir davranışından, kıyafetinden, serbest tavırlarından, fazla uykusundan, yemek veya namaz vakitlerine yeterli dikkati göstermeyişinden hoşlanmadığını ifade için kullanır. Ancak bunları imalı sözlerle ifade etmek yerine, düşüncesini açıkça anlatan düz cümlelerle dile getirmek çok daha güzeldir. İmalı sözlerin eşler arasında sevgi ve hürmet kaybına sebep oluşu ise daha kesin, açtığı yara daha derindir. Çünkü o karşılıklı sevgi, anlayış ve hoşgörünün yerini almıştır. Onları belli bir süre yok etmiş, onların tahtına kurulmuştur. İğneli ve imalı sözlerle sataşma zayıflığın işaretidir. Karşılıklı konuşamamanın, merama açık sözlerle ifade edememenin alametidir. Karşılıklı konuşmak, dertleşmek, istişare edebilmek için var olması gereken aile bağlarındaki kopukluğun, zayıflığın işaretidir. Ya da ima yolu dile getirilmeye çalışılan hata gerçekten hatadır ve güzel üsluplarla yapılan ikazlar fayda vermemiş, tesir etmemiş, dikkate alınmamış demektir. Şimdi iğneleme, huysuz tavırlarla karşındakinin direncini yıpratma bölümü başlamıştır. Bu her iki taraf için de ciddi bir hatadır. Mücadele için iyi üslubun seçilmesi bir emri ilahidir. Ne yapıp edip güzel üslup bulunmalı? Sabır ve irade gücüyle engeller aşılmalıdır. Bu sizin için de, aileniz için de faydalı olandır. Bu ahlakın ailenizde yerleşmesi ise aileniz için
büyük bir kazançtır. Siz ailece kazananlardan olunuz. 48. nasihat. Çocuklarınıza yerine getiremeyeceğiniz vaatler vermeyiniz ve verdiğiniz sözleri yerine getiriniz. Onlara yalan söylemeyiniz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü bize şöyle buyuruyor. Kim küçük bir çocuğa gel bu senin der daha sonra vermezse bu bir nevi yalandır. Çocuklar genellikle yaşadıklarını, söylediklerini, kendilerine söylenenleri çabuk unuturlar. Bazen bakkaldan ekmek almaya giderken önce sokakta oynayan oyunu seyretmeye başlar, daha sonra oyuna dalıp gidebilirler. Bakkala varınca da kendilerinden ne istendiğini unutup sormak için tekrar eve dönebilirler. Onlar kendilerine yapılan tembihleri de çabuk unuturlar. Ancak arzuladıkları, candan istedikleri bir şeyi kendilerine verilen sözleri, vaatleri kolay kolay unutmazlar. Anne ve babalar çok defa onların bu sözleri de kısa zamanda unutacağını zanneder ve yapılamayacak birçok şey için çocuklarına kolayca söz verirler. Eve dönünce veya vakti gelince çocuklarının bu sözü hiç de unutmadığını, hatta verilen sözü bütün yönleriyle hatırladıklarını, yerine getirilmesini ümitle beklediklerini görürler. Doğru olan çocuklara yerine getirilemeyecek veya getirilmeyecek vaatlerin verilmemesi, verilmiş olan vaatlerin de yerine getirilmesidir. Ahde vefasızlık İslam ahlakından değildir. Zikr-i Hakim Allah Resulü'nün sünneti ve sireti vefayı emreder. Vefaya teşvik eder. Bu hakikati her kardeşimizin bildiğine inanıyoruz. Ancak doğru olduğuna inandıkları şeyleri yaşamalarının kalplerinde var olanı hayata aksettirmelerinin gerektiğini de hatırlatıyoruz. Kendisine vaat edilen kişi çocuk da olsa hakikat budur. Çocuktur anlamaz anlayışıyla çocukların kandırılması, belli bir süre oyalamak için onlara yalan söylenilmesi de doğru değildir. Çocuklar sizde gördükleri tavır ve davranışlarla, sizden duydukları sözlerle filizlenir yetişirler. Bunları diğer öğrendikleri ile yoğurur ve kendi şahsiyetlerini geliştirirler. Onların sizden öğrendikleri, ana dilin üzerindeki tesiri kadar derin ve köklüdür. Şahsiyetlerinin ana temelini meydana getirir. Onların şahsiyetlerinin sağlam, ahlaklarının güzel olmasını istiyorsanız, onları manevi olarak nelerle beslediğinize dikkat ediniz. Size olan güvenlerini sarsmayınız. Verilen vaat yerine getirilmese de olur anlayışıyla hareket etmeyiniz. Karşınızdaki çocuk da olsa ahde vefa gösteriniz ve böyle tanınız. Sizden yerine getirilmeyecek bir şey istenmişse söz verip yapmamak veya unutmasını beklemek yerine çocuğu karşınıza alarak bunun neden olamayacağını onlara anlatınız. 49. nasihat. Çalışın anne ve babalar. Çocuklarınızı siz hayattayken yetim bırakmayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşli kadınları çocuklara karşı duydukları şefkat sebebiyle övmüştür. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadiste Efendimiz şöyle buyurur. Kureyşli kadınlar deveye binen kadınlar arasında en hayırlılarıdır. Küçük çocuklara şefkat duyar, kendi rahatlarını onları yetiştirmek için feda eder ve onlar kocasının kendisine teslim ettiği eşyayı da en iyi koruyup gözetenlerdendir. Hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin Enbiya bölümünde, Nikah bölümünde, Sahih-i Müslim'in Fedail-i Sahabe bölümünde yer alır. Çocukların şefkate ve korunmaya olan ihtiyacı tartışılmaz bir gerçektir. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Şimdi dile getirmek istediğimiz ise hayat akışı içinde onlara yeterli zamanın ayrılmasıdır. Özellikle de annenin hayatını çocuğuyla ve eviyle ilgilenecek şekilde nizama sokması, geleceğe yönelik planların buna göre yapılmasıdır. Çünkü çocuğun ona ve şefkatine ihtiyacı daha büyüktür. Bir anne yavrusu ve evi için yaptığı fedakarlıklar sebebiyle zor ulaşılacak ecirler kazanır ve çocuğu üzerinde en çok onun hakkı vardır. Bu hem ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle hem de hayatın bize öğrettiği gerçeklerle sabittir. Bir annenin çocuğuyla yakından ilgilenmesi sadece vazifesi olduğu için olmamalıdır. Anneler bunu arzulayarak, içten gelerek, haz duyarak yapmalıdır. Elbette hayatın iniş ve çıkışları, sarp yamaçları, düz ovaları, baharları, yazları,
fırtınaları, kışları vardır. İnsanın ne dış dünyası ne de içinde bulunduğu ruh hali her zaman aynı değildir. Ancak çocuğun içten gelen sevgi ve şefkate her zaman ihtiyacının olduğu bilinen bir hakikattir. Onu bazen kucaklayış şeklinde, bazen kendisine hitap eden ses tonunda, bazen avutmak veya uyutmak için sallayışta, bazen hoplatıp zıplatışta bulacak, hissedecektir. Sevgi ve şefkat gönülden gelip davranışlara dökülünce anneye ecir kazandırır. Bir annenin çocuklarını yetiştirmesi, koruyup gözetmesi, onları hayata hazırlaması, yuvasına sahip çıkması, yuvasının huzurunu sağlaması zannedildiğinden çok daha büyük, çok daha takdir edilmesi gereken bir iştir. Günümüzün ciddi yanılgılarından biri de evde duran, evine, çocuklarına ve beylerine sahip çıkan kadınların fazla bir şey yapmadıklarının sanılması veya yaptıklarının yeterince takdir edilmemesi, kıymetinin bilinmemesidir. Dış dünyaya çıkan ve iş hayatına girerek evinin dışında çalışan kadınlara, özellikle diğer kadınlar tarafından daha fazla değer verilmesi, onlara iş kadını gözüyle bakılmasıdır. Onlar mutlaka farklı tecrübeler yaşamışlar, farklı bilgiler edinmişlerdir. Ufku daha geniş, bilgisi daha fazladır anlayışının hakim olmasıdır. Ev kadınları ile yan yana geldiklerinde de daha üst rütbede kabul edilmeleridir. İş hayatına giren, evinin dışında çalışan kadınların farklı tecrübeler ve bilgiler edindikleri doğrudur. Ancak belki daha fazlasıyla kaybettikleri de vardır. Bu kazanç ve kayıplar çok yönlü bir incelemeyle değerlendirilmeye muhtaçtır. Böyle bir çalışmanın gözler önüne ibretlik neticeler sunacağına inanıyoruz. Kadınların evlerinin dışında çalışması bütünüyle doğru değildir diyemeyiz. Cemiyet hayatında esasen mutlaka kadının çalışması gereken alanlar vardır. Bayanların doktorunun bayan olması, kız çocuklarının öğretmenlerinin ve ebelerin bayan olması elbette ki doğru olandır. Kadınların fıtratına ve İslam ahlakına uygun diğer alanlarda çalışmalarında da mahsur yoktur. Ancak nerede çalışırlarsa çalışsınlar, evlerinden ve çocuklarından kopmalarında ciddi mahsurlar vardır. Çalışmak zorunda olan annelerin durumu bu açıdan da ele alınmalı ve yuvalara zarar vermeden onlardan nasıl istifade edileceği üzerinde fikirler geliştirilmelidir. Mesela kadınların mesaisinin 5 saate düşürülmesi, ücretlerinin ona göre ayarlanması, dolayısıyla daha fazla kadına iş sahası açılması, böylece kadınların çocuklarına daha fazla zaman ayırma imkanı bulması, evinden kopmaması gibi. Ayrıca kadınların ağır ve fıtratlarına uymayan işlerde, erkeklerle birlikte çalışılan yerlerde çalışmalarından doğru gözüyle bakamıyoruz. Her ne kadar kadın erkek ayrımı yapılmamalı, eşitlik var gibi ne ifade ettiği bütünüyle bilinmeyen, ucunun nerelere varacağı hesap edilmeyen kelimeler ve düşünceler ortaya atılıyor olsa bile yanlış daima yanlıştır. Görmek isteyenler için akan hayatın içinde işlenen yanlışların yanlış olduğunu gözlere sokarcasına cereyan eden hadiseler vardır. Ancak onları görmeyenler, görülmemesi ve başkalarına gösterilmemesi için görenleri tehdit edenler de var. Gerçek şudur ki dış hayatın boğuşmalarına erkeğin yapısı daha uygundur. Yuvaya ise anne. Bu eksiklik veya fazlalık değil, farklılıktır. Hayat bu farklılıklara güzellik kazanır. Aile yuvaları da öyledir. Kadın, ayın belirli günlerinde rahatsız ve her zamankinden daha hassas ve gergindir. Ona annelik görevi verilmiştir. Dolayısıyla belli bir süre hamiledir ve hamileliğin merhalelerini yaşar. Sonra dünyaya getirdiği yavrusunu bağrına basar, onu emzirir, bakar, besler, korur, gözetir. Ona gönlünü açar, sevgisini verir. Bütün bunlar erkeğin yapamayacağı ve asla küçümsenemeyecek şeylerdir. Bunlar insaflıca düşünülüp incelendiğinde, kadın ve erkeğin yaratılışına bakıldığında söylenebilecek en insaflı sözlerden biri, her iki cinsin yaratılışına göre değerlendirmek, birbirlerini bütünleyici olduklarını anlayarak ona göre hareket etmektir. Annesi ve babası çalışan çocuklarına uğradığı ihmal ise gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Onlar annesi ve babası hayatta olan yetimlerdir. Bu yetimlik günümüzde diğer yetimlikten daha acı ve sayıca daha fazladır. Yetim olarak bilinmedikleri için de gözden ıraktırlar ve şefkat gösterenleri de azdır. Şair bunu dile getirerek şöyle der: "Değildir yetim anne ve babası hayatın gam yükünden kurtulan.
terk edip dünyayı, çocuğunu geride boynu bükük bırakan. Odur gerçek yetim. Annesi daima uzakta duran, onu başıboş hayata salan ya da babası durmadan meşgul olan. Bu her gün içimizde yaşanan gerçeklerin ifadesidir. Anne ve babası iş hayatının dışında da meşgul olanlar, gündüz yetimliğine ek olarak gece yetimliği yaşayanlar da vardır. Üzerinde düşünülmesi gereken bir başka nokta var. Annesi çalışan çocukların daha çok çocuk bakıcılarının eline kalışı, onların merhametine ve terbiyesine terk edilişi, onların konuşma üsluplarını, dillerine alışı, bir taraftan emrettiği, diğer taraftan büyüdüğü, bir taraftan emrettiği, diğer taraftan büyüğü olduğu için itaat ettiği birinin yanında yetişmesi. Bu varlıklı ailelerde de yıldan yıla artan bir derttir. Anneler çalışıyor olmasa bile müreffeh hayatın özentilerini yaşar olmuşlardır. Ev işleri ve çocuk terbiyesi giderek hizmetçilere, dadılara terk edilmekte, değer ölçüleri yerli yerinden oynamakta, karma karışık esen rüzgarlar, fırtınalar rengarenk eşya ile döşeli evlerde kol gezmektedir. Ne yazık ki milletimiz neyi, nerede ve nasıl bulacağını şaşırmış durumdadır. Kah varlık şaşırtmıştır bizleri, kah yokluk ve çaresizlik. Bazen de yolunu ve yönünü bilmezlerin ya da hedefi ve belli bir yolu olmayanların peşine düşüş. Kör taklidin sürüklediği karanlıklar, meçhuller. Bu şaşkınlıklardan bir an önce sıyrılmak, başımızı kaldırıp ufuklara bakmak, hakka giden yolda nasıl ilerleyeceğimizi tayin etmek zorundayız. Günlerin ırmaklardan daha çok hızlı aktığını fark etmek, ayların, yılların akışını durdurmanın mümkün olmadığını idrak etmek zorundayız. Bazen çalışan anneler görüyoruz. Aldığı maaşın neredeyse bütününü bakıcılara, çocuk yuvalarına çalışan bir anne olmasından kaynaklanan ek masraflara veriyor. Belki daha fazlasını da. O halde niçin çalışıyorsunuz diye sorulunca da emeklilik hayallerini dile getiriyor. Biliniz ki bu bekleyişler ömür bitiyor, yavrular büyüyor, sözler dillenmez hale geliyor. Anneler çocukların aleyhine olsa da gerçekten çalışmak zorundalar mı? Aile saadetleri, geçimleri çalışmalarını mı gerektiriyor? Bunu çok iyi hesap etmeli, geç kalmadan yuvanın geleceği ile ilgili isabetli kararlar alınmalıdır. Aile içinde gerekirse yakın dostlarla ve akraba ile bu konuda istişare edilmelidir. Günlük, aylık küçük hesaplar, uzun yıllar için verilmesi gereken kararları ihmalin sisli dünyasına mahkum edilmemelidir. 50. nasihat. Çocuklarınıza hareketlilik, canlılık aşılayın. Onlara Müslüman şahsiyetine yakışır sporları sevdirin. Hadis-i şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Güçlü bir mümin, zayıf bir müminden daha hayırlı. Allah huzurunda daha sevimlidir. Elbette ki her müminde hayır vardır. Sana faydası olan şeylerde azimli ve gayretli ol. Tembellik gösterme. İhmalkar olma. Allah'a güven. Ondan yardım iste. Asla acizlik gösterme. Hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in kader bölümünde yer alır. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca bir açıdan güçlüğü kastetmiyor bu hadis-i şerifte. Ancak bedeni açıdan güçlülük de bunun içindeydi ve ilk sıralardaydı. Beden olarak güçlü, zeka olarak güçlü, irade olarak güçlü, sabır ve sebatta güçlü, duygulara hassasiyeti, makamı, şuuru ve imanı güçlü müminlerin daha çok hayra vesile olacağında, hakka hizmet edeceğinde, daha büyük ve devamlı hizmetler sunacağında şüphe yoktur. Allah Resulü'nün güreştiğini, at yarışlarına katıldığını, bir bağ evinde Ayşe validemizle yarıştığını unutmayınız. O andaki neşesini, onunla yarışanların, özellikle Ayşe validemizin ne duygular içinde olduğunu düşününüz. Ve şu gerçeği asla unutmayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye 53 yaşlarındayken hicret etmiş, yaklaşık 10 yıl sonra 63 yaşında bu dünyadan ayrılmıştır. 53 yaşı ile 63 yaşı arasında kaç cihada katılmış, kaç sefere çıkmış, bu yıllara neler sığdırmıştır. Uhud Savaşı öncesi Semura'nın arzusu üzerine onu Rafi ile güreştirmiş, yaşları küçük olduğu halde Rafi çok iyi ok kullandığı Semura'yı da Rafi güreşte yendiği için cihat meydanına kabul etmişti. Şüphesiz onların büyükleri ateşleyici oluşlarına da dikkat etmişti.
Zübeyr İbni Avvam radıyallahu anh Efendimizin halası Safiye'nin oğluydu. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biriydi. İslam'a ilk günlerde ve henüz çocuk denecek yaşlardayken gönül vermişti. Hak dava uğruna Habeşistan'a hicret edenlerdendi. Habeşistan'dayken Cafer radıyallahu anh ve diğer müminlerin de yanında yer aldığı Necaşi ordusunun düşmanları karşısındaki durumunu takip edebilmek, endişe içinde bekleyen kadın ve çocuklara savaşın neticesini haber verebilmek için gençliğin baharındayken Nil nehrine yüzerek karşıya geçmiş ve savaş zaferle sonuçlanınca Nil nehri boyunca koşup gömlek sallayarak zaferin müjdesini o ulaştırmıştır. Bir hayat boyu kendisine güvenen, inandığı davaya hizmet eden, zorluklar ve düşman karşısında yıkılmayan biri olmuştu. Medineli genç sahabelerden Seleme İbni Ekva radıyallahu anh, akıllara durgunluk veren bir koşuyla Müslümanların zekat develerine baskın yapan, bakıcılarını öldürüp develeri kaçıran bir müşrik birliğin peşine düşmüş, mücadeleye girmiş onlarla, onlara dünyayı dar etmiş ve Allah Resulü ve mümin süvarilerin yetişmesine kadar onların peşini bırakmamıştı. Daha sonraki yıllarda bu koşma kabiliyetini hayranlık uyandıracak derecede geliştirmişti. Kaynaklar onun kısa mesafede atları bile geride bıraktığını kaydeder. Bu aziz sahabi arkasından hep hayırla yad edilmiştir. İslam tarihi bunun gibi nice örneklerle doludur. Onların varlığı ve yaptıkları şan ve şerefimiz olmuştur. Bu ruh kalıcı olmalıdır. Çocuklarımızın zekası da bedeni de gelişmeli ve güçlü olmalıdır. El ve beden kabiliyetli onlara güven verecek derecede artmalıdır. Kısaca güçlü ve becerikli olmalıdırlar. Hem beden hem de zeka insanlarda yaratılıştan farklıdır. Ancak her insan çalışıp gayret ederek zamanını ve içinde bulunduğu şartları iyi kullanarak zekasını da bedenini de güçlendirebilir. Her ikisini de daha kıvrak, daha kabiliyetli, daha becerikli hale getirebilir. Okuyan, farklı bilgiler elde eden ve tecrübeler yaşayan, okuduklarını ve yaşadıklarını zihne yerleştirmek, onları unutmamak, onlardan ibret almak, netice çıkartmak için gayret eden insanların zekası akranının zekasından daha güçlü, düşünce ufku daha açıktır. Aynı şekilde spor yapan, kaslarını güçlendirmek için prensipli ve belli bir nizam içinde çalışan insanların kasları da akranınkinden daha güçlü, bedeni daha kabiliyetlidir. Müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh valilerine yazdığı mektupta şunu emrediyordu. Çocuklarınıza atıcılığı ve yüzmeyi öğretin. Onlara bir sıçrayışta atlara binecek hale gelmelerini emredin. O canlı, atik, güçlü, kabiliyetli, kendisine güvenli, cihat ruhlu bir gençlik istiyordu. Atıcılığı bilmeliydiler, yüzmeyi bilmeliydiler. Atın sırtına binerken ayağı önce üzengiye koyarak veya atı yüksek bir yere çekerek binmemeli. Yerden bir sıçrayışta atın üstünde olmalı. Göz açıp kapayıncaya kadar atını hedefine doğru sürmeyi başarmalıydılar. Bunu bir alışkanlık haline getirmeliydiler. O Allah Resulü'nün yolunda yürüyordu. Allah Resulü böyle bir nesil arzu ediyordu. Beden kabiliyetindeki yükseklik, kasların güçlü oluşu, ellerin becerikliliği çocuklarımızın kendilerine güvenlerini artıracaktır. Yürüyüşlerine, davranışlarına, konuşmalarına tesir edecektir. Kendisine güvenen insanlar daha girişken, daha atak, daha sebatkar, daha azimli olurlar. Bunlar güzel hasletlerdir. Bu hasletler alçak gönüllülük, cana yakınlık, güler yüzlülük, merhamet, müminlere yardım, hakkı hizmet duygusu gibi diğer güzel hasletlerle bir araya gelirse bunun ne kadar güzel olacağını o zaman düşününüz. Böyle bir nesle olan ihtiyacımızı da yeniden gözünüzün önüne getiriniz. Günümüzde şehirlerde yaşayan çocuklarımızın çoğu evlerin arasına kısılmış bilgisayarların başından televizyonların karşısında kopmaz hale gelmişlerdir. Kasları erimekte veya hantallaşmakta, el veya beden kabiliyetleri kaybolmakta, dağlar, ovalar, denizler, dereler, ağaçlar, ormanlar, çimenler, çiçekler, onların arasında yaşayan canlılar, kısaca dış dünya, ekranlardan seyredilir olmuştur. Tabiatla iç içe olmak, onun dilinden anlamak, ağaçlara tırmanıp meyveleri dalından yemek, ağaçların, otların, çiçeklerin cinsini tanımak, kokularını ayırt etmek, hayvanlarla dost olmak,
onların neden hoşlanıp neden hoşlanmadıklarını bilmek, çağıldayan dere boylarında koşmak, suların akışını seyretmek ve taştan taşa sekerek karşıya geçmek, kuş seslerini birbirinden ayırt etmek, arıların çiçeklerden bal alışını, yabani arıların yuva yapışını

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni, Kur'an'dan başka hayat düsturu, ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
8: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
9: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44,
10: İstoç.
9: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16, 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
11: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
11: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Özel FM 103.2. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve eserinden faydalandığımız İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi rahmet eylesin. Ve bizleri de bu eserleri iyice korumayı ve bizden sonraki nesillere de güzel bir şekilde aktarmayı Rabbimiz nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul biladi ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili yerler mesacidüha mescitlerdir. Secde edildiğinden dolayı buralara ne denmiş? Mescit denmiş. Mescitlerdir. Namaz kıldığımız, secde ettiğimizden dolayı buralara ne denmiş? Mescitlerdir. Ve Allah-u Teala'ya sevimli gelen yerlerden başında neresi geliyor? Mescitler geliyor. Sonra Peygamberimiz ve ebkadul biladi, Allah-u Teala'nın sevmediği yerleri haber veriyor. Allah-u Teala'nın sevmediği, buğz ettiği yerler neymiş? Ebkadul biladi ilallahi, Allah-u Teala'nın buğz ettiği, sevmediği yerler esvâkuhâ, çarşılardır. Bir mekan var ki, yer var ki Allah-u Teala orayı seviyor. Neresi ora? Mescit. Bir de sevmediği yerler var ki orası da nedir? Çarşılar, pazarlar. Allah-u Teala buraları sevmiyor. Şimdi mescitlerde ne yapılır? Allah-u Teala anılır, Allah-u Teala zikredilir, ibadetler yapılır, tesbih, tekbir, tehlil getirilir, ilim tahsil edilir, dersler verilir. O yüzden buralar Allah-u Teala'nın sevdiği ve Allah-u Teala'nın isminin anıldığı yerlerdir. Bu nedenle Allah-u Teala Nur suresinde şöyle buyuruyor, diyor ki o evlerde ki Allah onların yüceltilmesine ve içlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. Onlar da sabah akşam onu tesbih ederler. Yani mescitlerde de ne yaparlar? Allah-u Teala'yı sabah akşam tesbih ederler. Namazın bir adı da biliyorsunuz tesbihtir. Namaza tesbih ismi de verirler. Demek ki müminler sabah akşam, yani sabahtan akşama kadar da manası var, orada bulunurlar ve Allah-u Teala'yı zikrederler, Allah-u Teala'ya ibadet ederler. Zaten adı üstünde, kulluğun zirvesi olan secdeyi orada yaparlar. Yani secdeye varıldığı için ve biliyorsunuz kıyam, kıraat yapıyorsunuz, sonra rükûya gidiyorsunuz, sonra secdeye gidiyorsunuz ki o bir rekat bu şekilde tamam olduğundan dolayı işin sonu nerede? Secdede bitiyor. İşte bundan dolayı ne yapılmış? Mescid ismi verilmiş. Allah-u Teala'ya secde edilen yer, böyle tezellülün, zillete düştüğün en önemli andır. Kulluğun anıdır ve Allah-u Teala'nın kula en yakın olduğu andır ki Peygamberimiz ne diyor? Orada Allah'tan istediğinizi isteyin diyor. İşte bu nedenle oralarda mescit denmiş. Mescidi haram değil mi? Kabe'yi içinde bulunduran mescit, mescidi haram diyoruz, mescidi nebi diyoruz. Ondan sonra bütün yeryüzündeki mescitlerde Kabe'nin bir temsilcisi olduğundan dolayı da oralara da yapmış mescit denmiş. Hepsi Kabe'nin birer temsilcisidir. Orada ne yapılıyor? Allah'ın adı anılıyor, Allah-u Teala zikrediliyor, tesbih ediliyor, tekbir getiriliyor, tehlil getiriliyor, tazim ediliyor. Allah-u Teala'nın adı anılıyor. O nedenle o yerler nedir? Böyle mübarek yerlerdir, bereketli yerlerdir. İşte bu nedenle böyle oraları Allah-u Teala böyle nur olarak nitelendiriyor. Böyle kandil yanan mumlar olarak nitelendiriyor. İşte mescitlerin değeri, önemi bu kadar büyük. En sevimli yerler de orasıdır. Ve Allah-u Teala mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah-u Teala o gölgenin olmadığı günde gölgelendirecek kimi? Böyle kalbi ve kendisi mescide bağlı olan, mescide gidip gelen kimseyi. Çünkü mescitleri imar edeceğiz biz. Nasıl imar edeceğiz? Bir maddi imar. İşte temizliğini yapacağız. Ondan sonra bir yer yıkılmışsa tamir edeceğiz, onaracağız, işte düzelteceğiz. Boyası eskimişse boyasını değiştireceğiz bu şekilde. Bu maddi tamir. Bir de nedir? Manevi tamiri var. Ha, bir kimse mescide devam edecek, namazlarını mescitte kılacak, beş vakit namazını mescide gelecek, kalbi mescitte olacak ve mescitte olacak. Mescitte kalbini bırakıp dışarı çıkacak, geri gelmek için oraya can atacak veya iki namaz arası orada beklemeye çalışacak. Bu şekilde ne yapacak? Mescitleri imar etmiş olacak. O yüzden böyle imar derler. Hani umreye de imar diyoruz. Değil mi? Umre. İmardan geliyor. Ne abi? Onarıyoruz. Neyi onarıyoruz? Ziyaret ediyoruz. Nereyi? Kabe'yi, Beytullah'ı ziyaret ediyoruz. Bu nedenle mescitler değerli yerlerdir, önemli bir yerlerdir ve Allah-u Teala'ya ibadet olunan, Allah'ın birlendiği Allah'ın evleridir. İşte diyor, o yüzden Allah-u Teala diyor ya, o evler ki Allah onların yüceltilmesine ve işlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. Böyle mübarek bir yerdir. Orada ne yaparlar? Allah-u Teala'yı orada sabah akşam ne yaparlar? Zikrederler. Allah-u Teala'nın yüceltilmesini için uğraş verirler. Bu kadar önemli. Tabi mescit yapmanın fazileti çok büyük. Mescide gidip gelmenin fazileti çok büyük. Fakat bu hadis-i şeriften bizim alacağımız ders, anlayacağımız ders nedir ki? Mescitler Allah-u Teala'nın evleridir. En sevimli yerlerdir. Ve mümin de Allah-u Teala'nın en sevdiği ve sevimli gelen yerlerde bulunacaktır. Çünkü madem ki bizi yaratan Rabbimiz bu yerleri seviyor, mescidi seviyor, mümin kul da bu mescide gitmek suretiyle Allah'ın sevdiği yerde bulunacak ve Allah-u Teala'nın sevdiğini sevecek. Mümin de mescidi sevecek. Sevmenin işaretlerinden birisi de nedir? O mescide gitmek, o mescitte bulunmaktadır ki zaten başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz diyor ki yeryüzündeki evler, mescitler Allah'ın evleridir. Allah da diyor işte buralarda benim evimdir diye söylüyor ki bize düşen de Allah-u Teala'nın evine gitmek, Allah-u Teala'nın evini ziyaret etmek, Allah-u Teala'nın o evini imar etmek. Korumak, kollamak, maddi ve manevi o bize düşen vazifeyi yerine getirmektir. Ve hatta biliyorsunuz hani kim diyor Peygamberimiz dünyada böyle kuş yuvası kadar bir mescit bile yapsa Allah da ne yapacak diyor, ona cennette böyle bir köşk verecek. Bu kadar mescit yapmanın fazileti büyük. Mescide devam etmenin de fazileti çok büyük ki Peygamberimiz ne diyor? İşte mescidi güzelleştirin, güzel kokulandırın ve mescidi inşa edin diye bizlere buyuruyor. Biz de ne yapacağız? Bunları yapacağız. Mescitlerde bulunmaya çalışacağız inşallah. Peki en kötü yerlerde neymiş? Allah-u Teala'nın sevmediği, hoşlanmadığı, buğz ettiği yerlerde neymiş? Sokaklardır. Caddelerdir, çarşılardır. Niye? Şimdi elbette bir insan rızkını kazanacak, rızkını temin edecek. Bu vazifesi. Her yetişkin, bilhassa Allah-u Teala erkekler için ne yapmış? Rızık kazanmayı ona farz kılmış. Helalinden rızık talep edecek bir mümin, helalinden rızık talep edecek gibi onun görevi, vazifesidir. Eşinin, çocuklarının rızkını, nafakasını temin edecek. Ama helalinden. Helal olan yerden, helal olan işten. İşte bu nedenle çarşılarda, pazarlarda ne vardır? Hırs vardır, tamah vardır. Yani parayı kazanayım düşüncesi vardır. Malı kazanayım düşüncesi vardır. Dünya sevgisi ağır bastığından dolayı mescitte ne var? Ahirete yönelme, Allah-u Teala'ya yönelme vardır. Kalplerde yumuşama olur. Fakat sokaklarda, çarşılarda ne olur? Daha çok para kazanma hırsı vardır. Daha çok para kazanayım, işte şu şekilde kazanayım. Bu hırs bazen insanın gözünü karartır. Yalana sapabilir. Çok yemin etmeye yönelebilir. Çok yemin eder adam. Veya yalan yere yemin edebilir. Karşı tarafı aldatabilir. Malını çok daha fazla abartarak övebilir. Veya karşı taraf alıcı da malı alabilmek için adamın kaliteli malını, güzel malını daha düşük göstermeye çalışabilir. Görüyorsunuz hep bu ticarette olan şeyler aslında olmaması gereken şeyler ama insanların hataya düştükleri şeyler. Neden? Çünkü her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Para kazanmada hırs oluyor, dünyaya yöneliyor. Dünyaya yöneldiği zaman da o ölçüyü kaçırıyor. Ölçüyü kaçırıyor. Hani Peygamberimiz diyor ya, şeytan diyor bayrağını götürür o çarşıya diker. İşte ne yapıyor? Şeytan bayrağı dikince insanları aldatma yoluna gidiyor. Adam ne yapıyor? Durduk yere karşı tarafı inandırmak için, kandırmak için bol bol yemin ediyor. Sonra bakıyorsun yalan söylüyor veya yalan yere yemin etmeye çalışıyor. Malı gizliyor, malının kötülüğünü, ayıp yerlerini gizliyor. Bakıyorsunuz mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir insan kendisine bir mal getiriyor, o düşük fiyat vermesine rağmen yükseltiyor. Diyor yok diyor, bu kadar eder, bu kadar eder. Karşı taraf şaşırıyor. Diyor nasıl olur böyle bir şey? O ne yapıyor? Diyor gel bilir kişi tayin edelim, bilir kişi bu işi halletsin. Şimdi düşünün, size birisi çok değerli bir malı ucuz fiyata satıyor. Ya yok bu kadar etmez, daha çok eder diyen bir adam gösterebilir misiniz şu anda günümüzde? Hemen böyle fırsat, bu fırsat böyle mal yangından mal kaçırır gibi hemen alır. Ama ne yapıyor Ebu Hanife? Yok diyor, bunun değeri bu kadar değil, daha fazla. Adı şaşırıyor. Bir daha fazla, bir daha fazla diyor, bilir kişiye tayin edelim. Bilir kişi o 50 lira istiyorsa, bilir kişi diyor bunun değeri 500 lira. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 500 lira verip o malı alıyor. İşte bu kadar değerli. Bu kadar önemli. Ha, bu tür insanlarda var mı? Var. Niye? Allah-u Teala çünkü Nur suresinin 37. ayetinde öyle buyuruyor. Diyor, öyle insanlar, erler var ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani Allah-u Teala'dan korkarlar. O kıyamet gününde korkarlar. O hesap gününden korkarlar. Değil mi? O zaman ne yapar? Ticaret yaparken ne Allah'a zikretmek, ne namaz kılmak, ne zekat vermekten alıkonmazlar. Onu, o işi yaparlar. Peki Allah'a zikreden bir insan yalan söyler mi? Söylemez. Allah'a zikreden bir insan durduk yere karşı tarafı aldatmaya çalışır mı? Çalışmaz. Malını böyle aşırı derecede daha fazla böyle büyük bir şeymiş gibi öve öve anlatır mı? Anlatmaz. Veya karşı taraftan bir şey alacak, onu açığını düşüreyim, adamı zor durumda bırakayım, malı alayım diye o malı kötüler mi? Kötülemez. Allah korkusu onda hakim olduğundan dolayı ne yapar? Orada kendisini korur ve kollar. İşte böyle olur. Ha, böyle olamayan insanlar da maalesef çok. Ne yapar? İşte hırs yeridir, tamah yeridir, kazanma yeridir. Ne kadar çok kazanırsam kazanayım der. Çünkü dünya sevgisi ağır basıyor ya insanda, şeytan da ona etki ediyor. Nefis de araya karışınca o kişi ne yapıyor? Çok para kazanacağım diyor. Çok para kazanınca da böyle ondan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz. Ya yemin etsen ne olacak ki? İşte şunu söylesen ne olacak ki? Bunu söylesen ne olacak ki? Diyor. Ve bu şekilde artık hatalar, kusurlar, günahlar, yalanlar ona basit geliyor. Ve artık öyle bir kötü şey miras kalıyor ki diyor, yalan söylemesen bu işler yürümez. Yalan söylemesen ticaret yapamazsın. Ya ne var, yalan söylemesen olmaz. Ufak ya böyle olur sözü hem kendilerine miras kalıyor hem de kendilerinden sonrakilere de miras bırakıyorlar ki böyle ticaret ahlakını bozmuş oluyorlar. İşte bu nedenle de Allah-u Teala'nın sevmediği en kötü yerler bura oluyor. Tamahkarların, kötü niyetlilerin, boş insanların bulunduğu bir mekan oluyor. Bu nedir? Tehlikedir. İşte bu nedenle Allah-u Teala'nın sevmediği, buğz ettiği yerler ne yapıyor? Çarşılardır. İşte tamahkar, hırs, kadın erkek karışımı, insanların birbirini böyle süzdüğü yer, harama baktıkları yer oluşunca ne oluyor? Kötü bir yer oluyor ki Allah-u Teala bizleri korusun. İşte bu gibi yerlerde ne olacak? Bu ayet bize ışık tutacak. Nur suresinin 37. ayeti bize ışık tutacak ve onu birbirimize hatırlatacağız ve hatırlatacak yerlere de asmaya çalışacağız ki nedir? Öyle erler var ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Ama ölçüleri neymiş? Onlar diyor gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani Allah'tan korkarlar, kıyamet gününden korkarlar, kıyamet gününde hesap vereceklerinden korkarlar. Onu yakin olarak bilirler, gözlerin önünde gelir, canlanır. Kendilerini öyle alıştırmışlardır. O nedenle de bu tür insanlar olmaya çalışacağız. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Diyor, çarşıya girerken şu duayı yapın diyor. Nedir o? La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyul la yemut, biyedil hayr, ve huve ala külli şeyin kadir. Bunu diyor çarşıya girdiğiniz zaman da yapın ki hem rahmet olunsun hem korunasınız. Bu nedenle ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. O diriltir ve öldürür. O ölmeyen diridir. Hayır onun elindedir. O her şeye gücü yetendir. Şeklindeki duayı yapmamızı çarşıya girerken Peygamberimiz bizlere tavsiye ediyor, emrediyor. Biz de o duayı yapalım ve bu şekilde de oradan gelecek zararı, fesadı, kötülüğü önlemiş olalım ve o fesattan kendimizi de korursak işte az önceki ayetin şumuluna giren değerli insanlardan, o müminlerden oluruz. Allah da bizi onlardan eylesin. Öyle zaten ticaret ehline, ticaret yapan insanlara ihtiyaç var. Allah onların sayısını da artırsın. Rabbul Alemine sonsuz hamd ve şükürler olsun. Biricik önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun temiz ehli beytine ve sahabesine salat ve selam olsun. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul cihadi ilallahi kelimetu hakkin. Allah-u Teala'ya en sevimli cihat hak sözü söylemektir. Nerede, ne zaman? Tukalu li imamin cairin. Zalim, facir, zorba bir devlet reisinin, devlet adamının huzurunda, imamın huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya en sevgili cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cihat adı üstünde cehd etme, gayret gösterme, çalışma, çabalama. Tabi İslami ıstılahta bunun daha farklı bir manası var ki bir insanın Allah yolunda, müminin Allah yolunda, Allah'ın dini için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, onun getirdiği din için, Kur'an için, şeriat için mücadele vermesi ve gayret göstermesidir. Malla cihat, dille cihat, bedenle cihat. İşte bunlar cihadın çeşitleri. Tabi günümüzde cihat dendiği zaman farklı anlamlar yüklenmeye çalışılıyor ki hani büyüklerin söylediği gibi devir değişmiş, her şey zıttıyla bilinir hale gelmiş ve cihada bagi adını vermişler. Bu nedenle cihadı çok iyi anlamamız, çok iyi kavramamız gerekiyor ki gerek Müslümanlar tarafından, gerekse gayrimüslimler tarafından anlaşılamayan veya anlaşılmak istenmeyen ve bu suretle İslam'a ve Müslümanlara saldırılma şeklinde bir kelime ve kavram üzerine durulmuş ki bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği bir şey. Ama nedir? Kişi birinci aşamada nefsiyle cihad edecek, sonraki aşamada diliyle cihad edecek, sonra eliyle cihad edecek. Bu şekilde ne yapacak? Cihadını devam ettirecek. Ve her kesim, her Müslüman kendi üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmeye çalışacak. Bu nedenle cihad deyince yani hemen elinize kazma kürek aldınız, silah aldınız, sağa sola saldırdınız değil. İslam böyle bir şeyi reddediyor. Nedir? Daha çok bunu mukatele, kıtal şeklinde İslam izah ediyor. Fakat ondan önceki aşamalar nedir? Kişinin kendi nefsiyle cihad etmesi. En büyük cihatlardan birisi odur. Kendisini haramlardan koruması, helal dairesi içerisinde hareket etmesi, Allah-u Teala'nın emirlerine muti olması. Sonra nedir? Diliyle cihat edecek. Bu görev kime aittir genellikle? Alimlere, ulemaya, hatiplere, imamlara düşen bir şey. Sonra nedir? Elle yapılan cihat ki bunu daha çok alimlerimiz devletin, İslam devletinin bu işle görevli olduğunu belirtiyor. Mesela bir kitabı alırsınız, güzel bir kitabı, İslami bir kitabı insanlara verirsiniz, bu bir cihattır. Ondan sonra bir risaleyi, İslam'ı anlatan bir risaleyi, İslam'ın hakikatlerini, gerçekleri anlatan bir risaleyi anlatırsınız, bu cihattır. Konferanslar düzenlersiniz İslam'ı tanıtmak, anlatmak için, bu bir cihattır. İnsanları buraya davet edersiniz, bu cihattır. İnsanları buraya götürmeye çalışırsınız, götürürsünüz, arabalarınızı seferber edersiniz, otobüs tutarsınız, bu da nedir? Cihadın kapsamı içerisindedir. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya en sevgili olan cihadı anlatıyor. Bu cihat neymiş? Bir müminin çıkıp da zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir reisin huzurunda, zalim bir başkan huzurunda, zalim bir ümeranın huzuruna çıkarak onlara hak sözü söylemesi ve onu hakka davet etmesidir. Çünkü mesela bir insan az önce anlattığımız kıtal dediğimiz silahlı bir mücadele savaşa girdiği zaman savaşta galibiyet de vardır, mağlubiyet de vardır. Ama galip olma imkanı var ki insan bu savaşa giriyor. Veya bununla birlikte ölme de durumu vardır, sağ kalma durumu da vardır. Fakat zalim bir sultanın, zalim bir yöneticinin karşısına çıktığınız zaman, çünkü adam zalim, mücrim, cair, suç işlemiş, fasık, onun ne yapacağı belli değil ki, senin onun karşında hiçbir gücün yok. Hiçbir gücün yok onun karşısında. Ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun. Nasıl Ashab-ı Kehf kalkıp o zalimlerin, o müşriklerin karşısına geçerek Allah-u Teala'yı bir olduğunu, ona hiçbir şey şirk koşmayacaktan haykırdığı gibi, burada da ne yapıyor? Bir yine alim, hakkı savunan bir insan o zalime karşı hakkı söylüyor. Onun zulmünü yüzüne karşı haykırıyor, onu hakka davet ediyor. Onun zulmünden vazgeçirmeye çalışıyor. Burada ne var? Onun elindesin. O seni ne yapar? Hemen alır, zindana atar, öldürtür, başka bir şeyler yapar. İşte bu nedenle en büyük cihadı, Allah-u Teala'ya sevimli gelen en büyük cihadı Peygamberimiz bu olduğunu belirtiyor ki böyle bir alim öldürüldüğü zaman ve böyle bir şahıs Müslüman öldürüldüğü zaman da en büyük şehit olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: en büyük şehit kimdir? Hazreti Hamza'dır. Sonra kimdir? Sonra da diyor zalim bir sultana karşı hakkı haykıran ve bu neticede de öldürülen kimsedir. Yani onun makamı nedir? En yüce bir makamdır ki böyle bir durum karşısında hiçbir şeyi, böyle korku onu engellemiyor. Sadece Allah korkusu ön plana çıkıyor. Allah için o zulmü engellemeye çalışıyor. Mesela İslam tarihinde böyle alimlerimiz çoktur elhamdülillah. Ve gerçekten de böyle alimlere günümüzde daha çok ihtiyaçlar var. Hakkı bilen, hakkı tanıyan, Kur'an ve sünneti kendisine rehber edinmiş, düstur edinmiş, böyle zalimlerin karşısına geçerek hakkı anlatacak alimlere ihtiyaç var ki Allah onların sayılarını artırsın. İslam tarihinde de bunların sayıları elhamdülillah çoktur. Mesela Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh Mansur'un huzuruna çıktığı zaman kendisi onunla karşılaşmak da istemiyor. Çünkü alimlerin özellikleri, daha önce hadisi anlatmışızdır, bir hadis-i şerif var. Alimlerin kötüsü kimdir? Böyle devlet adamların devlet kapısına gidenlerdir. Bu nedenle alimler sultanların huzuruna, umeranın huzuruna çıkmamışlar ve gitmemişlerdir. Gitmek zorunda kaldıkları zaman da orada hak sözü söylemişlerdir. İşte Süfyan-ı Sevri, Mansur'un, Abbasilerin sultanlarından birisi olan Mansur'un huzuruna çıktığı zaman ona diyor ki, Mekke'de karşılaşıyor, sen rahat içerisindesin, bolluk içerisinde yaşıyorsun. Sahabenin ve sahabenin çocuklarının sırtından buraya geldin. Ama şu anda müminler aç ve sefil, müminler zor durumda. Sen ise diyor böyle rahat içerisindesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mekke'ye geldi, 15 dinar para harcadı. Yani hac ibadeti için geliyor, 15 dinar para harcadı. Ve Hazreti Ömer kendisine bir ev bile edinmedi, ağaçların altında yattı. Görüyorsunuz Hazreti Ömer'in vasfını, adaletini, yani adil olmanın özelliğini görüyorsunuz. Koca bir halife, o döneme göre nerelere kadar hükmü geçiyor, yeni fütuhatlar yapılmış. Hac'a geldiği zaman onun yattığı yerler ağaçların altıydı diyor. Sen ise ne haldesin? Mansur kızıyor ve diyor benim gözüme gözükme. İşte bakın, zor durumda başına gelecekleri bilerek hak sözü söyleme. Yine mesela İmam Malik Cafer'e karşı tavrını koyuyor. Hakkı söylüyor. Hiçbir şeyden çekinmiyor. İmam Azam olsun, ondan sonra bakıyorsunuz İmam Serahsi olsun. Hep böyle alimlerimiz hak sözü söylemişler, hak kelimeyi söylemişler ve bu şekilde de o en büyük cihadı yapmışlar ve peygamberin hadisinde müjdelediği vasfa ermişler elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac zamanı cemrelere taş atılıyor. Biliyorsunuz Akabe dediğimiz, şeytan taşlama dediğimiz yerler var Mina'da. Orada şeytan taşlama yerinde bazen duruyor ve nasihatler de ediyor sahabeye, dualar da ediyor. Orada Resulullah'a soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, hangi cihat daha eftaldır, hangi amel daha eftaldır, faziletlidir diye sordukları zaman Peygamberimiz de söylüyor, diyor ki hak sözü söylemek. Nerede? Ha, zalim bir sultanın huzurunda, zalim bir yöneticinin huzurunda hak sözü söylemek Allah-u Teala'ya karşı en büyük cihattır. Çünkü burada ne var? Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emrir, kötülükten de sakındırma var ki bu en büyük cihattır diye ve en sevimli cihattır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve şu var, yani senin kahrın var, gücün var, elinde sulta var, güç var, iktidar var. Ama buna rağmen gücünü Allah'tan alan, hakta alan, hakka dayanmış, Allah'a dayanmış, Allah'ın kelimesini, Resulullah'ın kelimesini haykırıp, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir insan var ki, o işte en büyük cihadı, en büyük fiili, en afdal faaliyeti yapmış oluyor. Allah bu tür alimlerin sayısını artırsın. Çünkü iki sınıf insan var ki, bunlar ıslah olursa, bunlar güzel olursa o toplum da güzel olur. Nedir bunlar? Ulema ve umara. Yani yöneticiler ve alimler. Bir toplumun ıslahı, güzelliği, düzgünlüğü bununla bellidir. Eğer umara yoldan saparsa, ulema dediğimiz alimler onları ne yapar? Yola getirmeye çalışır. Tebliğ yaparlar. Onları hakka çağırırlar. Kötülükten nehyetmeye çalışırlar. Bu ikisi bozulduğu zaman o toplumda bozulur. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle toplum bu gibi durumlarda bu ikisine bakacak. Bunlar eşit orantılı. Biri yani olduğu zaman, bunlar güzel olduğu zaman toplum güzel olur. Bunlar bozuk olduğu zaman o toplumda ifsad olmuş, bozuk olmuş olur. Allah muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ahabbul hadisi ileyye estakahu. Bana en sevimli söz doğru olandır. Doğru söz, hak söz, güzel söz. Sadık söz ne demek? Hakka mutabık olan, gerçek olan, gerçekle aynı olan sözdür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre, yani ona sevimli geldiğine göre bize de bu sevimli gelecek. Bu nedenle bize nasıl doğru söylenmesini istiyorsak karşı tarafa da doğru olacağız. Halimiz de doğru olacağız. Sözümüz de doğru olacağız. Yani halimiz de kavlimiz de doğru olacak, düzgün olacak, Kur'an'a uygun olacak. Çünkü en doğru söz nedir? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman doğru konuşmak için, yanlış konuşmamak için Kur'an'ı iyi bileceğiz. Kur'an'a mutabık olacak. Hal ve hareketlerimiz, sözlerimiz Kur'an'a mutabık olacak. Bununla birlikte diğer sözlerimiz de devamlı doğru olacak, düzgün olacak. Şaka bile olsa yalan söylemekten şiddetle kaçınacağız. Şaka bile olsa. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman, çünkü o bizim önderimizdir, rehberimizdir, en güzel örnektir, örneğimizdir. Şaka yaptığı zaman bile yalanı yok. Doğruyu söylüyor. Her zaman doğruyu söylüyor. Mesela bir kadın çocuğunu çağırıyor. Diyor ki gel sana bir şey vereceğim diyor. Hani bazen anneler yapar ya, çocuğunu çağırır ki gelsin onu ev alayım veya başka türlü. Peygamberimiz o zaman diyor ki kadına, sen buna gerçekten bir şey verecek misin? O da diyor evet diyor, hani hurma vereceğim. Peygamberimiz diyor ki sakın ha diyor, ona bir şey vermeyeceksen böyle bir söz söyleme. Yani çocuğu bile aldatmak için böyle bir teşebbüste bulunma. Bu nedenle Müslüman doğrudur, doğru sözlü olmalıdır ve hal ve hareketleri de doğru olmalıdır. Müslümandan yalan sadır olmayacak. Müslüman yalanı söylemeyecek, doğru sözlü olacak. Müslümanın özelliği, sıfatı, vasfı bu olacak ve herkes bir Müslümanı tanırken ve tanıtırken onun doğru olduğunu, doğru sözlü olduğunu bilecek. Çünkü Müslümanlar şahittir. Allah-u Teala Müslümanları şahit olarak yaratmış. Değil mi? Peygamberimizi de şahit, bizleri de şahit olarak yaratmış. Biz neye şahadet ediyoruz? Mesela eşhedü en la ilahe illallah diyoruz, değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın resulü ve kulu olduğuna da şahitlik ediyoruz. Şahit olarak gelmişiz biz. Şahit bir insanda doğru olmalı, dürüst olmalı ki onun şahadeti kabul edilsin. Bu nedenle Müslüman bizler doğru sözlü olacağız, halimiz de doğru olacak, sözümüz de doğru olacak, her şeyde doğrudan ayrılmayacağız, haktan ayrılmayacağız ve hak sözü söyleme noktasında gayret göstereceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Çünkü bir kalpte hem kizip yalan hem de sadıklık olmaz. Yalan, bakarsın insanlar günümüzde öyle bir hale gelmiş ki diyor ki yalan söylemezsen işin yürümez. Yalancı olman gerek diye böyle birbirlerine bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. Çocuklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar. İşte meslek erbabı yetiştirdiği çıraklarına bu şekilde nasihatte bulunuyorlar ki bu gerçekten üzücü bir durum. Biz her zaman için kendimiz de doğru olacağız, doğru sözlü olacağız ve çocuklarımıza da etrafımıza da hak sözü, doğru sözü söylemeyi tavsiye edeceğiz ve emredeceğiz. Çünkü bizim peygamberimiz bize ne buyuruyor? Diyor, bana en sevimli söz nedir? Doğru olandır. Peygamberin sevdiğini seveceğiz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediğini de sevmeyeceğiz, nefret edeceğiz. Peygamberimiz doğru sözü seviyorsa biz de doğru söz söyleyeceğiz ve doğru sözlü olacağız. Demek ki her şey zıttıyla bilinir. Peygamberimiz yalan sözü sevmiyor ve biz de yalan sözü sevmeyeceğiz ve yalan da söylemeyeceğiz. Yalandan şiddetle kaçınacağız, uzak duracağız. Yalan her şeyi bozar. Bir şeyin temelinde yalan varsa yalan her şeyi çökertir, yıkar, perişan eder. Allah bizleri yalandan uzak eylesin, doğru sözlü müminlerden eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Azim Reklam. Musa Topçu 0212 442 0030 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
8: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
13: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri İbrahim Uyar 0549 575 41 41

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: yaratma Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
1: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttakin ve la udvane illa alez zalimin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim çocuklarınızı gözlerinizin aydınlığı kılsın inşallah. Rabbim çoluk çocuğumuzu salih ve salihalardan eylesin. Rabbim imanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin. Evet, bu dualarımızla inşallah programa başlamış olalım. Ve namaz nedir sorumuza birkaç programda cevap verdik. İnşallah yine namaz nedir sorumuza cevapla devam edeceğiz. Çünkü namaz gerçekten ibadetlerin şahıdır dedik. Namaz olmazsa olmaz, ibadetlerin zirve noktasıdır. Bu açıdan enine boyuna, derinlemesine tabiri caizse namazı işlememiz gerekiyor. Namaz nedir sorusunu, cevabını gerçekten iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü biz bunun sancısını çokça yaşıyoruz. Memleketimizde, ülkemizde biz namazsızlığın sancısını çekiyoruz. Namazsızlığın bize getirmiş olduğu olumsuzlukları yaşıyoruz. Namazsızlığın bizi sürüklemiş olduğu handikapları görüyoruz, biliyoruz. Ve namazın da insanları ne kadar güzel sonuçlara götürdüğünü biliyoruz. O açıdan namaz nedir sorusuna inşallah birçok programda cevap vermiş olacağız. Bugün de kaldığımız yerden namaz nedir sorusuna cevapla inşallah devam etmeye çalışalım. Namaz esas ihtiyaçtır deniliyor. Yani Allah'a muhtaç olduğunu itiraf etmektir. İnsanoğlu her an muhtaçtır. Maddi ihtiyaçlar vardır, manevi ihtiyaçlar vardır dostlar. İhtiyaç sahibi olmayan Allah'tır. Tüm ihtiyaçları gideren Allah'tır. Rabbimizin bu ismine ne diyoruz biz? Samet diyoruz. Allah Celle Celaluhu kendisini Kur'an'da tarif ederken kul huvallahu ahad, de ki Allah birdir, Allahu samet. Her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama insan ihtiyaç sahibidir. Hem madden hem manen ihtiyaç sahibidir. Hem madden hem manen ihtiyaçları gideren Allah'tır. Ama sebep insandır. Aracı vesile dediğimiz şey insanın kendisidir. Manevi anlamda namaz Allah Celle Celaluhu'ya ihtiyaç duyduğunu ona itiraf etmendir. Çünkü namazda günde kıldığın 5 vakit namazda 40 defa Fatiha okuyor ve orada İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorsun. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isterim. Senden yardım isteriz Allah'ım diyor ve sonra yardım istiyoruz. En büyük yardımı istiyoruz. İhtiyaç sahibi olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu Rabbimize orada iletiyor. İhdine sıratal müstakim diyoruz. Allah'ım beni, bizi doğru yoldan ayırma. En büyük ihtiyaç. Ve onu Rabbimize arz ediyoruz. Rabbimizden onu istiyoruz. Doğru yoldan ayrılmamamızı. Bu noktada duaya da değinmek gerekiyor. Namaz zaten bir anlamıyla duadır. Salat bir anlamıyla duadır. Duada ne vardır? Sen kendini ne kadar muktedir, iktidar sahibi, ne kadar güçlü, efendim ne kadar imkanlı hissedersen hisset, her an ihtiyaç sahibisin ve bu ihtiyaçlarını gideren bir ilah vardır. O da iman ettiğin Allah'tır, Rab'dır. Bu anlamda namaz, kulun Rabbisine, sahibine, yaratıcısına karşı ihtiyaçlı olduğunu itirafıdır diyoruz. Namaz bir başka anlamıyla uzağı yakın eder, yadı yar eder. Her şey yaklaşır manevi anlamda namazda. Böyle mükemmel içerikli bir ibadet. Bir başka anlamıyla namaz, cennette oturum almak için Rabbimizle bir randevudur. Namaz nedir? Namaz Rabbimizle randevudur. Rabbimizin işaret buyurduğu çizgide karar kılmaktır namaz. Evet, önce randevudur dedik. Allah ile bir randevu gerçekleştiriyoruz. Onu da ancak namazla yapıyoruz. Ama o kadar güzel ki günde 5 defa randevuleşiyoruz. O bizi çağırıyor ezan ile. Allah'ı tesbihten, Allah'ı ululamaktan sonra o bizi namaza çağırıyor, buluşmaya çağırıyor. Kendisiyle konuşmaya çağırıyor. Randevuyu gerçekleştirmeye çağırıyor. O randevuda, o buluşmada ne var? Felah var, huzur var, rahat var, barış var. O buluşmada çok şey var. O buluşmada dostlar secde var. Yani Allah'a en yakın olduğun yer. İşte orada Rabbinle randevunu en sıcak noktada gerçekleştiriyorsun. Arzu halini, derdini, isteklerini, arzularını Allah'a sunuyorsun. Allah'a arz ediyorsun. Böyle mükemmel bir durumun, anın varsa sen de varsın. Yani secden varsa, Rabbinle bir randevun varsa, bir buluşman gerçekleşiyorsa sen de metafizik anlamda varsın. Secden yok mu? Gerçekten manevi anlamda bir yoksun. Bu açıdan namaza bakmak lazım. Bakın bir makam mevki sahibi bir insanla, bir şehrin mülki amiriyle, efendime söyleyeyim bir devlet büyüğüyle bir randevulaşsak, ömrümüzde kaç defa randevulaşıyoruz? Diyelim belki bir defa, belki iki defa. Onunla buluştuğumuzda falanla buluştuk diyoruz. Falan kişi bugün beni ağırladı veya ben onunla görüştüm. Ne kadar büyük bir şeref değil mi? Ne kadar büyük bir durum kendimize göre. Ama dostlar günde 5 defa Rabbinle buluşuyorsun.

defa randevulaşırız. Rabbimiz bu randevuyu bize verir. Kullar gider mi gitmez mi? İşte her kul bu randevuya icabet etmiyor. Garip olan da bu. Müslüman olmayanı anlarım. Deli olanı anlarım. Aklı başında olmayanı, bu randevuya niçin icabet etmedin? Niçin bu buluşmayı gerçekleştirmedin? Müslüman değilsen anlarım. Deliysen anlarım. Aklın başında değilse. Bebeksen, çocuksan anlarım. Ölüysen yine anlarım. Ama yok arkadaş, ben Müslümanım. Arkadaş, ben deli değilim, akıllıyım. Ben bebek çocuk değilim, ben ergenim. Ben gencim, ben büyüğüm. Ben ölü değil, ben diriyim diyorsan ben bunu anlamam arkadaş. Buna bir tarif getirmen lazım. Yani buna kendin de inanman lazım. Yapmadığın şeyin doğru olduğuna nasıl inanacaksın? İnanamazsın ki. Öyleyse bir an önce randevunu gerçekleştir. Bu randevu seni cennete taşıyacak. Özellikle gençlerimiz bu noktada bir an önce karar vermeliler arkadaş. Neye? Cennete talip olup olmadıklarına. Efendim, cennete talip olunmaz mı? Herkes cennete taliptir. Ama hayatta görmüş olduğumuz yaşantıyla bakıyoruz ki cennete talip çok az insan var. O zaman adama sorarlar. Cennete talipsen kakum niye namaz kılmıyorsun? Dostum, bu iş buradan mı geçer? Vallahi buradan geçer. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk sorunun, ilk sorgunun ahirette kişinin kendisiyle alakalı namazla olduğunu bize haber verir. Evet, bir başka ifadeyle namaz nedir? Namaz günah savarıdır. Büyük günahlardan korunulduğu müddetçe buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İki namaz arasındaki günahlara kefarettir diyor. Bir namaz, bir diğer namaz arasındaki günahlara kefarettir. Peki büyük günahlar nasıl? Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde 7 tane büyük günahtan bahseder. Bir diğer hadisinde 9 günahtan bahseder. Alimlerimiz de günahları 50 küsür büyük günahları Kur'an-ı Kerim'den hükmü nitelikte almışlar ve bize iletmişler. İşte bu günahlar olmadığı müddetçe, niye bu günahlar olmadığı müddetçe namaz kılan bir insan, ben Müslümanım, ben müminim, gerçekten iman ettim diyen bir insan kolay kolay büyük günah işlemez. İşlediğinde ısrar etmez, tekrar etmez, aşırı gitmez. Peki bu büyük günahlar nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste belirttiği en büyük günahın şirk olduğundan bahseder. Bunu ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Çünkü şirk insanı direkt kafir olarak öldürür eğer tövbe etmemişsen. Ve tövbe ettikten sonra imanın gereğini yapmamışsan cehenneme bay bay. Ama yok tövbe etmişsen eyvallah. Şirki ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Allah'a ortak koşmayı. Büyük günahlardan. Anne babaya asi olmak. Anne babaya asi olmak. Günümüzün büyük günahlarından biri. Evlatların işlediği büyük günahlardan biri. Efendime söyleyeyim. Sihir yapmak. Zina etmek. Bir cana kıymak. Hangi bir cana? Haram olan bir cana kıymak. Haram can nasıl bir şey? Mümin mümini asla katledemez, öldüremez. Eğer öyle bir şey yapılmışsa o da büyük günahtır, büyük günahtır. Faiz yemek, faiz Allah ve Resulüne harp ilan etmektir. Faiz ismini değiştirmişler şimdi, kredi diyorlar. Arapçalar riba diyor ya, nema, riba, kredi. Yumuşatıyorlar günahları. Günümüzde günahları yumuşatıyorlar. Zaten günah haram kavramı artık bir şey ifade etmiyor fazla. Kimse
günahtan, haramdan adeta anlamıyor duruma geldi.

0: demiş. Günahlarının da ismini değiştirmişler. Kredi demişler. Ev kredisi, araba kredisi, ihtiyaç kredisi, eğitim kredisi vesaire. Evet. Büyük büyük haramlardan. Yalancı şahitlik yapmak. Yalancı şahitlik. İffetli bir kadına iftira atmak. Yapmadığı bir şeyi yaptı demek. Efendime söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle bu günahların üzerinde durur ve buna benzer. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, iftira atmak değil mi? Akraba ile ziyareti kesmek. 9 büyük günahın içinde bir tane de bu var. Akraba ile ilişkiyi kesmek. Akrabayı taallukat ile. İşte bunların dışında işlemiş olduğu, yani büyük günahların dışında işlemiş olduğu küçük günahlara her iki namaz kefarettir. Namazın varsa günah savarın vardır. Yok namazın yoksa programın çöker değil mi? Hani bilgisayar yorulduğunda efendim yeniliyoruz değil mi? Bilgisayar veya program olarak çöktüğünde, çökeceğinde, çökmeye yakın format atıyoruz. Format atıyoruz. Virüs bulaşıyor değil mi? Tüm bilgisayarı çökertmemek için biz ne yapıyoruz ona? Hemen götürüyoruz efendim. Ona bir format atıyoruz. Sana da günah virüsleri bulaşıyor. Sürekli. Sen nasıl format atacaksın? Namaz ile format atacaksın işte kardeşim. Namaz kılacaksın, öğle namazını kıldın. İkindiye kadar olan günahların virüslerini format atarak, ikindi namazını kılarak temizleyeceksin. Artık buna reset mi dersin, format mı dersin, her neyse. Bununla ilgili bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var, bir olayı var. Ona nakledeyim. Sonra programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biri gelir, der ki ya Resulallah ben bir günah işledim. Günah söylemiyorum. Niye? Çünkü her günah söylenmez. Belki hafifsenir diye söylemiyorum. Bazı yerlerde gerekiyor söylüyoruz. Ama şu anda genel konuşuyoruz. Bunu gençler dinliyorlar, çocuklar dinliyor değil mi? Her yaştan, her fikirden, her düşünceden insanlar dinliyorlar. Yani her doğru her yerde söylenmez diyorlar ya. Çok az doğrular çok az yerlerde söylenmez. Onlardan biri de budur. O günahı söylemiyorum. Dedi ki ya Resulallah ben bir günah işledim dedi. Ne yapayım değil mi? Hani ben yalan söyledim, ben söz verdim sözümde durmadım, yemin ettim yeminimi bozdum, efendime söyleyeyim orucumu bozdum. Bunların kefaretleri var. Acaba ben bu günahı işledim ne yapayım? Günahların genel anlamda kefareti tövbedir tabii. Sonra cezasını ödemektir. Yani benim bu günahımın cezası nedir ya Resulallah? Resulullah sesini çıkarmadı. Gittiler mescide girdiler. Resulullah ikindi namazını kıldırdı. Dışarı çıktılar. Adam tekrar sordu. Dedi ya Resulallah ben böyle bir günah işledim. Benim günahımın kefareti nedir ne yapayım? Dedi ki Allah Resulü biraz önce namaz kıldın ya. Yani namaz senin o günahına kefildir, kefarettir dedi. Evet dostlar bu anlamda namaz günah savardır. Namazın yok mu? Günahlar seni öyle bir kaplar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ifadesiyle kalpte bir siyah nokta belirir ve kalbini kas katı keser. Seni büyük günaha, küçük günaha, büyük günaha, büyük günah seni şirke, küfre, zulme, fıska ve nifaka kadar götürebilir. Onun için aman ha namaz dostlar. Evet namaz nedir sorumuzun yanıtına cevabına inşallah diğer programlarımızda devam etmeye çalışacağız. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
7: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: بسم الله

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
19: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
20: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
22: Makale arası.
23: Makale arası.
22: Makale arası.
24: Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Allah'a iman etmekten önce yapılması gereken ilk iş küfürden tövbedir. Bu tespit Elmalılı merhuma aittir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Her kim tağuta yani azgınlara veya azgınlıklara küfredip Allah'a iman ederse, yani samimi bir kalple La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek önce o tağutları kökünden siler, sonra da bütün varlığıyla Allah'a iman eder ve dolayısıyla Allah'ın gönderdiği peygamberleri Hakk'ın indirdiklerini tasdik ederse, o mutlaka en sağlam kulpa yapışmıştır. Bu ayet kesinlikle ifade ediyor ki, Allah'ın birliğine inanan bir mümin olmak için Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Ve bu tövbenin şartı da tağutları asla tanımamaya kesin karar vermektir. Bu ayet, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur kelime-i tevhidinin bir tefsiri demektir. Bakara suresinin 256. ayet-i celilesiyle ilgili olarak Cumhuriyet döneminin ilk ve en değerli tefsiri olan Elmalılı tefsirinden okumuş olduğumuz bu ifadeler konunun, yani Allah'a imandan önce küfre tövbe etmenin gerekliliğini ve önemini gözler önüne sermektedir. Görülüyor ki Allah'a iman öncelikten tövbe etmeye, küfürden tövbe etmekse tağutları reddetmeye bağlıdır. Tağutsa Hakk'ı tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen attır. Tağutun daha geniş tanım ve kapsamı şöyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen tağut, Kur'an'a has bir terimdir, ıstılahtır. ve şu manalara gelir. 1. Arzuları mabutlaştırılan, yani kayıtsız şartsız yerine getirilen nefis tağuttur. 2. Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslam nizamıyla çatışan düzen ve düsturlara çağıran her fert ve önder tağuttur. 3. Allah'tan gayrı zatında sınırsız olağanüstü güç görülen eşya, insan veya putlar tağuttur. Şeytan tağuttur. 4. Allah'ın şeriatıyla, yani emir ve yasaklarıyla çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün rejimler tağuttur. Evet, Allah'a imandan önce küfre tövbe şartının gereği olarak tağutları reddetmek gerekiyor. Tasavvuf ehli bu hususu bir teşbihle şöyle vecizeleştirmiştir. Kelime-i tevhidin ilk kelimesi olan ve reddetme anlamına gelen la'yı kastederek, la süpürgesiyle yolları temizlemeden illallah sarayına ulaşamazsın demişlerdir. Peki illallah'tan önce la ilahe diyerek küfürden tövbe eden, diğer tabirle kendini imana götüren yolu temizleyen müminler yaşadığımız devirde nelere la diyeceklerdir? Neleri ilahlaştırıyorlarsa onları. Yani kafalarında ilahlaştırdıkları makam, ideoloji, ilke, parti, hizip, kadın, erkek, evlat, sanatkar, sporcu, kulüp, loca, önder, şef, seks ilahlarının tamamına la diyecekler ki sadece Allah'ın ilahlığını illa deyip tasdik etsinler. İşte bu anlam ve kapsamıyla kelime-i şehadeti kendi hür iradeleriyle kayıtsız ve şartsız bir şekilde gönülden doğrulayanlar ve bunu özgür ifadeleriyle lisanen ikrar edenler Allah'ın kopmaz ipine, dinine sımsıkı sarılmışlardır. Öyle ki doğru yolu bulan, hak dine inanan, nefis, şeytan, şehvet, hırs ve sahte tanrılar gibi eğri yolun sapkınlık ve şaşkınlığın rehberlerini reddeden müminler, sarsılarak ilerleyen arabaya veya dalgalar üzerinde ine çıka ilerleyen bir gemiye benzeyen bu hayatta kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Düşmezler, sağa sola savrulmazlar. Bu kulp sayesinde yerlerini, istikrarlarını, sağlıklarını korurlar ve vazifelerini yerine getirerek yollarına, imtihan ve tekamül yolculuğuna devam ederler. La ilahe illallah'ın en önemli etkisi, insanın Allah'ın kanununa itaat etmesini ve onun gereklerini yerine getirmesini sağlamasıdır. Bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetli olursa, Allah'ın emirlerine o kadar uyacak, yasaklarından da kaçınacaktır. Issız ve karanlık yerlerde bile olsa asla istikametten ayrılmayacaktır. Bu özelliği kazanmak için sadece la ilahe illallah'ı söylemek elbette yeterli değildir. Diğer bir ifadeyle inanan kişiyle inanmayan arasında meydana gelen bu farklılıklar yalnızca birkaç kelimenin dille söylenmesinden ibaret değildir. Sadece yiyecek kelimesinin tekrarlanmasıyla açlık giderilemediği gibi, yalnızca reçetenin okunmasıyla hastalıklar iyileştirilemediği gibi, la ilahe illallah'ın da bilinçsiz bir şekilde ezbere tekrarlanmasıyla her biri insanlığın hasretle beklediği kurtarıcı iksiri olan bu iman meyveleri insan ve toplumun hayat sahnesinde asla yeşeremez. Ne zaman ki la ilahe illallah bir inanç, bir düşünce, bir duygu, bir bilinç olarak kalplerde kök salarsa, işte o zaman insan ve insanlık zakkum yerine fazilet yemişlerini devşirmeye başlar. Ne mutlu la süpürgesiyle gerekli temizliği yapıp illallah sarayına ulaşabilenlere. Ne mutlu o kopmayan tevhid kulpuna yapışabilenlere. Ne mutlu o yolun yolcusu olarak yolculuğunu cennet durağında sona erdirebilenlere. Süleyman Önsay, Yeni Akit Gazetesi.
0: Makale arası.
1: Makale arası.
0: Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece Sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir.

kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Bir tövbe,
1: bir tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının duası kalır. Göz

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
4: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerh ettiği Şifa-i Şerif okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.

22. Resul-i Ekrem'in dünyaya meyletmemesi. Daha önceki bahislerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından söz ederken, onun dünyaya meyletmemesiyle, yani züht hayatıyla ilgili yeteri kadar hadis zikredilmişti. Hayatının son dönemlerinde kazanılan fetihler sebebiyle pek çok dünya nimeti önüne serildiği halde, onun bu nimetlerin en azıyla yetinip dünyanın cazibesine kapılmaması, özellikle de vefat edeceği sırada zırhının, ailesinin nafakasını temin etmek için aldığı azığın karşılığı olarak bir Yahudi'de rehin olarak bulunması, onun dünyaya meyletmediğini göstermeye yeterlidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhı 30 ölçek arpa karşılığı bir Yahudinin yanında rehin bulunmaktayken vefat etmiştir. Yetecek kadar rızık. Peygamber aleyhisselam, Allahümme ceal rizka âli Muhammedin gûte. Allah'ım, Muhammed ailesine kendilerine yetecek kadar rızık ver diye dua ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan göçüp gidene kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bu konudaki diğer bir rivayet şöyledir: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi Medine'ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bu konudaki diğer bir rivayette şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Eğer isteseydi Allah Teala ona hatır ve hayalden geçmeyecek şeyler verirdi. Sahih-i Müslim'deki rivayet şöyledir: Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar 2 gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bir başka rivayet ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun Allah'a kavuştuğu ana kadar buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah vefat edince geride ne bir altın bıraktı ne de bir gümüş, ne bir koyun bıraktı ne de bir deve. Peygamber Efendimizin kayınbiraderi Amr İbni Haris radıyallahu anhuma da şöyle demiştir: Resul-i Ekrem geride silahı, katırı ve yolcular için vakfettiği arazi dışında hiçbir şey bırakmadı. Müminlerin annesi Haris kızı Cüveyriye'nin kardeşi Amr İbni Haris el-Mustaliki'nin rivayetinin tamamı şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde geride bindiği beyaz katırı, silahı, yolcular için vakfettiği arazi dışında ne altın, ne gümüş, ne köle, ne cariye ve ne de başka bir şey bıraktı. Bir gün aç, bir gün tok. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde benim evimin rafında bir parça arpadan başka bir canlının yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Hadis-i şerifin devamında Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Ben bu arpadan uzun süre yedim. Sonra ne kadar arpa kalmış diye onu ölçtüm. Bunun üzerine tükeniverdi. Hazreti Ayşe, yiyeceğin tükeneceği endişesine kapılmanın, onun bereketinin azalmasına yol açacağına işaret etmektedir. Hazreti Ayşe sözüne şöyle devam etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: Allah Teala bana Mekke vadisini altınla doldurmayı teklif etti de ben ona hayır ya Rabbi dedim. Bunu istemem. Bir gün aç, bir gün tok olmak isterim. Acıktığım gün sana yalvarıp dua edeyim, karnımı doyurduğum gün sana hamdü sena edeyim. Bir başka hadiste şöyledir: Cebrail aleyhisselam Fahri Kainat Efendimiz'e gelerek Allah Teala sana selam ediyor ve Mekke civarındaki şu dağları senin için altına çevirmemi ve o altınları gittiğin her yere seninle birlikte göndermemi ister misin diye soruyor dedi. Allah'ın elçisi bir süre başı önünde düşündükten sonra ey Cebrail dedi, dünya evi olmayanın evi, malı olmayanın malıdır. Dünya malını aklı olmayanlar biriktirir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam da ona ey Muhammed,
Allah seni verdiğin bu doğru karardan döndürmesin diye dua etti.

Bir ay boyunca tütmeyen ocak. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: bazen bir ay geçerdi de biz Muhammed ailesinin ocağı tütmezdi. Hurma ve sudan başka bir şey yiyip içmezdik. Urve bin Zübeyr'in teyzesi Hazreti Ayşe'den bu konuda rivayet ettiği hadisse şöyledir: Hazreti Ayşe radıyallahu anha Urve'ye, ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani iki ayda üç hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı, demişti. Ben ona, peki teyzeciğim, o halde neyle geçinirdiniz, diye sordum. Teyzem şu cevabı verdi: hurma ve suyla. Ancak şu var ki Fahri Kainat Efendimizin sağmal hayvanları bulunan Medineli komşuları vardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Abdurrahman bin Avf şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip gittiğinde ne o arpa ekmeğine doydu ne de ailesi. Peygamber ailesinin çoğunlukla arpa ekmeği yemesiyle ilgili bu tür hadisleri Hazreti Ayşe, Ebu Ümame el-Bahili ve Abdullah İbni Abbas da rivayet etmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ailesinin arka arkaya birkaç gece akşam yemeği yemeden aç yattığı olurdu. Hadis-i şerifin metni şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeksizin peş peşe birkaç gün aç olarak gecelerdi. Ailesi de yiyecek akşam yemeği bulamazdı. Çoğu zaman yedikleri ekmek arpa ekmeğiydi. Enes İbni Malik radıyallahu anh da şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne masa gibi bir şey üzerinde ne de kase gibi bir şeyin içinde yemek yedi. Onun için has undan yufka ekmeği yapılmadığı gibi kızartılmış bir koyunu da hiç görmedi. Yatağı böyleydi. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı yatağın yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Hazreti Hafsa radıyallahu anha da şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim evimdeki yatağı ikiye katladığımız bir keçeydi. Allah'ın elçisi de onun üzerinde uyurdu. Bir gece o keçeyi dörde katladık. Sabah olunca Peygamber aleyhisselam bu gece altıma ne serdiniz diye sordu. Biz de dört kat keçe serdiğimizi söyledik. Şöyle buyurdu: onu eskiden yaptığınız gibi seriniz. Çünkü yatağın yumuşaklığı gece namazına kalkmama engel oldu. Peygamber Efendimiz bazen de hurma lifinden örülmüş bir döşekte uyurdu. Bu yüzden de vücudunun yan tarafında örgü izleri kalırdı. Dünya benim neyime? Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resul-i Ekrem hiçbir zaman doyasıya yemek yememiş, bunu da kimseye şikayet etmemiştir. Allah'ın elçisi fakirliği zenginlikten daha çok severdi. Bütün bir gün aç kalır, bütün bir gece yatağında açlıktan dönüp dururdu da bu hali ertesi gün oruç tutmasına engel teşkil etmezdi. Eğer arzu etseydi Rabbinden bütün yeryüzünün hazinelerini, meyvelerini, bolluk ve bereketini isteyebilirdi. Onun bu haline acıyarak ağlar, açlıktan ezilen karnını elimle okşar: kurban olayım ya Resulallah, hayatını devam ettirecek kadar dünya nimetine sahip olsan ne olur, deyince o bana şunları söylerdi: Ayşe, dünya benim neyime? Büyük peygamberlerden olan kardeşlerim bundan daha çetin hayat şartlarına katlanarak yaşadılar. Daha rahat yaşamayı istemeden hallerine razı oldular ve sonunda Rablerinin huzuruna vardılar. O da onlara nimetlerini ikram etti. Sevaplarını kat kat fazlasıyla verdi. Dünyada rahat yaşayıp da ahirette kardeşlerimin derecesine çıkmazsam utanırım. Ahirette kardeşlerim ve dostlarımla beraber olmaktan daha çok arzuladığım başka bir şey yoktur. Abdullah İbni Mesud da bu hali şöyle anlatmıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırın üzerine yatıp uyumuş, uyandığında hasır vücudunun yan tarafında iz yapmıştı. Ona,
"Ya Resulallah, sizin için bir döşek edinsek" dediğimizde şöyle buyurdu: "Benim dünya ile ilgim ne kadar ki, ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim." Hazreti Ayşe sözünü şöyle bitirdi: "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmamızdan bir ay sonra vefat etti."

23. Resul-i Ekrem'in Rabbinden korkması, ona itaat ve çok ibadet etmesi. Peygamber Aleyhisselam'ın Rabbinden korkması, ona itaat ve çok ibadet etmesi, Rabbini bilmesi nispetindedir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Lev te'alemûne mâ e'lem, lezahiktum galîle ve lebekeytum kethîrâ." Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Hadisin yine Sahih-i Buhari'deki bir başka rivayeti şöyledir: "Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, benim bildiklerimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz." Enes İbni Malik radıyallahu anh da şöyle diyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere benzerini hiç duymadığım bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu: Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız." Bunun üzerine Resulullah'ın ashabı yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Peygamber Efendimiz bir başka konuşmalarında cenneti ve cehennemi gördüğünü de hatırlatarak, "Eğer siz benim gördüklerimi görseydiniz, az güler, çok ağlardınız." buyurmuştur. Ebu Zer el-Gıffari radıyallahu anh'ın rivayetinde ise şu ilave vardır: "Şüphesiz ben sizin görmediklerinizi görüyor, duymadıklarınızı duyuyorum. Gökyüzü gıcırdayıp inledi ve gıcırdayıp inlemekte de haklıydı. Gökyüzünde alnını Allah'a secde etmek için koymuş bir meleğin bulunmadığı dört parmaklık bile boş bir yer yoktur. Allah'a yemin ederim ki, benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Yataklarda hanımlarınızdan da zevk almazdınız. Yüksek sesle Allah'a yalvararak yollara düşerdiniz. İşte bu yüzden ben kesilip atılan bir ağaç olmayı arzu ettim." Ebu Zer'in rivayetinin sonunda yer alan ve kendisine ait olan bu söz, bazı rivayetlerde Peygamber Aleyhisselam'ın sözüymüş gibi gösterilmiştir. Usulü hadiste başkasının sözünün yanlışlıkla Resul-i Ekrem'in sözü gibi gösterilmesine idraç, böyle rivayetlere de müdreç denir. Bu rivayeti eserine alan birçok muhaddisin dediği gibi, hadisin sonundaki kesilen bir ağaç olmayı arzu ettiğim sözü, Peygamber Efendimizin değil, Ebu Zer'in kendi sözüdür. Kesilip atılan bir ağaç olmayı arzu ettiğim ifadesi, Ebu Zer el-Gıfari'nin sözü olarak da rivayet edilmektedir ki, doğru olan da budur.

ayakları şişinceye kadar. Ashab-ı kiramdan Mughire bin Şube'nin rivayet ettiği hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar nafile namaz kılardı. Bu konudaki başka bir rivayet ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona, "Ya Resulallah, senin geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde niye böyle kendini yoruyorsun?" denildiğinde, "Bu lütuflarından dolayı Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu. Bu hadisin bir benzerini ashab-ı kiramdan Ebu Seleme ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma da rivayet etmişlerdir. Esasen bu hadisi Hazreti Ayşe de rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ben ona, "Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün hatalarını bağışladığı halde niye böyle yapıyorsun?" dediğimde, "Bu lütuflarından dolayı Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?" buyururdu. Kilosu artınca gece namazını oturarak kılar, rükûa varmak istediğinde ayağa kalkıp okumaya devam eder, sonra rükûa varırdı. Kesintisiz bahar yağmuru gibi. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı hayır ve ibadetler, durmadan yağan bahar yağmuru gibi kesintisizdi. Onun yaptığı hayır ve ibadetleri yapmaya hanginizin gücü yeter ki? Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen o kadar çok oruç tutardı ki biz artık oruca hiç ara vermeyecek derdik. Bazen de hiç oruç tutmazdı da biz artık oruç tutmayacak derdik. Biz artık oruç tutmayacak derdik. Bu hadisi Abdullah İbni Abbas da rivayet etmiş ve hadisin sonunda Resulullah'ın Medine'ye geldikten sonra Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediğini söylemiştir. Bu hadisin benzerini Abdullah İbni Abbas, Ümmü Seleme ve Enes İbni Malik rivayet etmiştir. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz'i gecenin bir kısmında namaz kılarken görmek istersen, bu arzun boşa çıkmazdı. Onu mutlaka namaz kılarken görürdün. Onu uyurken görmek istesen, bu isteğin de boşa gitmezdi. Zira onu mutlaka uyurken de görürdün. Enes İbni Malik radıyallahu anh bu rivayetlerde Resul-i Ekrem Efendimizin ibadetlerinin belli bir zamanı olmadığını, kimi zaman ayın ilk günlerinde, kimi zaman ortasında, kimi zaman da ayın sonlarında oruç tuttuğunu söylemekte, aynı şekilde gece ibadetlerini bazen gecenin ilk kısmında, bazen ortasında, bazen de sonunda yaptığını dile getirmektedir. Onun gece namazı böyleydi. Ashab-ı kiramdan Avf bin Malik şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Dişlerini misvakla temizledi, sonra abdest aldı. Sonra kalkıp namaza durdu. Ben de onunla birlikte namaza durdum. Birinci rekatta Bakara suresini okumaya başladı. Bir rahmet ayeti geçince durup, Cenab-ı Hak'tan rahmetini niyaz ediyor, bir azap ayeti geçince de yine durup, Cenab-ı Hakk'ın azabından merhametine sığınıyordu. Ardından rükûa vardı. Kıyamda durduğu kadar rükûda durdu ve orada Sübhane dil ceberuti vel melekuti vel azame. Kudreti sonsuz olan, uçsuz bucaksız mülk ve azamet sahibi bulunan Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim diyordu. Sonra secdeye vardı. Orada da bu duaya benzer dualar okudu. Sonra ayağa kalktı, Ali İmran suresini okudu. Daha sonra ilk rekatta yaptığını aynen yaparak her rekatta bir sure okudu. Bu hadisin bir benzerini ashab-ı kiramdan Huzeyle İbnül Yeman rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Kıyamda durduğu kadar secdede kaldı. İki secde arasında da bir o kadar oturdu. Huzeyfe sözüne devamla Resul-i Ekrem bu namazda Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide surelerini okudu demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu ve bütün bir gece tek bir ayet okudu demiştir. Ebu Zer el-Gıffari şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
bir gece namaza durdu ve sabaha kadar şu ayeti tekrarladı. Onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, elbette sen karşı konulmaz kudret sahibi, her işi yerli yerince yapansın. Resul-i Ekrem Efendimiz bu ayeti, teheccüd namazı kıldığı sürece rükû ve secdelerde de okumuştur. Bütün bir gece ifadesini de teheccüd namazı kıldığı sürece diye anlamak gerekir. Çünkü onun bütün gece namaz kıldığı bilinmemektedir. Hazreti İsa'ya ait olan bu duayı iki ayet öncesinden itibaren okuyalım. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ın yanı sıra birer ilah kabul edin diye sen mi söyledin? Buyurduğu zaman İsa der ki, haşa, sen her bakımdan kusursuz ve ortağı olmaktan yücesin. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle bir şey söyleseydim, elbette sen onu bilirdin. Sen benim içimden geçeni bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gaybı sadece sen bilirsin. Ben onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Onların arasında bulunduğum sürece yaptıklarına tanıktım. Fakat sen beni içlerinden aldıktan sonra onların halini görüp gözetleyen sadece sen oldun. Zaten her şeyi gören sensin. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerimeyi ümmetinin bağışlanmasını sağlamak için bir başka zaman yine okumuştur. Bu olayı Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhuma anlatmıştır. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Ya Rabbi, bu putlar insanların birçoğunu yoldan çıkardı. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibisin" ayetini ve İsa aleyhisselamın "Onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan elbette sen karşı konulmaz kudret sahibi, her işi yerli yerince yapansın" mealindeki sözünü okudu, ellerini kaldırdı ve "Allah'ım, ümmetimi koru, ümmetime acı" diye dua etti ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya, git Muhammed'e niçin ağladığını sor" buyurdu. Cebrail geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Zaten Allah her şeyi en iyi bilendir. Cebrail'in dönüp durumu haber vermesi üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ona şu sözümü ilet" buyurdu. "Ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz." Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Şehir radıyallahu anh şöyle demiştir. "Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. Peygamber Efendimiz'i tasvir etmesiyle ünlü sahabi Hint İbni Ebi Hale şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman hüzünlüydü. Hep Allah'ı düşünürdü. Rahat nedir bilmezdi. Peygamber Efendimiz'in hüznü, isteyip de elde edemediği bir şeyden veya başına gelen bir sıkıntıdan dolayı değildi. Onun mahzun görünmesi, Aliül Kari'nin dediği gibi Allah'ın yüceliğini, azametini müşahede edip onları çok düşünmesi sebebiyleydi. Ve bundan dolayı çoğu zaman sükût buyururdu. Rahat nedir bilmemesi de bundan kaynaklanmaktaydı. Hep hayırlı işlerle uğraştığı için dinlenmeye fırsat bulamazdı. Zaten o dünya ehli gibi dünya lezzetlerine önem vermezdi. Namaza gözümün nuru demesinin sebebi rahatı ve huzuru onda bulmasıydı. Elbette onun hüznü de, sevinci de

günde 100 defa tövbe. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: İnni le'estağfirullâhe fil yevmi mi'e. İnni le'estağfirullâhe fil yevmi mi'ete merra. Ben Allah'a günde 100 defa tövbe ederim. Egar İbni Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde 100 defa tövbe ederim. Peygamberi Zişan'ın günde 70 defa tövbe ettiği de rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadise göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler tövbe ederim. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaşama tarzının yani sünnetinin nasıl olduğunu sordum, şöyle buyurdu: Allah'ı bilmek, marifetullah benim asıl sermayemdir. Akıl dinimin dayanağıdır. Sevgi yani muhabbetullah asıl işimdir. Allah aşkıyla gönlümde oluşan coşkunluk yani şevkullah beni hedefime götürecek olan bineğimdir. Her yerde Allah'ı zikretmek yani zikrullah can yoldaşımdır. Allah'a güven hazinemdir. Hüzün arkadaşımdır. Allah'ı bilmek silahımdır. Sıkıntılara sabretmek vücudumu örten elbisemdir. Allah'ın verdiğine razı olmak ganimetimdir. Allah'a muhtaç olmak iftiharımdır. Dünya zevklerini terk etmek ve dünyaya değer vermemek yani zühd sanatımdır. Bütün varlığımla Allah'a yönelip bağlanmak kalbimin kuvvetidir. Doğruluk şefaatçimdir. Bu rivayetteki kapalı görünen bazı ifadeleri şöyle açıklayabiliriz: Allah'ı bilmek yani marifetullah benim asıl sermayemdir ifadesi, varlığın yaratılış sebebinin Allah'ı bilmek olduğunu dile getirmektedir. Nitekim ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti kerimesi de bunu göstermektedir. Allah'a güven hazinemdir ifadesiyle Allah'a güvenin tıpkı kanaat gibi tükenmez bir hazine olduğu anlatılmaktadır. Zaten elimizdeki nimetler tükenir ama Allah'ın katındaki nimetler tükenmez ayeti kerimesi de bunu anlatmaktadır. Hüzün arkadaşımdır ifadesinin ne kadar yerinde olduğunu Hint İbni Ebi Hale'nin biraz yukarıda okuduğumuz şu tespiti de göstermektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman hüzünlüydü. Hep Allah'ı düşünürdü, rahat nedir bilmezdi. Bu açıklamadan sonra gelecek olan "Benim hüznüm, üzüntüm ümmetim içindir" hadisi de onun niçin üzüldüğünü belirtmektedir. Allah'ı bilmek silahımdır demek, ben Allah'ın yardımıyla nefsimle ve şeytanla savaşırım demektir. Sıkıntılara sabretmek vücudumu örten elbisemdir ifadesinin anlamı, ben sabırla kendimi korurum, sabırla güzel görünürüm, sabır sayesinde derecemi yükseltirim demektir. Allah'ın verdiğine razı olmak ganimetimdir sözüyle, başa gelene razı olup sabretmenin kul için bir kazanç olduğu belirtilmektedir. Şu ayeti kerimede Allah'ın rızasını kazanmanın en büyük ödül olduğunu göstermektedir. Allah, mümin erkek ve mümin kadınlara içinden ırmaklar akan ve ebediyen kalacakları cennetler ve adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşnutluğuysa hepsinden daha büyüktür. Asıl bahtiyarlık işte budur. Allah'a muhtaç olmak iftiharımızdır cümlesiyle Peygamber aleyhisselam aciz ve zayıf bir kul olduğunu, Allah'ın kudretine muhtaç bulunduğunu söylemekte ve ona kulluğumuzu göstermekle iftihar ederim demektedir. Şu ayeti kerimelerde bütün kulların aciz ve Allah'a muhtaç olduğunu dile getirmektedir. Allah zengin, sizse muhtaçsınız. Ey insanlar! Hepiniz gerçekten Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan birisi varsa o da Allah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Allah'ım, acizlikten sana sığınırım" duasındaki acizlik bu manada değil, ibadet hususunda tembellik etmek anlamındadır. Doğruluk şefaatçimdir buyurmakla
Resul-i Ekrem, işlerimin Allah yanında iyi gitmesinin sebebi doğru oluşumdur demek istemektedir. Şu ayeti kerime de bunu belirtmektedir. Allah buyurur ki, bugün doğruluktan ayrılmayanlara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara içinde ırmaklar akan cennetler verilecek. Bir daha çıkmamak üzere orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. En büyük bahtiyarlık işte budur. İtaat etmem, Rabbimin rızasını kazanmak bana yeterlidir. Allah yolunda ve nefsimle cihat benim huyum ve tabiatımdır. Gözümü aydınlatan ve ruhumu ferahlandıransa namazdır. Bir başka hadiste de şöyle buyurmuştur. Kalbimin meyvesi, ruhumun dinlenmesi Allah'ı zikretmektedir. Benim hüznüm, üzüntüm, ümmetim içindir. Özlemim ise Rabbimedir. Bu konuda Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın yukarıda nakledilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu ve bütün bir gece tek bir ayet okudu cümlesinin açıklandığı hadisi şerife bakılmalıdır. Bu hadiste Resul-i Ekrem Efendimizin üzüntüsünün sebebi dile getirilmektedir. Ali Yülkari bu rivayetlerin sonunda şöyle demektedir. Bu derli toplu sözlerin manası kitap ve sünnete uygundur. Eserin musannifi Kadı İyaz'sa sika, sözüne son derece güvenilir ve itimat edilir bir kimsedir. Elimizde bu sözlerin bir kaynağı, dayanağı bulunmamakla beraber musannifin onları bir kaynağa dayandırdığı hususunda kendisine hüsnü zannımız vardır.

24. Peygamberlerin mükemmel yaratılışı, üstün ahlakı ve değerli soyu. Bütün nebiler, rasuller, Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun, mükemmel bir yaratılışa, güzel bir görünüme, şerefli bir soya, güzel ahlaka, yukarıdan beri anlatılan her türlü güzelliğe sahiptir. Çünkü bunlar mükemmelliği belirleyen özelliklerdir. Mükemmellik, insanoğlunun sahip olabileceği kusursuzluk ve her türlü üstünlük peygamberlerde mevcuttur. Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun. Çünkü onların mertebeleri, mertebelerin en şereflisidir. Dereceleri, derecelerin en yükseğidir. Ancak Allah Teala onların bir kısmına daha fazla nimet vermiş ve şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Sadakallahul azim. İşte bu peygamberlere birbirinden farklı üstünlükler verdik. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Biz onları bilerek o zamanın diğer milletlerine üstün kıldık. Peygamber Efendimiz bir hadisine, cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacak diye başlamış, sonunda da cennetliklerin hepsi de babaları Adem'in şeklinde yaratılacak ve boyları 60 arşın olacak buyurmuştur. Hadis-i şerifin tamamı şöyledir. Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacak. Onların ardından gireceklerin yüzleri gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada insanlar ne küçük ne büyük abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler. Onların tarakları altındadır. Kokuları mis gibidir. Buhurdanlıklarından tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Adem'in şeklinde yaratılacak ve boyları 60 arşın olacak. Hazreti Musa'nın ve İsa'nın tasviri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadiste de şöyle buyurmuştur. Miraç gecesi Musa peygamberi gördüm. İnce yapılıydı. Saçı ne kıvırcık ne de düzdü. İnce ve uzun burnu hafifçe kemerliydi. Tıpkı Yemen'in Şenuya kabilesinden biri gibiydi. İsa peygamberi de gördüm. Orta boyluydu. Yüzünde çokça benleri vardı. Hamamdan yeni çıkmış gibi rengi hafifçe kırmızıya çalıyordu. Peygamber aleyhisselamın bu konudaki diğer hadisleri şöyledir. İsa peygamberin karnı kılıç gibi dümdüzdü. Hazreti İbrahim'e çocukları arasında en fazla benzeyen bendim. Musa aleyhisselam gördüğün kara yağız erkeklerin en güzeli gibiydi. Allah Teala Lut'tan sonra gönderdiği peygamberleri kavimlerinin soyca en şereflileri ve tanınmışları arasından seçmiştir. Bu hadisin son kısmı kavmi en güçlü ve kalabalık olanlar arasından seçmiştir şeklinde de rivayet edilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın kaleme aldığı Şifa-i Şerif şerhi okumamızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif Okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 04 46, Güneşli Bağcılar.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklam.
16: Reklamları dinlediniz.
17: De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

أشهد أن

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM 103.2 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
17: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lilmuttakîn. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Bakara suresinin 130 ve 131. ayet-i kerimesini geçen sohbetimizde hatırlatmış idik. Tekrar onu hatırlatarak bugünkü sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurdular: kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam, hayat kitabımız, hayat dosturumuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize örnek olarak beyan buyurduğu iki salih şahsiyetten biridir. İbrahim ve onun yanında bulunanlarda sizin için bir numune var. Hayat numunesi, hayat örneği var diye buyurur Rabbimiz Azze ve Celle. Diğerinde ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için hayat numunesi, usvetül hasene olarak beyan edilir. İbrahim Aleyhisselam gibi teslim olmak, kendinden hiçbir şey katmamak. Rabbimiz Azze ve Celle ne emrediyorsa onun emrini onu razı edecek şekilde algılamak ve o şekilde kabul edip uygulamak. İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dini böyleydi. Elbette ki Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar din İslam'dır ve tevhid dinidir. Hak din, tevhid dinidir. İbrahim Aleyhisselam'ın da üzerinde bulunduğu teslimiyetiyle örneklik teşkil eden Allah'ın kulu ve Resulü, dünyada da ahirette de salihlerden olan şahsiyet. Onun dininden kim yüz çevirir? Ancak kendi nefsini aşağılık kılan. Ancak insanlık mertebesinden talip olmayan, İnsan olmak üzere hareket etmeyen. Rabbimiz Azze ve Celle onlar hayvandır, hatta daha aşağılıktırlar diye beyan buyurmuş olduğu tipler ancak İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevirir. Onun izinden ayrılır. İbrahim Aleyhisselam'dan önce ve ondan sonra ki en son Nebi, en son Resul İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından, İsmail Aleyhisselam'ın torunlarından Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar din tevhid dinidir, teslimiyet dinidir. Ve bütün müminler teslim olmuşlardır Rablerinin emrine. Allah Azze ve Celle'nin yap dediklerini teslimiyet içinde yapmış, yapma dediklerini, yaklaşmayın dediklerini de yine teslimiyet içinde riayet edilmiş emre veya nehiye asla yaklaşılmamış. Müminlerin biricik örneklerinden birisi Halilullah İbrahim Aleyhisselam'dır. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demiştir. Allah'ın dininde şunlar yok: Allah'ın dininde bunlar yok. Evet, Allah'ın dininde yoktur ama, fakat, lakin diye söze başlamak İbrahim Aleyhisselam'ın izinden ayrılmaktır. Allah bunu haram kılmış ama, fakat, lakin deyip söze başlayan kişiler Allah'ın haram kıldığını şöyle veya böyle helal kılma çabası içindedirler. Bu siyasi konumda da böyledir. Ekonomide, ticarette, hukukta da böyledir. Ailevi meselelerde böyledir. İnsanlar Allah'a teslimiyetlerini göstermeyince önce iman, sonra teslimiyet. Onun için dikkat edilecek olursa mümin ve müslim, iman eden ve teslim olan. İman eden şahsiyet teslim olmalıdır. İslam'ın egemen olduğu devirlerde ve bölgelerde her teslim olan mümindir denilemez. Elbette ki mümin olanlar Allah'ın hükümlerine teslim olmuşlardır. Ama devlet gücüyle, İslam devleti gücüyle, otorite gücüyle İslam'a teslim olanlar olmuş olabilir. Nitekim Hucurat suresinde hatırlanacağı üzere Arap, yani Bedeviler gelip biz de mümin olduk dediklerinde Allah Azze ve Celle onların kalplerini, niyetlerini çok iyi bildiğinden hayır, onlara söyle, onlar teslim olmuşlardır ama iman etmiş değildirler. Çünkü iman hala onların gırtlaklarından aşağı inmiş değil, kalplerine yerleşmiş değil. Onlar ancak İslam'ın gücüne, kuvvetine, otoritesine teslim olmuşlardır. Ki münafık tipler de bu tiplerdirler. Tabi onların teslimiyetini dolayı kendilerini biz Müslüman kabul ederiz. Müslümanlıktan maksat, onlar Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmezler. İslam devletinde, İslam ülkesindeki münafık tipe dikkat edin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın saymış olduğu 3 veya 4 vasıf kendilerinde bulunabilinir. Veya o vasıflardan bazısı bulunabilinir. Münafık tipler İslam'a teslim olmuşlardır. Kalplerini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bildirmediği müddetçe biz bilemeyiz. O ancak Resulüne bildirirdi. Dolayısıyla biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ancak onların üzerinde nifak alameti bulunabildiğinden dolayı bazı tahminler yürütebiliriz. Münafık tipli deriz. Üzerinde nifak alametleri vardır deriz. Ama mutlak münafık meselesi Allah'ın bildirmesiyle olan bir meseledir. Peki nasıldır bu münafıklar? Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmiyorlar. Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmiyorlar. Allah ve Resulünün hükümlerine teslim olmuşlar. Giyimleriyle, kuşamlarıyla, çoluk çocuklarıyla, ticaretleriyle, hukuklarıyla, siyasetleriyle İslam'a teslim olmuşlar. Yani böylesi görüldüğünde herhalde bu zamanda insanların Evliyaullah'tandır diyeceği bir tip. Öyle bir

Allah'tan başka kimsenin hükmünü kabul etmiyor. Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu, İslam'dan başka hayat nizamı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir önder, bir lider, bir örnek kabul etmiyor. Hanımına bakıyorsunuz, kızına bakıyorsunuz. Nur Suresinin 31. ayeti, Ahzab Suresinin 59. ayeti onların hayatlarına hakim oluvermiştir. Böyle bir aile, ama Allah Azze ve Celle'nin kalplerini bildiği bir konumda inanmamışlar. Sadece İslam'ın gücüne, kudretine, kuvvetine teslim olmuşlar. Başka çare bulamamışlar. Ya o diyarı terk edecekler, ya da Müslüman gibi davranacak, Müslüman gibi olacak, onların arasında yaşayacaklar. İşte böylesi bir nifak alameti, böylesi bir münafık tip. Onun dışında kişiye bakıyorsun, ben Müslümanım diyor. Müslümanım diyor ama teslimiyetine bakıyorsunuz, gerçekten teslimiyet yok. İşgal edilmiş İslam topraklarının herhangi bir beldesinde yaşıyor. Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmiş. Kur'an'dan başka yasalar kabul etmiş. İslam'dan başka hayat düzenleri kabul etmiş. Resulullah'tan başka hayatta örnek ve önder kabul etmiş. Bu haldeyken ben Müslümanım diyor. Yani İslam devletinde yaşayan münafık tip nerede? Darul Harp bölgesinde yaşayan ben Müslümanım diyen tiplere dikkat edin. Teslimiyet İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti gibi olması lazım. O müminlerin biricik örneklerinden biridir. O halde Rabbimiz bize neye teslim olmamızı, neyi kabul etmemizi, neyi red etmemizi emretmiş ise, ben alemlerin Rabbine teslim oldum, emrine amade oldum, kesinlikle ondan başka ilah, Rab, Melik yoktur. Ondan başka kanun koyucu, hüküm koyucu kabul etmiyorum. Zaten la ilahe illallah'ın da manası, mahiyeti bu. Onun için Nemrut ret ediyordu, Firavun ret ediyordu, Ebu Cehil ret ediyordu, Ebu Leheb ret ediyordu. Çünkü onlar Allah'tan başka ya kendileri kanun koyucu idiler, teşri makamında bulunuyorlardı, yani yasama makamındaydılar, ya da yasama makamında olanlara itaat ediyorlardı. Allah'ın rasulleri ve nebileri de onlara ve halka Allah'tan başka hüküm koyucu yok, alemlerin Rabbi Allah'ın hükmüne teslim olun dediklerinde, Firavun bakıyor ki Musa Aleyhisselam'a itaat edecek olursa krallığı elinden alınacak. Ona herhangi bir hüküm tanınmayacak. Meclisi dağılacak. Sistemi dağılacak. Düzeni yok olacak. Küfür ve şirk üzere bir düzen kurulmuş. Düzensizlikten iyidir gözüyle bakılmış. Elbette ki asla iyilik söz konusu değildir küfür ve şirk için. Çünkü onların temeli kötülüktür, kötüdür. Böyle olmakla beraber bazı insanların nezdinde iki küfür düzeni yan yana getirilir, birbirlerine kıyas edilir. Falan küfür düzeni, feşman küfür düzeninden iyidir, hatta hayırlıdır da diyorlar. Mesela bakıyorsunuz ki darbeye karşı çıkanlar, askeri darbeye karşı çıkanlar sivil anayasa ve demokrasi istiyorlar, ondan yanadırlar. Ve askeri darbe mi yoksa Allah'tan başka hüküm koyuculuğu olarak gündeme gelen demokratik düzen mi, ikisi yan yana konuluyor. Elbette ki diyor, biz demokratik düzenden yanayız. Evet, Allah'tan başka hüküm koyuculardan yanayız.

0: ki darbe olmasın, şiddet olmasın, zulüm, işkence olmasın. Allah'tan başka hüküm koyacağın hükmünü kabul ediyoruz. Biz onlardan yanayız diyebiliyorlar. Tabii bunu da yine birileri İslam'ın öngördüğü, kabul ettiği bazı ilkelerle yorumluyorlar. Bu bir hulf-ı fuduldur diyorlar. Korkunç yanlışlıklar. Ancak İslam kendi bünyesinde meseleleri çözer. Yabancı olan, kendine ters düşen herhangi bir ideolojiyi gündeme getirenlerin gündeme getirmiş olduğu ideolojiye geçiş üstünlüğü tanımaz. Aslında her beşeri ideolojinin bir insani tarafı vardır. İddia ettiği bir haklılık payı vardır. Az veya çok. Yani ideolojinin bütünü ele alındığı takdirde temelde küfür ve şirk var. Ama mümkündür ki şu yönü İslam'ın gündeme getirmiş olduğu ve fıtrattan kaynaklanan bir yön olmuş olsun. Komünizm, kapitalizm, sosyalizm, faşizm, nihilizm, nazizm ilahir. Yani hangi beşeri şirk ve küfür ideolojisini ele alacaksanız alın. İslam'dan dolayı, ayetlerden, hadislerden dolayı onun bazı meselelerine delil getirme imkanına sahip olabilirsiniz. Nitekim işgal edilen İslam topraklarının bazı yerlerinde demokrasiyi neredeyse şeriatta bir olduğunu ispata çalışıyorlar. Veya bazı bölgelerde komünistler kendilerini Kur'an'a dayandırıyorlar. Haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sosyalist bir lider, Ebu Zer radıyallahu teala ise sosyalizmin atası kabul ediyorlar. Laikler, demokratlar, birçok ideoloji sahipleri İslam'dan kendilerine bazı deliller bulabilirler ya da direkt bulamazlarsa bile yorumlarıyla o hale getirmeye çalışırlar. Elbette ki bunların hepsi batıl anlayışlardırlar. İslam kendi meselesini kendi içinde çözer. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Demek ki her mümin, her muvahhid şahsiyet örnek edinmiş olduğu İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini göstermeli. Alemlerin Rabbinin hükmüne teslim olmalıdır. Yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına bu hakikatleri apaçık görüyoruz. İbn Abbas radıyallahu teala rivayet ediyor. Diyor ki bir gece mutat namazını kıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini işittim. Allah'ım, senin yanından onunla kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toplayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç alemimi ıslah edeceğin, dış alemimi yükselteceğin, amelimi tezkiye edeceğin, rüştümü bana ilham edeceğin, ülvetimi çevireceğin ve beni her kötülükten koruyacağın bir rahmet istiyorum senden. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kereminin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Davat, Bab 29, Hadis 3641. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kerimin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinde küfür olmayan bir iman ve yakin diliyor alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'den. Elbette ki Rabbimiz Resulüne dilediğini vermiştir. Biz de aynı şeyleri dilememiz gerekli. Çünkü aleyhissalatü vesselam her halde bizim önderimiz ve örneğimizdir. Ben Müslümanlardanım, ben de müminlerdenim diyen her kul gerçekten ihlas sahibi ise, yani dininde samimi ise aleyhissalatü vesselamın izinden asla ayrılmaması gerekti. Aleyhissalatü vesselam kendini alemlerin Rabbine teslim eden İbrahim aleyhisselamın izi üzereydi. Tevhid konusunda, iman konusunda bütün peygamberlerin bir olduklarını görüyoruz. Aynı şeyi tekrar ettiklerini, birbirlerine vasiyet ettiklerini görüyoruz. Tevhid konusunda, iman konusunda kesinlikle bir peygamber diğer bir peygamberden asla ayrı değil ve asla değişik bir şey söylemiş değildir. Onun için biz muvahhid müminler, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, İslam milletinin fertleri Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün peygamberlere iman ederiz. Allah'ın kulu ve Resulü, Allah'ın kulu ve nebisi olarak hiçbirini de diğerinden ayırt etmeyiz. Aralarını ayırmayız onların. Onların bütünü bizim peygamberlerimizdirler. Müminlerin önderleridirler. Muvahhidlerin örnekleridirler. Sadece Rabbimiz Azze ve Celle bizi Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile şereflendirdi. Bizi onun ümmeti kıldı. Onu da bizim peygamberimiz kıldı. Ümmet olarak Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. İslam milletinden olan bizler Allah'ın diğer bütün peygamberlerine iman ederiz. Onların hepsi Allah'tan vahiy alan sahih, salih şahsiyetleridirler. Onların hepsi tevhid önderleri, muvahhidlerin, muttakilerin, mücahitlerin önderleri, örnekleriydiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek beyanlarıyla peygamberlerden sizin payınıza düşen ben, ümmetlerden benim payıma düşense sizsiniz. Allah Azze ve Celle her ümmeti değişik bir şeriat ile, ameli ilkeler ile imtihan etmiştir. Ama gerçekten ümmete icabet olan her ümmet ferdi muvahhid, mümin, Müslüman, müttaki olan şahsiyetlerdirler ve müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Müminler birbirlerinin kardeşleridirler. O konu önemli bir meseledir. Yani Adem Aleyhisselam zamanında iman etmiş olan bir mümin ile Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında iman etmiş bir mümin birbirinin kardeşleridirler. Cennette bir araya geleceklerdir. Bütün ümmetler iman eden, davete icabet eden, Allah Azze ve Celle'nin hükmüne razı olup teslim olan, kendi peygamberinin şeriatına, sünnetine itaat eden bütün müminler, bütün muvahhidler cennette bir araya gelecekler. Çünkü onlar birbirlerinin kardeşleridirler. Yani müminler Yahudi ve Hristiyanlarla kardeş değildirler. Çünkü onlar peygamberlerinin izinden giden, şeriatına rıza göstermiş kişiler değil. Eğer gerçekten de peygamberlerin izinden gitmiş olsalar idi, Allah Azze ve Celle onlara göndermiş olduğu peygamberden sonra bir peygamber daha gönderiyor ve onların peygamberi kendinden sonra gelecek peygambere iman etmeyi, tabi olmayı, itaat etmeyi emrediyor, kendilerine vasiyet ediyor. Ama onlar bu emri, bu vasiyeti reddediyorlar. Daha sonra gelen Nebiye ve Resul'e iman etmediklerinden dolayı onlar artık müminlerden, Müslimlerden, yani Müslümanlardan değildirler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları hepimiz için geçerli. Bizler de aynı dualar ile Rabbimize yönelmemiz lazım ki imanımız sıhhatli olsun, akidemiz sıhhatli olsun, imanımızı koruma altına almış olalım. Allah'ım, senin yanından onunla kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toplayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç alemimi ıslah edeceğin, dış alemimi yükselteceğin, amelimi tezkiye edeceğin, rüştümü bana ilham edeceğin, ülfetimi çevireceğin ve beni her kötülükten koruyacağın bir rahmet istiyorum senden. Allah'ım, bana kendisinden sonra küfür olmayan iman ile yakin, dünya ve ahirette senin kerimin şerefine nail olacağım bir rahmet ver. Allahümme amin. Ebu Bekir'e oğlu Müslim anlatıyor. Babam Ebu Bekir'in namaz kıldıktan sonra, Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım diye dua ettiğini duyardım. Ben de öyle dua etmeye başlayınca, yavrum, bu sözleri nereden öğrendin dedi. Ben de, babacığım, namazdan sonra bu sözlerle dua ettiğini işittim, senden öğrendim deyince, bunlara devam et yavrum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her namazın sonunda böyle dua ederdi dedi. Hadisimiz Sünnen-i Nesai Kitabul İstiaze Bab 16 Hadis 5430'da kayıtlıdır. Sünnen-i Nesai Kitabul İstiaze Bab 16 Hadis 5430. Resulullah sellem her namazdan sonra bu duayı yapardı diyor ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Ebu Bekir radıyallahu ta'ala an. Kendisi öyle dua ediyordu. Oğlu ondan öğrendi ve o duaya devam etti. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Çok özlü ve çok kısa, hepimizin ezberleyeceği dualardan biridir. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Dikkat edin, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam küfürden emin olduğu halde yine küfürden, şirkten Allah'a sığınıyor. Ve ümmetine bunu öğretiyor. İmanı koruma konusunu ele aldığımız tarihten bu ana kadar anlattıklarımızı dinleyenler hafızalarını tazeleyiversinler. İmanın korunması, yani küfürden, şirkten, bid'atten ve hurafeden korunmasına bir kez daha dikkat etsinler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, Allah'a sığınırken küfürden sığınıyor, kabir azabından sığınıyor, maddi ve manevi fakirlikten sığınıyor. Çünkü gerçekten yoksulluk, hem maddi hem manevi yoksulluk, elbette ki büyük bir imtihan, büyük bir musibet, büyük bir fitne. O halde küfürden Allah'a sığınmak gerek. birçok insanlar, ben Müslümanım diyen şahsiyetler, elbette ki biz küfürden Allah'a sığınıyoruz derler. Yani küfürden Allah'a sığınmak, küfür ve şirk olan her şeyi terk edip Allah Azze ve Celle'nin hükmüne dönmek. Allah'ın hükmüne dönüldü mü Allah'a sığınılmış olur. Küfür ve şirk düzenlerini terk etmediği müddetçe, küfür ve şirk ideolojilerinden vazgeçilmediği müddetçe bu duanın değil sadece namazdan sonra söylenmesi, bu duanın şu tek cümlesinden başka dilinden hiçbir cümle düşmese, hiçbir cümle çıkmasa, dudaklarını kıpırdattığı vakit sadece Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım dese ve insanlar ya bu kişi delirdi, başka söz bilmiyor, gece gündüz ne zaman ki konuşuyorsa Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım diyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki o kişi küfür ve şirk ideolojisinin destekleyicisi, küfür ve şirk düzeninin yardımcısı, Allah'ın indirdiklerini bir tarafa bırakıp hatta yasaklayarak hevalarından kaynaklanan hükümlerle hakim oldukları toplumları yönetenleri kendilerine vekil kılarak git kendi adına ve benim adıma bu şekilde davran, kaç yılsa o şekilde bir hal üzere, bu kişi küfürden ve şirkten Allah'a sığınması nasıl olur? O konudan tövbe etmediği müddetçe, o hatadan vazgeçmediği müddetçe, tövbe edip ayrıca kendisini düzeltmediği müddetçe böyle bir dua etmesi, böyle duada bulunması elbette ki kendisine hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü gerçekten söylediğinin ehli değil, sözünün eri değil. Bir söz söylüyor ama o sözüne tamamen aykırı davranıyor. Küfür ve şirk iktidarlarını desteklemek için, onlara yardım etmek için evinden yola çıkıyor. Yetkiyi vereceği yere gelene kadar, hatta yetkiyi gündeme getirdiği kağıda mührü basıncaya kadar, hatta götürüp benim isteğim budur diye yerine teslim edinceye kadar ve tekrar eve dönünceye kadar devamlı la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyor ama Allah'tan başka hüküm koyucuları da kabul ediyor. Hatta onları kabul ederken, onlara destek olurken, velayet hakkını kendilerine verirken la ilahe illallah onun dilinin zikri oluyor. Ya da Allah'ım küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım diye dua ediveriyor. Küfürden sana sığınırım diyor ama küfürden pişman olmuyor ki. Küfür ameli işlemekten çekinmiyor ki. Efendim ben şu niyette bunu işliyorum, niyetim bu ama amelin o değil. Mümkündür, niyetin olabilir. Sen niyetinden dolayı seni yalanlayacak değiliz. Niyetin Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasındaki sayı yapmak, hac vaktinde Mekke'de bulunmak, Arafat'ta vakfede durmak, Müzdelife'de bulunmak, Mina'da bulunmak, şeytanları taşlamak, kurbanını kesmek, tıraş olup ihramdan çıkmak. Niyetim bu. Evet, devamlı olarak ifade ediyorsun. Diyorsun benim niyetim bu şekilde davranmaktır. Niyetim budur arkadaşım. Ben hacca gideceğim. Ben Mekke'ye gideceğim. Mekke'ye gideceğim diyorsun ama bindin uçak, Mekke'ye gitmiyor. Seni Cidde'ye götürmeyecek. Öyle bir uçağa binmesin ki o uçak Moskova'ya gidiyor, Pekin'e gidiyor, Washington'a gidiyor, New York'a gidiyor veya Paris, Londra'ya, Roma'ya gidiyor. Feryat ediyorsunuz. Arkadaşım, senin niyetin hacca gitmekti, Mekke'ye gitmekti. Böyle diyordun. Evet, benim niyetim o. İlan ediyorum, şahitlik ediyorum. Siz de şahit olun. Benim niyetim Mekke'ye gidip hacı olmaktır. Ama bindiğin uçak Mekke'ye gitmez. Olsun canım. Ben o niyete biniyorum ya. Tabii birkaç saat sonra kendisini New York'ta veya Londra'da ya da Roma'da buluveriyor. Mekke niyetine Roma'ya gidiyor. Mekke niyetine Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor, New York'a gidiyor, Washington'a gidiyor. Niyeti sağlam ya, niyeti iyi ya. İyi ama bu niyetle hacı olunmaz ki. Bu niyet ile Hakk'a varılmaz ki. Dolayısıyla neye niyet edilmiş ise ki mutlaka müminin niyeti salih olmalı, sahih olmalı, helal olmalı, temiz olmalı. Ameli de niyetine göre olmalıdır. Küfürden Allah'a sığınıyorsa küfrün her çeşitini terk edecek ve Allah'ın hükmüne dönecektir. İşte o zaman Allah'a sığınmış olur. Şeytanın adımlarını izlemek de meşhur olan bir kişi bu hal üzereyken "Auzu billahi mineşşeytanirracim" deyip dursun. Bakıyorsunuz ki şeytan onu meyhaneye götürüyor, pavyona götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor, kulübe götürüyor, kumarhaneye götürüyor, puthaneye götürüyor, genel evler, randevu evlere götürüyor. O bu yolda devam ederken, o binalara girerken, o fuhuşu işlerken boyuna "Auzu billahi mineşşeytanirracim" racim olunmuş, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Niyeti kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmaktır ama ameli şeytanı razı eden, şeytanın arzu etmiş olduğu amellerdir. Bu nasıl Allah'a sığınmadır? O halde şirkten, küfürden, bid'adan ve hurafeden imanımızı temizlemek istiyorsak ki mutlaka istiyoruzdur, bunlardan tevbe edecek, tamamıyla İbrahim Aleyhisselam gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'ın hükmüne teslim olacağız. Ebu Said el-Hudri, Ebu Said el-Hudri radıyallahu ta'ala rivayet ediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam "Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım" diye dua edince bir adam "Küfürle fakirlik bir olur mu?" dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam "Evet" buyurdu. Fakirlik az kalsın küfür oluverecekti. Fakirlik, gerek maddi gerek manevi fakirlik, kişiyi küfre sürükler. Allah'a isyana sürükler. Ya da Allah düşmanlarına kul köle olmaya hazırlar. Onun için Aleyhisselatü Vesselam küfürle fakirliği beraber zikrediyor. Hadisimiz Sünen-Nesai Kitab-ı İstiaze Bab 29 Hadis 5450. Küfürden ve fakirlikten Allah'a sığınmak Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarındandır. Ebu Bekir radıyallahu teala anlatıyor ki Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Şirk sizin aranızda karıncanın kıpıldamasından daha gizlidir." Şirk sizin aranızda karıncanın kıpıldamasından daha gizlidir. Ben "Ya Nebiyallah, Şirk ancak Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edilmek değil midir? Yahut Allah'la birlikte başkasına tapmak değil midir dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah hayrını versin ey Sıddık. Şirk sizin aranızda karıncanın kımıldamasından daha gizlidir. Sana onun küçüklerini, büyüklerini yahut küçüğünü, büyüğünü giderecek bir şey haber vereyim mi dedi. Ebu Bekir, hay hay ya Resulullah dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam günde 3 defa ey Allah'ım, bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden de senden af dilerim dersin. Şirk bana filan ve Allah verdi demendir. Denktaşlık ise eğer filan olmasaydı beni filanca öldürecekti demektir buyurdu. Hadisimiz İmam Hafız Kadı Ebu Bekir Ahmet bin Ali bin İbrahim Emevi Mervezi, Müsned Ebu Bekir Sıddık, çeviren Ahmet Davutoğlu, İstanbul 1981, sayfa 91, hadis 17. Ayrıca İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfred bab 296, hadis 716'da kayıtlı. Ayrıca aynı hadisimizi İbn-i Kesir hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri diye tercüme edilen meşhur tefsiri Kur'an-ül Azim isimli eserin Türkçe tercümesi, ki bu Doktor Bekir Karlıga, Doktor Bedrettin Çetiner tarafından tercüme olunup İstanbul 1985'te neşredilmiş. Cilt 8, sayfa 4148-4149'da kayıtlıdır. Tekrar okuyalım inşallah, çünkü hadis çok önemli bir hadistir. Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi, ümmetin sıddıkı İmam Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anlatıyor ki Resulullah Selam şöyle buyurdu: şirk sizin aranızda karıncanın kıpırdamasından daha gizlidir. Ben ya Nebiyallah, şirk ancak Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet edilmek değil midir? Yahut Allah'la birlikte başkasına tapmak değil midir dedim. Resulullah, Allah hayrını versin ey Sıddık, şirk sizin aranızda karıncanın kıpırdamasından daha gizlidir. Sana onun küçüklerini, büyüklerini yahut küçüğünü, büyüğünü giderecek bir şey haber vereyim mi dedi. Ebu Bekir, hay hay ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde 3 defa ey Allah'ım, bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden senden af dilerim dersin. Bunu da iyice ezberlemiş olalım. Günde 3 defa ey Allah'ım, bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden senden af dilerim dersin. Şirk bana filan ve Allah verdi demendir. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla şirk neymiş? Bana filan ve Allah verdi. Veya bana Allah ve filan verdi dersen filanı Allah'a ortak koşmuş olursun. Peki denktaşlık nedir? Yani bir şeyi Allah'a denk kılmak nedir? Eğer filan olmasaydı beni filanca öldürecekti demektir. Halbuki Allah olmasaydı, Allah ona müsaade etmediği için o beni öldürmedi. Filancayı da buna sebep kıldı. Dikkat ederseniz Allah düşünülmediğinden dolayı denktaşlık ortaya çıktı. Aleyhissalatü vesselam günde 3 defa ey Allah'ım, bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmediklerimden de senden af dilerim dememizi bize emrediyorlar. Aynı hadisimiz Hakim'den rivayet edilmiş. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, İmam Ahmet Müsned'inde rivayet etmiş. Tebarani rivayet etmiş. Askalani Tergib ve Terhib isimli eserinde aynı şekilde bunu rivayet etmişlerdir, nakletmişlerdir. Değerli kardeşler, inşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle anlattıklarımız ve dinlediklerimizi kabul edip inanarak amel eden salih kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz. La.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44.
7: İstoç.
6: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyor. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
6: Nedavu eğitimleri ihyasına önem veren hanımefendilerin tercihi olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için hemen irtibata geçin. 0541 547 67 76. Nedavu, aradığın bu.
7: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. Bölüm Zekat. Zekatın tarifi ve önemi. Önce kelime üzerinde duralım. Zekat, Arapça bir kelime olup, temizlik ve üremek, çoğalmak manalarına gelir. İbn Abidin, zekat lügatta üremekten başka manalara da gelir. Mesela, bereket, medih, sena manalarına da kullanılır. Ama bu manaların hepsi şerri manasında mevcuttur. Çünkü zekat sahibini günahlardan ve cimrilik sıfatından temizlediği gibi malı da bir kısmını vermek suretiyle temiz, pak eder. Onun için verilen cüzü kirli sayılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin âline, hanedanına haram olur hükmünü zikreder. İslami ıslahta zekat bir Müslümanın haşimi ve haşiminin kölesi olmayan mümin bir fakire ondan hiçbir menfaat beklemeksizin sırf Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası için malının bazısını temlik etmektir. Zekatın şerri şerefteki tarifi budur. Tebiinde de böyle tarif olunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de namazınızı kılın ve zekatınızı verin emri birçok ayeti kerimede tekrar tekrar beyan buyurulmuştur. Esasen zekat ibadetinin Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde 32 defa zikredilmiş olması meselenin ehemmiyetini kavramamızı kolaylaştırmaktadır. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam 5 şey üzerine bina olunmuştur. Bu 5 şey kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaktır buyurulduğu bilinmektedir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mallarınızın zekatını veriniz emrinin katiyeti malumdur. Dolayısıyla zekat, kitap, sünnet ve icma-i ümmetle farziyeti kati olan bir ibadettir. Nitekim Fetevai Hindiye'de zekat muhkem bir farzdır. İnkar eden kafir olur, vermeyen ise öldürülür. Serasi'nin muhitinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Buradaki vermeyen ise öldürülür hükmü üzerinde iyi tefekkür etmek borcundayız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. O zaman Arap kabilelerinden bir kısmı zekat hususunda isyan ederek küfre döndü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh isyan eden kabilelerle cihad etmeye karar verdi. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh buna mani olmak için "Sen bu insanlarla nasıl cihad edersin?" Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlarla la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyinceye kadar cihad etmekle emrolundum. Kim bu şehadeteyni söylerse malını ve canını şerri bir vecibe olmadıkça korumuş olur. Kalbinde gizlediğinin küfür ve şirkin hesabı Allahu Teala Celle Celaluhu'ya aittir buyurmuştur. Sen de bunu biliyorsun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü üzerine Halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh "Vallahi her kim namazla zekatı birbirinden ayırırsa mutlaka onunla harp ederim. Çünkü zekat malın hakkıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri bir dişi oğlağı benden esirgerlerse bundan dolayı muhakkak onların boynunu vururum." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki "Vallahi bildim ki bu sözler Allahu Teala Celle Celaluhu'nun Hazreti Ebu Bekir'in gönlünde meydana getirdiği genişliğin bir eseridir. Bu sayede onlarla savaşmanın hak olduğunu öğrendim." Yine İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "İnsanlar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar cihad etmekle memur kılındım." Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Şu muhakkak ki Yahudi bilginlerinin ve Hristiyan rahiplerinin birçoğu batıl sebeplerle insanların mallarını yerler, onları Allah yolundan men ederler. Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı bir azabı haber ver. O gün bunlar üzerinde yakılacak cehennem ateşinin içinde kızdırılacak da o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu denilecek nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınız. Artık saklayıp stok ettiğiniz bu nesnelerin acısını haydi tadın hükmü beyan buyurulmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu an bu ayeti kerimede geçen stok hükmündeki kenz malla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Zekata ödenen mal toprak altında gömülü de olsa stok hükmünde kenze dahil değildir. Kenz, stok, istif hükmündeki mal zekata eda edilmeyen maldır. Zekata verilen mala gelince o asla kenz, stok hükmünde değildir. Velev ki toprak altında gömülü olmasa da zekatı verilmeyen malın sahibi cehennemde dağlanacaktır. İbn Abbas radıyallahu an mallarını stok edip Allahu Teala Celle Celaluhu yolunda harcamayanlar ayeti kerimesini tefsir ederken Allahu Teala Celle Celaluhu bununla zekata verilmeyen malları ve o malların sahiplerinin durumunu izah buyurmuştur. Hükmünü zikreder. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kendisine ihsan buyurduğu malı şerri şerefin çizdiği hudutlar içerisinde harcamayan ve cimrilik sebebiyle zekat ibadetini terk eden kimselerin hem bu dünyada hem de ahirette azaba uğrayacakları kat'i naslarla sabittir. Günümüzde zahiri ve batini malların zekatını tahsil edecek bir ulul emir olmadığı için zekat ibadetini hafife alanları cezalandırmak mümkün değildir. Ancak Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dinine ihlasla bağlı olan müminlerin bu hususta hassasiyet gösterecekleri malumdur. Zekatın vücubunun şartları. Zekatın farz olması için hem mükellefle hem de malla ilgili bazı şartların tahakkuku gerekir. Şimdi bu şartların üzerinde duralım. Müslüman olmak. Hanefi fukahası bir kimseye zekatın farz olması için o şahsın Müslüman olması şarttır. Zira zekat bir ibadettir, kafir ise ibadete ehil değildir. İslam, zekatın vücubunun şartı olduğu gibi bekasının da şartıdır. Kendisine zekat farz olduktan sonra irtidat eden bir kimseden zekatın farziyeti düşer hükmünde ittifak etmiştir. Fetevai Hindiye'de Darul Harp'te Müslüman olan bir kafir, Müslüman olduktan sonra orada senelerce yaşasa, sonra da çıkıp Darul İslam'a gelse, bu kimseden Ulul Emir zekat namına hiçbir şey almaz. Çünkü bu kimse Ulul Emr'in velayeti altında değildir ki kendisinden zekat almak vacip olsun. Ancak bu kimse Darul İslam'a gelmeden önce zekatın farz olduğunu biliyor idiyse onun zekat vermesiyle fetva verilir. Darul İslam'da mukim olan kimselerin durumu bu kaidenin hilafınadır. Çünkü bu kimselerin velev ki zekatın farz olduğunu bilmeseler bile zekat vermeleri farzdır. Siracül ve Haç'ta da böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Esasen zahiri malların gizlenmesi mümkün olmayan açıktaki malların zekatı Ulul Emir tarafından görevlendirilen amil tarafından alınır. Hürriyet. Hanefi fukuhası mülkiyetin tam olabilmesi için hürriyet şarttır. Köleye velev ki ticaret yapabilmesi için izin verilmiş dahi olsa zekat farz değildir hükmünde ittifak etmiştir. Bir İslam beldesi istilaya uğrarsa orada ikamet eden Müslümanlar acil ihtiyaçlarının dışındaki bütün imkanlarını cihad için sarf etmek mecburiyetindedirler. Akıl ve bülû. Bir kimseye zekatın farz olması için o kimsenin akıllı ve bülûa ermiş olması şarttır. Çocuğun ve delinin zekat vermeleri farz değildir. Ancak deliliğin bir sene boyunca devam etmesi şarttır. Nisap miktarı mala sahip olan kimse sene başında ve sonunda birkaç gün sıhhat bulursa zekat vermesi farz olur. Baygın olan kimseler baygınlık hali bir yıl dahi devam etse zekata muhataptırlar. Zira delilik teklifi düşürür ancak baygınlık teklifi düşürmez. Nisap miktarı mala sahip bulunmak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zekatın sebebini nisap miktarı mala sahip olmakla izah buyurmuştur. Nisap miktarından az olan mal için zekat farz olmaz. Nisap miktarı zekatta esas olan mallarda birbirinden farklıdır. Bu husus üzerinde daha sonra duracağız. Mala tam malik olmak. Zekatın farz olmasının şartlarından birisi de kişinin mala tam sahip olmasıdır. El konulan ve sahibinin tasarruf hakkı gasp edilen mallarda zekata tabi değildir. Tam malik olmak, malın kişinin elinin altında bulunmasıdır. Malı bulunduğu halde elinin altında olmazsa, mesela kadının kocasından olan mehri gibi veya mal elinde olduğu halde kişi ona tam sahip olmazsa, makatep köle ve borçlu gibi zekat vermek farz olmaz. Havaici asliyeden fazla mal. Malın havaici asliyeden, asli ihtiyaçlardan fazla olması ve nisaba ulaşması da şarttır. İçinde oturulan eve, giyilen elbiseye, evin zaruri eşyalarına, binek hayvanlarına, kullanılan silahlara, aile fertlerinin sinirlik yiyeceğine, altın ve gümüşten olmayan kap kacağa zekat gerekmez. Ayrıca inci, yakut, zümrüt ve benzeri maddelerde eğer ticaret için kullanılmıyorsa zekata dahil değildir. Nafaka temini için sanatkar kimselerin kullanmış olduğu aletlere ve ilim ehlinin kitaplarına da zekat gerekmez. Borçlu olmamak da şarttır. Hanefi fukası kullar tarafından talep edilen borçların hepsi zekatın farz olmasına manidir hükmünde ittifak etmiştir. Nezirler, kefaretler, fıtır sadakaları ve hac gibi kullar tarafından istenilmeyen her borç zekatın farziyetine mani olmaz. Bir kimsenin borcundan sonra nisap miktarından fazla malı mevcutsa ona zekat vermek farz olur. Borç olan kısmı yok hükmündedir. Zira o kendisinin değil, bir başkasınındır. Nisabın nami olması esastır. Zekatın farz olmasının şartlarından birisinde malın nami, yani üreyici, çoğalıcı olmasıdır. Nema, çoğalma, ya doğma, doğurma, kazanma, kâr etme gibi hakiki olur veya bir kimsenin elinde durması, kendisinin veya vekilinin sebebiyle artmaya elverişli olan mal gibi takdiri olur. Hakiki nemada, takdiri nemada, hılki ve fiili olmak üzere ikişer kısma ayrılırlar. Hılki olanlar altın ve gümüştür. Çünkü bunlar bizzat intifa için, yani havaici asliyeyi gidermek için elverişli değildirler. Ticaret için niyet edilsin veya edilmesin, altın ve gümüşün zekatı verilir. Fiili olanlar ise altın ve gümüşün dışında kalanlardır. Bunlar da nema, ticarete niyet etmekle olur. Bilindiği gibi ticarete niyet de ya serahaten, yani açıkça beyanla veya delaleten sabit hale gelir. Mesela ev yapmak için bir arsa alan kimse ile arsa ticareti yapan kimse arasında fark vardır. Bir malın zekatının verilmesi için o malın sahibinin elinde bulunması ve malın artması veya temekkün etmesi, yani yığılması lazımdır. Artması olmayan ve temekkünü bulunmayan mal için zekat yoktur. Nitekim dımar malı böyledir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre dımar malında zekat yoktur. Malı dımar, aslında bir kimsenin malı olan ve onun milkine dahil bulunduğu sırada elinden çıkıp bir daha geri dönmesi umulmayan mal demektir. Muhitte de böyledir. İnkar edilen borç, gömülüp tekrar bulunamayan mal ve şahitleri, senetleri bulunmayan alacak vesaire, bunlar hep dımar malıdır. Havelanul havl şarttır. Bir malda üzerinden tam bir yıl geçinceye kadar zekat yoktur hadisi şerefini esas alan Hanifi fukası, zekatın farz olmasının şartlarından birisinde malın üzerinden bir sene geçmesindir. Zekatta kameri yıla itibar olunur. Nisap senenin başında ve sonunda tamam olursa, sene içerisinde noksanlanmış olması zekatı düşürmez hükmünde ittifak etmiştir. Bir mükellefin nisaba malik olduktan sonra zekat vermekte acele etmesi caizdir. Sebepleri mevcut olduğu için geçmiş senelere ait zekatları vermekte acele etmek şarttır. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, zekat fevri olarak. Derhal ödenmek üzere farzdır. Tehiri caiz değildir. Zekatını zamanında ödemeyen kimsenin şahitliği kabul edilmez buyurmaktadır. Bu husus iyi düşünülmelidir. Zekat ibadeti nasıl eda edilir? Molla Hüsrev, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emrine kat'i olarak ittiba ve onun rızası için zekatı vermek esastır. Zira bu bir ibadettir. Allah-u Teala Celle Celaluhu, halbuki onlar ancak Allah'a, onun dininde ihlas erbabı olarak ibadet etmelerinden başkasıyla emrolunmamışlardır hükmünü beyan etmektedir. Bu durumda zekatı eda eden mükellef için ihlas lazımdır diyerek en hassas noktaya işaret etmektedir. Çünkü insan gerçekten mala düşkündür ve cimrilik sıfatıyla tanınır. Kur'an-ı Kerim'de kendileri cimrilik yapıp insanlara da cimriliği emredenler, bir de Allah'ın hazinesinden kendilerine verdiği nimetleri gizleyenler yok mu? Biz o nankörlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenleri de Allah sevmez. Şeytan kime arkadaş olursa o ne kötü bir arkadaştır. Nisa suresi 37-38 hükmü beyan buyurulmuştur. Niyet. Şurası malumdur ki zekat bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi niyet şarttır. Mükellef zekatını vermek için birisini vekil dahi tayin etse, niyet etmesi esastır. Şayet bu şahsı vekil tayin ederken değil de, bu vekile zekatı teslim ederken niyet etmiş olsa caiz olur. Miracut dirayede de böyledir. Bir mükellef başka bir şahsa zekatını teslim edip, onu fakirlere vermesini emretse, bu şahıs fakirlere verirken niyet etmese bu yine caiz olur. Çünkü bu durumda amirin, emir veren mükellefin niyeti bulunmaktadır. Serahsi'nin Muhitinde de böyledir. Sonuç olarak zekatın edasının ilk şartı niyettir. Malum olduğu üzere niyet, ibadet ile adeti birbirinde ayırmak noktasında da oldukça önemlidir. Milk edindirmek. Mükellefin zekatı müstehak olan kimselerden birisine temlikte bulunması, yani ona teslim etmesi de edasının şartlarındandır. Niyet edip zekatı vaat etmekle bu ibadet eda edilmiş olmaz. Dolayısıyla hem niyet hem de tasadduk bir arada bulunmalıdır. Ayrıca zekat verdiği kimseye kendisinden hiçbir menfaat beklemediğini, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun bu malı muhkem haberlerle kendisine verdiğini beyanla meselenin mahiyetini izah etmelidir. Ta ki hem zekat veren hem de zekatı alan nefsine herhangi bir pay ayırmasın. Amilde zekat memurunda aranan vasıflar. İmam-ı Serasi Rahmetullahi Aleyh zekatın farziyetini izah ederken Allah-u Teala Celle Celaluhu onların, müminlerin mallarından sadaka al ki bununla kendilerini günahlarından temizlemiş, bununla onların hasenatını bereketlendirmiş olasın. Tevbe suresi 103 hükmünü beyan etmektedir. Ayrıca bu konuda sünnette sabit olmuştur buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken, "Ey Muaz, sen zekatı Müslümanların zenginlerinden al ve onların Müslümanların fakirlerine ver" buyurduğu da bilinmektedir. Hanefi fukahası şer'i delilleri esas alarak zekat toplama hakkı ulul emre aittir. Öyleyse bu hakkı hiç kimsenin iptal etmeye yetkisi yoktur hükmünde ittifak etmiştir. Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemlerinde hem zahiri hem de batini malların zekatları amirler kanalı ile toplanılmıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh batini malların gizlenebilen para, altın, gümüş vesaire zekatını sahipleri tarafından ödenmesi hususundaki kararını halka şu hutbesiyle açıklıyor. Said bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın minbere çıkarak şöyle dediğini duydum. Bu ay zekat verme ayıdır. Kimin üzerinde zekat borcu varsa borcunu ödesin. Bu şekilde batini malların zekatını sahiplerinin emrine bırakmış, ondan sonra da bu durum devam etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin amirleri şunlardır. Hazreti Ömer, Hazreti Abdullah İbni Mesud, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Ebu Cehm bin Huzeyfe, Hazreti Ukbe bin Amir, Hazreti Kays bin Sabit, Hazreti Ukbe bin Samit, Hazreti Bureyde bin Husayb, Hazreti Ubhat bin Beşir el-Eşheli, Hazreti Rafi bin Mekis, Hazreti Büsür bin Süfyan el-Kabi, Hazreti Muhacir bin Ebi Ümeyye, Hazreti Ziyad bin Lebit, Hazreti Malik bin Nüveyre, Hazreti Zeberkan bin Bedir, Hazreti Kays bin Asım ve Hazreti Ala bin Hadremi. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Beni Temim kabilesinden bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ya Resulallah, zekatı senin gönderdiğin memura verdiğim zaman Allah'a ve Resulüne karşı mesuliyetten kurtulur muyum?'' diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, zekatı benim gönderdiğim memura ödediğin zaman kurtulur, beraat edersin. Ödediğin zekatın mükafatı sana, eğer değiştirirse günahı da değiştirene aittir.'' cevabını verdi. Fetavai Hindiye'de, Amil açık olan malların zekatını aldığı gibi tüccarın yanında bulunan gizli malların da zekatlarını alır. Kafiyede de böyledir. Amilin hür, mümin olması ve haşim olmaması şarttır. Gayeden naklen Bahrur Raik'te de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Darul İslam'da bir mükellef amili beklemeden zahiri mallarının zekatını vermiş olsa, ben zekatımı şehirdeki fakirlere verdim diye yemin etse dahi, tekrar zekat alınır. Birinci vermiş olduğu sadaka olur, ikinci verdiği, amile ödediği zekattır. Ancak batıni, görünürde olmayan para, altın ve gümüş vesaire gibi mallarda mükellefin sözü tasdik edilir. Amil aynı zamanda gayrimüslimlerden, zımmilerden cizyeyi de tahsil etme durumundadır. Müminlerin ulul emrine karşı ayaklanan asi ve bayiler bir memur tayin ederek Müslümanlardan zekat toplamış olsalar, ulul emir onlardan ikinci defa zekat alır. Zira asi ve bahilerin zekat toplama hakları yoktur. Bu velayetle ilgili bir husustur. Müslümanların ulul emre karşı ayaklanan asi ve bahilere zekatlarını vermiş olmaları kendi kusurlarıdır. Ancak asi ve bahilerin çok güçlü olma durumlarında hüküm değişir. Ulul emrin görevlendirdiği kimse amil veya aşir, harbilerle de muhataptır. Darul Harp'te ikamet eden Müslümanlardan ne kadar vergi alınıyorsa, Darul İslam'da ticaret niyetiyle gelen harbiden de o kadar alınır. Sözleri tasdik edilebilecek hallerde müminlerle zımmiler arasında fark yoktur. Ancak harbinin hiçbir sözüne güvenilemez. Darul İslam'da ikamet eden gayrimüslimler, zımmiler, İslam fıkhına tabi oldukları için harbilerden üstündürler. Zekat ve vergi arasındaki fark. Şurası muhakkaktır ki, zekat ile vergi arasında teşri kaynağı, gaye, miktar ve harcanacağı yerler noktasından izahı mümkün olmayan farklar vardır. Zekat, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun koyduğu bir ibadettir. Hangi maldan, hangi süre içerisinde, ne kadar ve kimlere verileceği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından izah buyurulmuştur. Bu şer'i hudutlara hiç kimsenin tecavüz etmesi veya onu değiştirmesi mümkün değildir. Vergi ise insanların ihtiyaçlar sebebiyle kendi akıllarına göre tayin ettikleri ve ibadet olma özelliği bulunmayan iktisadi bir olaydır. Darul İslam'da dahi Beytul Mal'de zekat bölümü diğerlerinden ayrı mütalaa edilir. Zira masraf yerleri birbirinden farklıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm tehlikesi olmadığı süre içerisinde mümin için kendisini zelil etmek yoktur. Ancak ölüm tehlikesi anında bu tehlikeyi hangi yolla def etmek mümkün olursa o vaciptir buyurduğu bilinmektedir. bir İslam beldesi istilaya uğrarsa, müminler malları ve canlarıyla cihad ederler. Esaret hayatı başlarsa, kendi işlerinden seçtikleri emir, müstevlilerle olan ilişkilerde maslahat tayin edebilir. Dolayısıyla müminlerin müstevli kafirlere karşı sevgi ve muhabbet beslemeleri düşünülemez. Onlara gönül rızası ile vergi de ödemezler. Hanefi fukahası Darul İslam'da zalim bir yönetimin koyduğu haksız vergilerin ödenip ödenemeyeceği konusunda ihtilaf etmiştir. Durr-ül Muhtar'da haksız yere alınan vergiyi ve zulmü kendisinden def etmek evladır. Meğer ki bu kimsenin hissesini diğerleri üzerine almış olsunlar hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken ihtilafları kaydettikten sonra ben derim ki bu cevap söz götürür. Zira alması haram olan şeyin vermesi de haramdır. Nitekim Eşbah'ta beyan edilmiştir. Bundan yalnız zaruret müstesnadır. Şayet zalim ne surette olursa olsun o malı alacaksa kendi payına düşeni vermekten aciz olan kimse verdiğinden dolayı günahkar olmaz. Kadir olan kimse bunun gibi değildir. O alması haram olan şeyi vermekle zulme kendi arzusuyla yardımcı olmuş olur buyurmaktadır. Fetevai Hindiye'de zamanımızın zalim yönetimlerinin, devletlerinin zekat, öşür, haraç, vergi ve benzerlerini almaları halinde esah olan bu borçların sakıt olduğundur. Ancak bunları verdikleri mükelleflerin niyet etmeleri gerekir. Tatarhaniye'de de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Meselenin özü şudur. Müslümanlar içinde yaşadıkları siyasi coğrafyada cuma ve bayram namazlarını eda edebiliyorlarsa iki hal söz konusudur. Birincisi, onlar İslam ahkamıyla hükmeden adil bir yönetim içindedirler. Bu durumda zekatlarını ve vergilerini gönül huzuruyla amirlere teslim edebilir. İkincisi, cahil bir yönetimle karşı karşıyadırlar. Ancak cuma ve bayram namazlarını eda ederek orada hakimiyetlerin varlığını ilan etmişlerdir. Bu durumda cahil yönetimin zalimlerin amirlerine zekat ve öşürlerini teslim ederken niyet ederler ve bu borç sakıt olur. Ancak adil ve cahil bir imamın, ulul emrin yönetimi altında olmayan beldelerde müminler küfür ahkamına muhatap oldukları için esir hükmündedirler. Küfür ahkamıyla hükmeden yönetimlerin memurlarına zekat ve öşürlerini katiyen veremezler. Verseler de sahih olmaz. Esasen o beldelerdeki Müslümanlar acil ihtiyaçlarının dışındaki bütün varlıklarını cihad için harcamak mecburiyetindedirler. Zekat kimlere verilir? Kur'an-ı Kerim'de sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, sadakaların üzerine memur olanlara, amirlere, kalpleri ısındırılmak istenenlere, müellefeye, kölelere, garimine yani borçlulara, Allah yolunda harcamaya ve yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 60 hükmü beyan buyurulmuştur. Fakirler. Nisap miktarından az malı olan kimseye fakir denir. Ayrıca nisap miktarına ulaşmış malı olmasına rağmen nami, üreyici olmayan mala sahip olan kimseye de fakir denilmiştir. Zira bunların da ihtiyaç hali devam eder. Zekatı fakir olan ilim ehline vermek, fakir olan cahile vermekten daha efdaldir. Zahidi'de de böyledir. Miskinler. Hiçbir şey bulunmayıp dilenerek hayatını idame ettiren kimselere miskin denir. Molla Hüsrev, içinde bulunduğu gün için yiyeceği olan kimsenin dilenmesi helal değildir buyurmaktadır. Dolayısıyla fakir ile miskin arasındaki en önemli fark buradadır. Fakirin nisap miktarına ulaşmamakla birlikte malı mevcuttur ve dilenmesi helal değildir. Miskinin ise hiçbir şeyi bulunmayıp dilenmesi helaldir. Amiller, zekat memurları. Amil, ulul emrin zahiri malların zekat ve öşrünü toplamak üzere tayin edip memur eylediği kimselerdir. Kafi'de de böyledir. Bir mükellef kendi malının zekatını bizzat kendisi ulul emre verirse, amil bu zekattan hisse almaya hak kazanamaz. Serahsi'nin muhitinde de böyledir. Amil zengin dahi olsa sırf zekat işiyle meşgul olduğu için oradan geçimini temin edebilir. Borçlular garim. Borcu olup nisap miktarı mala sahip olmayan veya insanlarda alacağı olup da alması mümkün olmayan kimselere de zekat verilir. Bazı ulema garim zümresine herhangi bir felakete, yangın, kaza vesaireye uğramış müminleri de dahil etmiştir. Mukatep köleler ve cariyeler. Bir bedel mukabilinde azat edilmek üzere efendisiyle mukavele yapmış bulunan köle ve cariyeye mukatep denir. Onları kölelikten ve cariyelikten kurtarıp hürriyetlerine kavuşturmak için zekat verilir. Ancak haşimilerin mukateplerine zekat vermek caiz olmaz. Çünkü kölenin mülkü de efendisine aittir. Halbuki haşimilere zekat haramdır. Allah yolunda cihad edenler. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhe göre fakirlikleri dolayısıyla cihada katılamayan gazilere, mücahitlere zekat verilir. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, Allah yolunda olanlardan murat hac yolunda malını ve vasıtasını kaybetmiş fakir kimselerdir. Sahih olan İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyhin kavlidir. İbn-i Abidin, ben derim ki onu ben de Cemiyul Fetevada gördüm. İbaresi şudur. Mebsut'ta beyan edildiğine göre nisaba malik olan kimseye zekat vermek caiz değildir. Ancak ilim öğrenene, gaziye ve hac kafilesinden ayrılmış olan kimseye verilebilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Bahsin devamında da öğrencinin fakir olmasına dikkat edilmesini hasreten tasrih etmiştir. Yolcu İbn-i Sebil. Yolcudan maksat malı memleketinde kalıp elinde bir şey bulunmayan garip kimsedir. Molla Hüsrev. İbn-i Sebil diye isimlendirmenin sebebi yolculuk, yani sefer ona gerekli olduğu içindir. Her ne kadar asli vatanında malı mevcut ise de sefer halinde ona ulaşmaya kadir olmadığından ihtiyacı kadar alması caizdir. İhtiyacından fazlasını alması ise helal olmaz buyurmaktadır. Memleketinde malı olan yolcunun zekat yerine borç alması daha efdaldir. Müellifeyi kulüp meselesi. Önce müellife, kalpleri telif edilecek, ısındırılacak kimdir sualine cevap arayalım. İmam Kasani, müellifeyi kulüp, Kureyş'in reislerinden ve Arapların önde gelen kimseleridir ki, Ebu Süfyan bin Harp, Safvan bin Ümeyye, Uyeyne İbni Hısni Firazi, Ekra bin Habis, Abbas İbni Mirtat, Malik İbni Af onlardandır. Bunlar kendi kavimleri, kabileleri arasında nüfus, kuvvet, şeref ve çok bağlıları bulunan şahıslardı. Bazıları hakikaten mümin olmuşlardı, bazıları zahiren Müslüman, gerçekte münafıklar zümresindendi, üçüncü bir kısmı da kafirdiler. Hükmünü beyanla, müellifenin tek bir akaidle açıklanamayacağını kaydediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Ekra bin Habis ile Uyeyne bin Hısni Firazi çevrelerinde bulunan arazilerin müellife-i kulüp hakkı olarak kendilerine verilmesini talep ettiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh kadılık görevini yürütüyordu. Kendilerine bunun mümkün olmadığını, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun İslam'ı aziz kıldığını ve kendilerine muhtaç olmadıklarını beyanla müellife-i kulüp hissesinin kaldırıldığını ilan etti. Fukaha bu hususta sahabe-i kiramın icmasının tahakkuk ettiğini zikretmektedir. İbn-i Nüceym bu icmanın müminlerle kafirler arasında dostluğun kesildiğini beyan eden ayet-i kerimelere dayandığını, farz ve vacip olan hiçbir sadakanın kafire verilmeyeceğini beyan etmektedir. İmam-ı Merginani, zekatın verileceği yerler 8 sınıftır. Müellife-i kulüp ise düşmüştür. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu İslam'ı aziz kıldı, onlara müellife-i kulübe muhtaç etmedi. İşte icma bunun üzerine münakıt olduğu hükmünü zikreder. Dolayısıyla müellife-i kulübe sırf bu noktaları esas alınarak zekat verilmez. İbn Abidin müellife-i kulübün Müslüman fakirlerine fakirlik vasfından dolayı zekat verilir, müellifeden olmasına bakılarak verilmez hükmünü beyan eder. Zekat mahiyetini beyan ettiğimiz 7 sınıfın bütün fertlerine veya bazısına temlik yoluyla milk edindirmek, vermek suretiyle eda edilir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh her sınıftan en az 3 kişiye verilmek suretiyle eda edileceğini esas almıştır. Dürr-ül Muhtar'da zekat veren kimse bu sınıfların hepsine veya bazısına velev ki herhangi sınıftan bir kişiye olsun verebilir. Çünkü cins bildiren elif, lam topluluğu iptal eder. Şafii her sınıftan 3 kişiye verilmesini şart koşmuştur. Hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken cins bildiren elif, lam topluluğu iptal eder hükmünü şu şekilde izah ediyor. Cins bildiren elif, lamdan murat ayetteki lil fukarai kelimesinin başındaki harfi tariftir. Bu harfi tarif cinse yani hakikate delalet eder. Halebi diyor ki bu 7 sınıf zekat ehlinden sadece bir kişiye vermenin caiz olduğunu talildir. Yalnız bir sınıfa vermenin caiz olmasına gelince onun illeti şudur. Ayetten murat kendilerine zekat vermek caiz olan sınıfları beyan etmektir. Yoksa onları vermeyi tayin etmek değildir. Firaset sahibi her mümin kabul eder ki günümüzde ulul emir ve onun zekat toplamakta görevlendirdiği amil yoktur. Ayrıca Allah Celle Celaluhu yolunda silahlı mücadele veren fakir mücahitlerin sayısı da oldukça azdır. Mukatep kölenin de bulunmadığı dikkate alınırsa geriye fakir, miskin, yolcu ve borçlu kalır. Zekat verilen mal nisap miktarına ulaşmıyorsa bunu tek bir kişi

0: kişiye vermek daha efdaldir. Zahidinde de böyledir. Ancak nisap miktarını aşarsa bir kişiye vermek mekruh olur. Zira bu fiilde karşıdakini zengin duruma getirmek vardır. Bu gibi hallerde birkaç fakir arasında taksim edilir. Zekat vermenin caiz olmadığı yerler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zengin olan bir kimseye zekat malı helal olmaz buyurduğu bilinmektedir. Hanifi fukahası bu hadisi şerifi esas alarak zekatın zengin olan kimseye verilmesi caiz değildir. Ayrıca zengin olan müminin kölesine ve akıl bali olmamış çocuğuna da zekat verilmez. Çünkü kölenin malı efendisinin olduğu gibi buluğa ermemiş çocuğun da nafakası babasına aittir. Zengin olan kimsenin karısına da nafaka ve menfaat yönünden şüphe bulunduğu için vermemek esastır. Hükmünde ittifak etmiştir. Ancak köle mukatep duruma geçer ve çocuk da buluğa ererse zekat vermekte beis yoktur. Ayrıca zengin olan kimsenin karısı çok fakirse ve mal ayrılığına riayet olmuyorsa zekat verilebilir. Menfaatleri müşterek olduğu için zengin bir kocanın fakir olan karısına zekat vermesi mümkün değildir. Aynı şekilde zengin olan kadın da fakir olan kocasına zekat veremez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Haşimoğulları! Şüphesiz Allahu Teala Celle Celaluhu insanların mallarının kirlerini ve pisliklerini size haram kıldı." hadisi şerifini esas alan Hanifi fukahası, Haşimoğullarına ve onların mukatep kölelerine zekat vermek caiz değildir hükmünde ittifak etmiştir. Haşimoğullarından murat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evlat ve ahfadıyla diğer amcası Ebu Talib'in oğulları Hazreti Ali radıyallahu anh'ın, Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın ve Hazreti Akil radıyallahu anh'ın evlat ve ahfadı. Bir de Abdülmuttalib bin Hars'ın evlat ve ahfadıdır. Beni Haşim'den bu sayıların dışında kalanlara zekat vermek caiz olur. Mesela Ebu Leheb'in zürriyetinden gelenler gibi. Çünkü onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmediler. Siracül ve Haş'ta da böyledir. Zekat, nezir, öşür ve kefaret gibi verilmesi icap eden sadakalar Beni Haşim'e verilmez. Ancak bunlara nafile sadakaları vermek caizdir. Kafi'de de böyledir. Beni Haşim'in kölelerine de zekat verilemez. Kenz şerhi ayinde de böyledir. Beni Haşim'den fakir olanlara madenlerin ve definelerin beşte birini vermek caizdir. Cevheretün neyire'de de böyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Beni Haşim! Allahu Teala Celle Celaluhu bunun, zekatın yerine size humusun humusunu, ganimetlerin beşte birinden bedel kıldı" hükmünü beyan etmiştir. Dolayısıyla Haşim onlarına kazancının en temizi ve en efdali olan ganimetten payları verilir. Bilindiği gibi ganimetler önce humusa, beşe bölünür. Bunun biri Allahu Teala Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aittir. İşte bu beşte birin beşte biri Beni Haşim'in payıdır. Bilindiği gibi zekatın eda edilebilmesi için temlik, milk edindirmek şarttır. Bu genel kaideyi esas alan Hanifi fukahası, zekat parası ile mescit yaptırmak, yolları tamir ettirmek, su kanalları açmak, misafirhane ve hastaneler inşa ettirmek caiz olmadığı gibi, bir ölüye kefen almak veya borcunu ödemek de caiz değildir hükmünde ittifak etmiştir. Çünkü bu fiillerde temlik, milk edindirmek yoktur. Yine demokratik laik bir devlette meclislerin çıkardığı kanunlarla teşekkül eden siyasi partiler, çocuk esirgeme kurumu, Kızılay ve bunun gibi derneklere zekat verilemez. Çünkü bunlar hükmü birer şahsiyet kabul edilir. Bizzat fert hükmünde değildir. Hiçbir hükmü şahsiyet açlık tehlikesi geçirmez çünkü canlı değildir. Ayrıca laik devlet, din ile devlet işlerinin ayrılığı ilkesine dayanır. Bu hükmü şahsiyetler ise İslam'ın değil, devletin hükümlerine göre vücut bulmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaz radıyallahu anha hitaben, "Ey Muaz, sen ehli kitap bir kavmin yanına gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadete davet et. Eğer senin bu davetini kabul ederlerse kendilerine tebliğ et ki Allah Celle Celaluhu onlara her gün ve her gecede 5 vakit namazı farz kılmıştır. Bu hususta da sana itaat ederlerse onlara bildir ki Allahu Teala Celle Celaluhu kendilerine zekatı farz kılmıştır. Bu onların zenginlerinden alınacak, fakirlerine verilecektir." buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası bu hadis-i şerifteki "bu onların, Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecektir" hükmünü esas alarak, zekatın hiçbir zimmi, zimmet akdi imzalamış gayrimüslim ve harbiye, yani küfür ehlinden hiç kimseye verilemeyeceği hususunda ittifak etmiştir. Peki diğer sadakalarda durum nedir sualini cevap arayalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "din ehline sadaka veriniz" hadisi şerifini esas alan İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, nafile olan sadakaların zimmet ehline verilebileceğini beyan etmişlerdir. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyh ise Hazreti Muaz radıyallahu anh'a hitaben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin diğerlerini neshettiğini esas alarak farz veya nafile hiçbir sadakanın küfür ehline verilemeyeceğine kail olmuşlardır. Sonuç olarak farz olan zekatın kafire verilemeyeceği hususunda tam bir ittifak vardır. Nafile olan sadaka hususunda ise iki ayrı içtihatla karşı karşıyayız. Ancak günümüzde ulul emir ile zimmet akdi yapmış herhangi bir gayrimüslimden söz edemeyeceğimiz için farz veya nafile hiçbir sadakanın küfür ehline verilmemesi esastır. Darul İslam'da nafile sadakada durum değişir. Zekat vermekle mükellef olan mümin zekatını babasına, dedesine ve bunun gibi ne kadar yukarı çıkarsa çıksın usulüne, oğluna, torununa ve bunun gibi ne kadar aşağı inerse insin furuuna veremez. Çünkü usul ve furu arasında milk menfaatleri iç içedir. O halde bütün şartlarıyla temlik, milk edindirme gerçekleşemez. Aynı şekilde kölesine, ümmü veledine ve bir kısmını azat ettiği mükatebine de zekat veremez. Çünkü menfaat ve milk şüphesi söz konusudur. Zekatı bunların dışındaki kimselere vermek mecburiyetindedir. Ancak nafakası ile mükellef olmadığı fakir akrabalarına vermesi müstahaptır. Bir kimse zekatına mahsuben bir fakiri evinde oturtsa veya yemek yedirmiş olsa, temlik, milk edindirme gerçekleşmediği için zekat yerine caiz olmaz. Mükellefin zekatı eda etmeden önce zekat vermeyi düşündüğü kimsenin halini araştırması caizdir. Durumu şüpheli olan bir kimseye gerekli tahkikat yapmadan, araştırıp soruşturmadan zekatını veren mükellef, eğer o kimse haşimi çıkarsa veya zengin olduğu anlaşılırsa, vermiş olduğu zekat fesada uğrar. Ancak gerekli tahkikatı yaptıktan sonra, yani araştırıp soruşturduktan sonra zekatını verir, vermiş olduğu kimse zengin veya haşimi çıkarsa zekatı sahih olur. Tekrar vermesi gerekmez. Çünkü bu tıpkı sahrada kıble yönünü bilmeyen musallinin durumu gibidir. Gerekli alametlere baktıktan sonra musalli kıble istikametinde isabet edemese dahi namazı sahih olur. Zekatta da gerekli araştırma yapıldığı zaman isabet edilemese dahi zekat sahih olur. Ancak araştırma yapılmadığı zaman sahih olmaz. Zekatını verip vermediği hususunda şüpheye düşen mükellefin zekatını yeniden vermesi gerekir. Nisap miktarı mala sahip olup bunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekatını eda etmeyen mükellef, malı helak olsa dahi o malın zekatını ödemek zorundadır. Bir kimse bir ticaret malını başka bir ticaret malıyla değiştirse mal helak olmuş sayılmaz. Değişen malın aynı cinsten veya ayrı cinsten olması müsavidir. Bu hususta ihtilaf yoktur. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Allah'a iman etmekten önce yapılması gereken ilk iş küfürden tövbedir. Bu tespit Elmalılı merhuma aittir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Her kim tağuta yani azgınlara veya azgınlıklara küfredip Allah'a iman ederse, yani samimi bir kalple La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek, önce o tağutları kökünden siler, sonra da bütün varlığıyla Allah'a iman eder ve dolayısıyla Allah'ın gönderdiği peygamberleri Hakk'ın indirdiklerini tasdik ederse, o mutlaka en sağlam kulpa yapışmıştır. Bu ayet kesinlikle ifade ediyor ki, Allah'ın birliğine inanan bir mümin olmak için Allah'a imandan önce küfre tövbe etmek şarttır. Ve bu tövbenin şartı da tağutları asla tanımamaya kesin karar vermektir. Bu ayet, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur kelime-i tevhidinin bir tefsiri demektir. Bakara suresinin 256. ayet-i celilesiyle ilgili olarak, Cumhuriyet döneminin ilk ve en değerli tefsiri olan Elmalılı tefsirinden okumuş olduğumuz bu ifadeler, konunun yani Allah'a imandan önce küfre tövbe etmenin gerekliliğini ve önemini gözler önüne sermektedir. Görülüyor ki Allah'a iman öncelikten tövbe etmeye, küfürden tövbe etmekse tağutları reddetmeye bağlıdır. Tağutsa Hakk'ı tanımayıp azan ve sapan her kişi ve güce verilen attır. Tağutun daha geniş tanım ve kapsamı şöyle ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen tağut, Kur'an'a has bir terimdir, ıstılahtır ve şu manalara gelir. 1. Arzuları mabutlaştırılan, yani kayıtsız şartsız yerine getirilen nefis, tağuttur. 2. Allah'ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslam nizamıyla çatışan düzen ve düsturlara çağıran her fert ve önder tağuttur. 3. Allah'tan gayrı zatında sınırsız olağanüstü güç görülen eşya, insan veya putlar tağuttur. Şeytan tağuttur. 4. Allah'ın şeriatıyla yani emir ve yasaklarıyla çatışan bütün gelenekler, esas alınan bütün rejimler tağuttur. Evet, Allah'a imandan önce küfre tövbe şartının gereği olarak tağutları reddetmek gerekiyor. Tasavvuf ehli bu hususu bir teşbihle şöyle vecizeleştirmiştir. Kelime-i tevhidin ilk kelimesi olan ve reddetme anlamına gelen la'yı kastederek, la süpürgesiyle yolları temizlemeden illallah sarayına ulaşamazsın demişlerdir. Peki illallah'tan önce la ilahe diyerek küfürden tövbe eden, diğer tabirle kendini imana götüren yolu temizleyen müminler yaşadığımız devirde nelere la diyeceklerdir? Neleri ilahlaştırıyorlarsa onları. Yani kafalarında ilahlaştırdıkları makam, ideoloji, ilke, parti, hizip, kadın, erkek, evlat, sanatkar, sporcu, kulüp, loca, önder, şef, seks ilahlarının tamamına la diyecekler ki sadece Allah'ın ilahlığını illa deyip tasdik etsinler. İşte bu anlam ve kapsamıyla kelime-i şehadeti kendi hür iradeleriyle kayıtsız ve şartsız bir şekilde gönülden doğrulayanlar ve bunu özgür ifadeleriyle lisanlayanlar

0: sapasağlam bir kulpa sarılmışlardır. Düşmezler, sağa sola savrulmazlar. Bu kulp sayesinde yerlerini, istikrarlarını, sağlıklarını korurlar ve vazifelerini yerine getirerek yollarına, imtihan ve tekamül yolculuğuna devam ederler. La ilahe illallah'ın en önemli etkisi, insanın Allah'ın kanununa itaat etmesini ve onun gereklerini yerine getirmesini sağlamasıdır. Bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetli olursa, Allah'ın emirlerine o kadar uyacak, yasaklarından da kaçınacaktır. Issız ve karanlık yerlerde bile olsa asla istikametten ayrılmayacaktır. Bu özelliği kazanmak için sadece La İlahe İllallah'ı söylemek elbette yeterli değildir. Diğer bir ifadeyle, inanan kişiyle inanmayan arasında meydana gelen bu farklılıklar, yalnızca birkaç kelimenin dille söylenmesinden ibaret değildir. Sadece yiyecek kelimesinin tekrarlanmasıyla açlık giderilemediği gibi, yalnızca reçetenin okunmasıyla hastalıklar iyileştirilemediği gibi, La İlahe İllallah'ın da bilinçsiz bir şekilde ezbere tekrarlanmasıyla her biri insanlığın hasretle beklediği kurtarıcı iksir olan bu iman meyveleri insan ve toplumun hayat sahnesinde asla yeşeremez. Ne zaman ki La İlahe İllallah bir inanç, bir düşünce, bir duygu, bir bilinç olarak kalplerde kök salarsa, işte o zaman insan ve insanlık zakkum yerine fazilet yemişlerini devşirmeye başlar. Ne mutlu La süpürgesiyle gerekli temizliği yapıp İllallah sarayına ulaşabilenlere. Ne mutlu o kopmayan tevhid kulpuna yapışabilenlere. Ne mutlu o yolun yolcusu olarak yolculuğunu cennet durağında sona erdirebilenlere. Süleyman Önsay, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programında orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 106. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada 6. alıştırmada verilen La ennafiye ve la ennahiye ifadeleri üzerinde durduk. Bunlarla ilgili kısmi bir bilgi kazandırdık size programımızın bir önceki bölümünde. Bu bölümde, bir önceki bölümde üzerinde durduğumuz hususları tekrar sadedinde yeniden yine bir miktar konuşalım. La ennafiye ile la ennahiye arasındaki farka işaret edelim ve sonrasında 7. alıştırmaya geçelim istiyorum. Efendim, la ennafiye olumsuzluk lası, la ennahiye ise olumsuz emir lasıdır. La ennafiyenin kullanımına dair ders kitabınızda lime la te'kulu ya ehi ve bir de elâ tezhebu ilel mel'abi örnek cümlelerini görüyorsunuz. Lime la te'kulu ya ehi cümlesini kardeşim niçin yemiyorsun? Elâ tezhebu ilel mel'abi cümlesini de oyun alanına, oyun sahasına gitmiyor musun anlamıyla tercüme etmiştik hatırlarsanız. Sol sütunda yer alan la ennahiye başlığı altında verilen şu iki örnek cümleyi de okumuş ve tercüme etmiştik. La te'kul hâzâ ya ahi, kardeşim bunu yeme. La tezheb ilel mel'abi, oyun alanına, oyun sahasına gitme anlamlarıyla tercüme etmiştik. La ennafiye ile ilgili şunları söyledik. La ennafiye olumsuzluk lasıdır. Muzari fiili etkilemesini iki açıdan ele alırız. Bir, şekil açısından, şekil bakımından. İki, anlam açısından, anlam bakımından. Şekil bakımından muzariye etkisi yoktur dedik la ennafiyenin. Anlam bakımındansa muzariye olumsuzlaştırır. Şekil bakımından muzariye herhangi bir tesiri olmaz. Anlam bakımından olumsuzlaştırır. Mesela la artı yektöbü eşittir la yektöbü şeklinde okunur. Ve biz bunu başında la ennafiye bulunan bir muzari fiili sarf kitaplarında yer aldığı tanımından hareketle geniş zamanın olumsuzu anlamıyla tercüme ederiz. La yektübü sigasını yazmaz şeklinde, la yeftehu fiilini açmaz şeklinde, la yeclisu fiilini veya fiilin bu sigasını oturmaz anlamlarıyla tercüme ederiz. Ancak şu kadar var ki başında la ennafiye bulunan bir muzari fiili şayet cümlenin içerisinde şimdiki zaman zarfı bulunsa da bulunmasa da şimdiki zamanın olumsuzu anlamında da tercüme edebiliriz. Yani la yektübüyü yazmıyor, la yeftehu sigasını açmıyor ve la yeclisu sigasını oturmuyor anlamıyla da tercüme edebiliriz. La en nahiyeye gelince la en nahiye muzari fiili şekil bakımından etkiler. Şekil bakımından muzari etkisi vardır. Muzari cezmeder. Sonunu cezimle okutur. Anlam bakımından da olumsuz emir yapar. Mesela yazmak fiilinin muzari sigası ketebe yazdı, yektübü yazıyor, yazar. Şimdi bunun muzari fiilin çekiminde müfret muhatap sigası olan tektübüyü ele alalım mesela. Tektübü sen yazıyorsun, yazarsın demektir. Bunun başına la en nahiye getirdiğimiz zaman la tektüb sen yazma anlamında olumsuz emir olur. Mesela fetaha yeftahu, bunun müfret muhatap sigası olan teftahunun başına la en nahiye getirdiğimizde la teftah şeklinde yazar okuruz. Sen açma anlamıyla tercüme ederiz. La teftah. Mesela oturmak fiilinin mazi muzarisini celese yeclisu şeklinde söylersek celesenin muzari malum çekiminde müfret muhatap siga teclisudur. Bunun başına la en nahiye getirdiğimizde la teclis sen oturma anlamıyla tercüme edilir. Ekele ye'külüden nehyi hadır dediğimiz siga la te'kül şeklinde, zehebe yezhebuden yine nehyi hazır müfret muhatap siga la tezheb şeklinde elde edilir. Peki efendim, la en nafiye ve la en nahiye. Doğrusu dikkat gerektiriyor karıştırmamak için, çünkü aralarında sadece bir f h harfi farkı var. Evet, la en nafiye ve la en nahiyenin birbirinden farkını anladık, iyice kavradık diye düşünüyorum. Şimdi 7 numaralı alışmaya geçebiliriz artık. Teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele. Huve yektubu, ente tektubu, ene ektubu. Huve yektubu yazmak fiilinin muzarisinin müfret gaib sigasıdır. Ente tektubu müfret muhatap sigasıdır. Ene ektubu ise müfret mütekellim sigasıdır. Ketebe yektubunun söz konusu sigaları bu şekilde sıralanırken yemek fiili olan ekelenin muzarisi müfret gaib sigası huve ye'kulu, müfret muhatap sigası ente te'kulu şeklinde kullanılırken müfret mütekellim sigasında ene e'külü denilmeyip yerine a'külü denilir. Yedinci alıştırmanın üçüncü satırına bakacak olursak ehaze fiilinin muzari malum sigası ye'huzudur. Müfret gaib siga ye'huzu, müfret muhatap siga te'huzu şeklinde okunur. Huve ye'huzu, ente te'huzu. Peki müfret gaib siga huve ye'huzu, müfret muhatap siga da ente te'huzu şeklinde yazılıp okunduğu halde müfret mütekellim siga ene e'huzu şeklinde değil ene e'huzu şeklinde yazılır, okunur. Parantez içerisinde verilen ifadeye bakacak olursanız e şeklinde okunması gereken bu şekilde iki hemzenin yan yana geldiği ve birincinin fetha ile ikincinin sükunla harekelendiği bir durumda e denilmeyip yerine a denilmesi gerektiği hususu parantez içerisinde kaydedilmiş. İlerleyen derslerimizde biz size inşallah bünyesinde illet harfi taşıyıp taşımaması bakımından fiiller başlığı altında, sahih ve mu'tel fiiller başlığı altında bir konu vereceğiz. ve bu konu başlığı altında sahih fiilleri kendi içinde salim, mehmuz ve mudaaf fiiller, misal fiil, ecbef fiil, nakıs fiil ve lefif fiil diye de sınıflandıracağımız mutel fiilleri tanıtacağız. Şu an bu konu için henüz erken, ders kitabımızda karşımıza bu husus, bu konu ne zaman çıkarsa o zaman ele alacağız. Bu konuyu çalıştığımızda sahih fiiller başlığı altında yer alan mehmuz fiillerin, yani bünyesinde hemze bulunan, bünyesinde hemze taşıyan fiillerin muzari malum çekimlerinde müfret mütekellim sigada e denilmeyip yerine a denileceği hususunu tekrar dikkatlerinize arz edeceğiz efendim. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi programı orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye Li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin ikinci kitabında sayfa 106'dayız. 106. sayfada 8. alıştırma Teemmelil Cümelel Atiyete başlığını taşıyor. Bu alıştırma elif ve ba maddeleri olmak üzere iki bölümde kitabımızda kaydedilmiş. Şimdi bu alıştırmanın 8. alıştırmanın elif maddesinde toplam 5 cümle görüyoruz. Bu cümleleri incelememiz istenmiş. Peki okuyup inceleyelim bakalım. Birinci cümle: Fetaha Zekeriya elbabe ve kade yahrucu. Zekeriya kapıyı açtı ve neredeyse çıkmak üzere. Zekeriya kapıyı açtı ve neredeyse çıkıyor anlamında bir cümle var karşımızda. İkinci cümle: Kale Osmanu lil müdiri. Osman müdüre şöyle dedi: Rafa'a Yusufu yedehu ve kade yadribuni. Yusuf elini kaldırdı ve neredeyse bana vuracaktı. Yusuf elini kaldırdı ve neredeyse bana vuracaktı. Az kalsın bana vuruyordu. Cümle 3: İnqalabet seyyaratu Hamidin. Hamid'in arabası devrildi. Ve kade yemutu. Az kalsın ölüyordu. Neredeyse ölecekti. Cümle 4: Darabetil müdiratu Suade. Müdire Suad'ı dövdü. Fekadet tebki. Suad neredeyse ağlayacaktı. Az kalsın ağlıyordu. Cümle 5: Darabe tıfli nazarati bil asa. Çocuğum gözlüğüme sopayla vurdu. Ve kade yeksiruha. Neredeyse onu kırıyordu. Onu kıra yazdı. Az kalsın kıracaktı anlamında tercüme edebileceğimiz cümleler. Peki burada dikkatinizi çektiyse, birinci cümlede vekade yahrucu, ikinci cümlede kade yadribuni, cümle 3'te kade yemutu, cümle 4'te kadet tebki ve cümle 5'te kade yeksiruha ifadelerinde kade fiili koyu renkle yazılmış ve bu cümlelerde bizim yaklaşma fiili diye adlandırabileceğimiz kade fiiliyle tanışmanız sağlanmaya çalışılmış. Yaklaşma fiili derken kastettiğimiz şu: yani bir işin ola yazması, neredeyse olması, az kalsın olacak olması, neredeyse olması diye tercüme edebileceğimiz bir anlamı taşıyan, içinde bulunduğu cümleye böyle bir anlam katan kade fiilinin kullanımı burada efendim bazı cümlelerle örneklendirilmiş. Karşı sayfada, sayfa 107'de ba maddesi başlığı altında verilen 4 cümleye şimdi göz atalım. Es-sa'atul anel vahidatu yekadul mudiru yahrucu. Saat şu anda bir, müdür neredeyse çıkmak üzere. Saat şu anda bir, müdür neredeyse çıkmak üzere. Müdür neredeyse çıkıyor. Hemen çıkmak üzere. Cümle 2. Yekadul imamu yerka'u. İmam rükuya eğilmek, rükuya varmak üzere. İmam neredeyse rükû yapacak. Cümle 3. Yekadul cerrasu yerinnu. Zil çalmak üzere. Zil neredeyse çalıyor. Zil çaldı, çalacak. Cümle 4. Lime darabte hazel velede ya aliyyu. Ali, bu çocuğu niçin dövdün? Bu çocuğa niçin vurdun? Huve yekadu yebki. O neredeyse ağlayacak. Anlamında cümleler. Efendim, sayfa 106'daki 8. alışmanın elif maddesinde az kalsın olmak, olay yazmak, neredeyse olmak veya olmak üzere olmak şeklinde bir anlamla tercüme ettiğimiz kâde fiilinin mazisi, sayfa 107'deki ba maddesinde ise sayfa başında söz konusu kâde fiilinin muzarisinin kullanım biçimleri örneklendirilmiş. Kâde, yekâdu. Arapça gramer kitaplarında ef'alul mukarabe diye adlandırılan ve yaklaşma fiilleri diye tercüme ettiğimiz fiillerden kâdenin kullanımı burada örnekler halinde dikkatlerinize sunulmuş. Bu konuyu fazlaca detaylandırmak istemiyorum. Sadece kâdeden sonra efendim bir muzari fiilin geldiğini ve söz konusu o muzari fiilin taşıdığı anlam neyse, eylem anlamı, söz konusu fiilin taşıdığı eylem anlamı neyse, o eylemin neredeyse olacağını, olmak üzere olduğunu, az kalsın olacağını ifade eden bir anlam kattığını bilmeniz yeterli. Sayfa 107, alıştırma 9'dayız. Teemmel mayeli, aşağıdakileri incele. Cümle 1. Ene la eşrabul kahvete. Ene ma eşrabul kahvete el an. Peki burada sağdan sola cümleleri bir satır halinde okuyacak olursak, ene la eşrabul kahvete. Bu cümlede eşrabu fiilinin başında la en nafiyeyi görüyoruz. Sol taraftaki cümlede ise ene ma eşrabul kahvete el an cümlesinde ise eşrabu fiilinin veya bu fiilin, yani şeribe yeşrabunun muzari malum çekiminde müfret mütekellim sigası olan eşrabunun başında ma en nafiyeyi görüyoruz. Ma en nafiyenin muzari fiilin başına geldiğinde şimdiki zamanın olumsuzu anlamı kazandırdığı bilgisine sahipsiniz zaten. Muzari fiilin başına la en nafiyenin gelmesi durumunda ise genellikle geniş zamanın olumsuzu anlamında tercüme edildiğini, ancak yerine göre şimdiki zamanın olumsuzu anlamıyla da tercüme edilebileceğini, şimdiki zamanın olumsuzu anlamıyla tercüme edilecekse cümlede bir şimdiki zaman zarfının da bulunmasının iyi olacağını söylemiştik. Ancak şu kadar var ki söz konusu la en nafiyenin başında bulunduğu bir muzari fiili Türkçe'ye tercüme ederken söz konusu fiilin içinde bulunduğu cümlede şimdiki zaman zarfı bulunmasa bile şimdiki zamanın olumsuz anlamıyla tercüme edilmesinin de yine yanlış olmadığını ifade ettik. Burada şimdi 3 cümle verilmiş. Birinci cümleyi okudum. İkinci cümleye geçiyorum. Tekrar döneceğim birinci cümleye. İkinci cümle nahnu la nel'abu kuratel kademi. Sol tarafta nahnu ma nel'abu kuratel kademi el'an. Cümle 3. Huve la yekra'u es-suhufe. Sol tarafta huve ma yekra'u es-sahifete el'an. Bu örneklerden sonra, bu örneklerin sonunda parantez içerisinde ma tuhallisul mudari'a lil hali şeklinde bir not var. Ma, kastedilen ma, yukarıda verilen cümlelerde sol sütunda eşrabu, nel'abu ve yekra'u fiillerinin başında bulunan ma'en nafiyeden bahsediliyor. Söz konusu bu ma tuhallisul muzari'a lil hali, muzari fiili şimdiki zaman anlamına has kılar. Yani ma'en nafiye muzari fiili şimdiki zamanın olumsuzu anlamıyla efendim değerlendirmemizi sağlar şeklinde bir not var. O halde buradan hareketle ene ma eşrabul kahvete el an cümlesini, ben şu anda kahve içmiyorum. Nahnu ma nel abu kuratel kademe el an cümlesini, biz şu anda futbol oynamıyoruz. Ve son olarak huve ma yekra'u sahifete el an cümlesini, o şimdi gazete okumuyor. O şimdi gazete okumuyor şeklinde bir anlamla tercüme edeceğimizi efendim kitabımızın müellifi işaret etmiş. Bu olsa dikkatimizi çekmek istemiş. O halde buradan hareketle madem sol sütunda yer alan cümleleri içinde şimdiki zaman zarfının da bulunuşundan hareketle şimdiki zamanın olumsuzuyla tercüme ediyorsak, sağ sütunda verilen ene la eşrabul kahvete cümlesini başında la en nafiyenin bulunmasından ve sarf kitaplarında başında la en nafiye bulunan bir muzari fiilin Türkçe'ye tercümesinin geniş zamanın olumsuzuyla olacağı şeklinde bir kayıttan hareketle, bir kaideden hareketle ene la eşrabul kahvete cümlesini, ben kahve içmem. Nahnu la nel'abu kuratel kadem cümlesini, biz futbol oynamayız. Üçüncü cümle ise huve la yekra'us suhufe cümlesini ise, o gazeteleri okumaz şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Efendim ders kitabınızda sayfa 107'de 9. alıştırmayı da geride bıraktık. Alıştırma 10'dayız. 10. alıştırma teemmel mayeli baştan içeriyor. Programımızın gelecek bölümünde inşallah bu sayfada, bu alıştırmada buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Mil'e semavati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. İlâ cemî'il muslimîne fî biqâ'il âlem. İlâ'l-lezîne arâdû en tekûne kelimetullâhiyel ulyâ. İlâ'l-lezîne tezdâdül ufûvvetu bilikâihim. İlâ'l-lezîne kâlû lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah. Nuhdîhim tehiyyetunâ.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek vakıf kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Rahmet Damlaları. Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebu Bekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttakin ve la udvana illa alez zalimin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yüce Rabbim çocuklarınızı gözlerinizin aydınlığı kılsın inşallah. Rabbim çoluk çocuğumuzu salih ve salihalardan eylesin. Rabbim imanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin. Evet, bu dualarımızla inşallah programa başlamış olalım. Ve namaz nedir sorumuza birkaç programda cevap verdik. İnşallah yine namaz nedir sorumuza cevapla devam edeceğiz. Çünkü namaz gerçekten ibadetlerin şahıdır dedik. Namaz olmazsa olmaz, ibadetlerin zirve noktasıdır. Bu açıdan enine boyuna, derinlemesine tabiri caizse namazı işlememiz gerekiyor. Namaz nedir sorusunu, cevabını gerçekten iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü biz bunun sancısını çokça yaşıyoruz. Memleketimizde, ülkemizde biz namazsızlığın sancısını çekiyoruz. Namazsızlığın bize getirmiş olduğu olumsuzlukları yaşıyoruz. Namazsızlığın bizi sürüklemiş olduğu handikapları görüyoruz, biliyoruz. Ve namazın da insanları ne kadar güzel sonuçlara götürdüğünü biliyoruz. O açıdan namaz nedir sorusuna İnşallah birçok programda cevap vermiş olacağız. Bugün de kaldığımız yerden namaz nedir sorusuna cevapla inşallah devam etmeye çalışalım. Namaz esas ihtiyaçtır deniliyor. Yani Allah'a muhtaç olduğunu itiraf etmektir. İnsanoğlu her an muhtaçtır. Maddi ihtiyaçlar vardır, manevi ihtiyaçlar vardır dostlar. İhtiyaç sahibi olmayan Allah'tır. Tüm ihtiyaçları gideren Allah'tır. Rabbimizin bu ismine ne diyoruz biz? Samet diyoruz. Allah Celle Celaluhu kendisini Kur'an'da tarif ederken kul huvallahu ahad de ki Allah birdir, Allahu samet. Her şey ona muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama insan ihtiyaç sahibidir. Hem madden hem manen ihtiyaç sahibidir. Hem madden hem manen ihtiyaçları gideren Allah'tır. Ama sebep insandır. Aracı vesile dediğimiz şey insanın kendisidir. Manevi anlamda namaz Allah Celle Celaluhu'ya ihtiyaç duyduğunu ona itiraf etmendir. Çünkü namazda günde kıldığın 5 vakit namazda 40 defa Fatiha okuyor ve orada İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorsun. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isterim. Senden yardım isteriz Allah'ım diyor ve sonra yardım istiyoruz. En büyük yardımı istiyoruz. İhtiyaç sahibi olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu Rabbimize orada iletiyor. İhdine sıratal müstakim diyoruz. Allah'ım beni, bizi doğru yoldan ayırma. En büyük ihtiyaç. Ve onu Rabbimize arz ediyoruz. Rabbimizden onu istiyoruz. Doğru yoldan ayrılmamamızı. Bu noktada duaya da değinmek gerekiyor. Namaz zaten bir anlamıyla duadır. Salat bir anlamıyla duadır. Duada ne vardır? Sen kendini ne kadar muktedir, iktidar sahibi, ne kadar güçlü, efendim ne kadar imkanlı hissedersen hisset, her an ihtiyaç sahibisin ve bu ihtiyaçlarını gideren bir ilah vardır. O da iman ettiğin Allah'tır, Rab'dır. Bu anlamda namaz, kulun Rabbisine, sahibine, yaratıcısına karşı ihtiyaçlı olduğunu itirafıdır diyoruz. Namaz bir başka anlamıyla uzağı yakın eder, yadı yar eder. Her şey yaklaşır manevi anlamda namazda. Böyle mükemmel içerikli bir ibadet. Bir başka anlamıyla namaz, cennette oturum almak için Rabbimizle bir randevudur. Namaz nedir? Namaz Rabbimizle randevudur. Rabbimizin işaret buyurduğu çizgide karar kılmaktır namaz. Evet, önce randevudur dedik. Allah ile bir randevu gerçekleştiriyoruz. Onu da ancak namazla yapıyoruz. Ama o kadar güzel ki günde 5 defa randevuleşiyoruz. O bizi çağırıyor ezan ile. Allah'ı tesbihten, Allah'ı ululamaktan sonra o bizi namaza çağırıyor, buluşmaya çağırıyor. Kendisiyle konuşmaya çağırıyor. Randevuyu gerçekleştirmeye çağırıyor. O randevuda, o buluşmada ne var? Felah var, huzur var, rahat var, barış var. O buluşmada çok şey var. O buluşmada dostlar secde var. Yani Allah'a en yakın olduğun yer. İşte orada Rabbinle randevunu en sıcak noktada gerçekleştiriyorsun. Arzu halini, derdini, isteklerini, arzularını Allah'a sunuyorsun. Allah'a arz ediyorsun. Böyle mükemmel bir durumun, anın varsa sen de varsın. Yani secden varsa, Rabbinle bir randevun varsa, bir buluşman gerçekleşiyorsa, sen de metafizik anlamda varsın. Secden yok mu? Gerçekten manevi anlamda bir yoksun. Bu açıdan namaza bakmak lazım. Bakın bir makam mevki sahibi bir insanla, bir şehrin mülki amiriyle, efendime söyleyeyim bir devlet büyüğüyle bir randevulaşsak, ömrümüzde kaç defa randevulaşıyoruz? Diyelim belki bir defa, belki iki defa. Onunla buluştuğumuzda falanla buluştuk diyoruz. Falan kişi bugün beni ağırladı veya ben onunla görüştüm. Ne kadar büyük bir şeref değil mi? Ne kadar büyük bir durum kendimize göre. Ama dostlar, günde 5 defa Rabbinle buluşuyorsun. Kullar acizdir. Kullarla her an buluşamıyorsun. Ama Rabbin güçlüdür. Rabbin ala külli şeyin kadirdir. Rabbin subhandır. Rab Allahu Ekber, büyüktür. Onun için Rabbimizle biz günde 5 defa randevulaşırız. Rabbimiz bu randevuyu bize verir. Kullar gider mi gitmez mi? İşte her kul bu randevuya icabet etmiyor. Garip olan da bu. Müslüman olmayanı anlarım. Deli olanı anlarım. Aklı başında olmayanı, bu randevuya niçin icabet etmedin? Niçin bu buluşmayı gerçekleştirmedin? Müslüman değilsen anlarım. Deliysen anlarım, aklın başında değilse. Bebeksen, çocuksan anlarım. Ölüysen yine anlarım. Ama yok arkadaş, ben Müslümanım. Arkadaş, ben deli değilim, akıllıyım. Ben bebek çocuk değilim, ben ergenim. Ben gencim, ben büyüğüm. Ben ölü değil, ben diriyim diyorsan, ben bunu anlamam arkadaş. Buna bir tarif getirmen lazım. Yani buna kendin de inanman lazım. Yapmadığın şeyin doğru olduğuna nasıl inanacaksın? İnanamazsın ki. Öyleyse bir an önce randevunu gerçekleştir. Bu randevu seni cennete taşıyacak. Özellikle gençlerimiz bu noktada bir an önce karar vermeliler arkadaş. Neye? Cennete talip olup olmadıklarına. Efendim, cennete talip olunmaz mı? Herkes cennete taliptir. Ama hayatta görmüş olduğumuz yaşantıyla bakıyoruz ki cennete talip çok az insan var. O zaman adama sorarlar. Cennete talipsen kakom niye namaz kılmıyorsun? Dostum, bu iş buradan mı geçer? Vallahi buradan geçer. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk sorunun, ilk sorgunun ahirette kişinin kendisiyle alakalı namazla olduğunu bize haber verir. Evet, bir başka ifadeyle namaz nedir? Namaz günah savarıdır. Büyük günahlardan konulduğu müddetçe buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İki namaz arasındaki günahlara kefarettir diyor. Bir namaz, bir diğer namaz arasındaki günahlara kefarettir. Peki büyük günahlar nasıl? Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde 7 tane büyük günahtan bahseder. Bir diğer hadisinde 9 günahtan bahseder. Alimlerimiz de günahları 50 küsür büyük günahları Kur'an-ı Kerim'den hükmü nitelikte almışlar ve bize iletmişler. İşte bu günahlar olmadığı müddetçe, niye bu günahlar olmadığı müddetçe namaz kılan bir insan, ben Müslümanım, ben müminim, gerçekten iman ettim diyen bir insan kolay kolay büyük günah işlemez. İşlediğinde ısrar etmez, tekrar etmez, aşırı gitmez. Peki bu büyük günahlar nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste belirttiği en büyük günahın şirk olduğundan bahseder. Bunu ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Çünkü şirk insanı direkt kafir olarak öldürür eğer tövbe etmemişsen. Ve tövbe ettikten sonra imanın gereğini yapmamışsan cehenneme bay bay. Ama yok tövbe etmişsen eyvallah. Şirki ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz. Allah'a ortak koşmayı. Büyük günahlardan. Anne babaya asi olmak. Anne babaya asi olmak. Günümüzün büyük günahlarından biri. Evlatların işlediği büyük günahlardan biri. Efendime söyleyeyim. Sihir yapmak. Zina etmek. Bir cana kıymak. Hangi bir cana? Haram olan bir cana kıymak. Haram can nasıl bir şey? Mümin, mümini asla katledemez. Öldüremez. Eğer öyle bir şey yapılmışsa o da büyük günahtır. Büyük günahtır. Faiz yemek, faiz. Allah ve Resulüne harp ilan etmektir. Faiz. İsmini değiştirmişler şimdi. Kredi diyorlar. Arapçalar riba diyor ya, nema, riba, kredi. Yumuşatıyorlar günahları. Günümüzde günahları yumuşatıyorlar. Zaten günah haram kavramı artık bir şey ifade etmiyor fazla. Kimse günahtan haramdan adeta anlamıyor duruma gelmiş. Günahların da ismini değiştirmişler. Kredi demişler, ev kredisi, araba kredisi, ihtiyaç kredisi, eğitim kredisi vesaire. Evet, büyük büyük haramlardan. Yalancı şahitlik yapmak. Yalancı şahitlik. İffetli bir kadına iftira atmak. Yapmadığı bir şeyi yaptı demek. Efendime söyleyeyim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle bu günahların üzerinde durur ve buna benzer. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, iftira atmak değil mi? Akraba ile ziyareti kesmek. 9 büyük günahın içinde bir tane de bu var. Akraba ile ilişkiyi kesmek. Akrabayı taallukat ile. İşte bunların dışında işlemiş olduğu, yani büyük günahların dışında işlemiş olduğu küçük günahlara her iki namaz kefarettir. Namazın varsa günah savarın vardır. Yok namazın yoksa programın çöker değil mi? Hani bilgisayar yorulduğunda efendim yeniliyoruz değil mi? Bilgisayar veya program olarak çöktüğünde, çökeceğinde, çökmeye yakın format atıyoruz. Format atıyoruz. Virüs bulaşıyor değil mi? Tüm bilgisayarı çökertmemek için biz ne yapıyoruz ona? Hemen götürüyoruz efendim. Ona bir format atıyoruz. Sana da günah virüsleri bulaşıyor. Sürekli. Sen nasıl format atacaksın? Namaz ile format atacaksın işte kardeşim. Namaz kılacaksın, öğle namazını kıldın. İkindiye kadar olan günahların virüslerini format atarak, ikindi namazını kılarak temizleyeceksin. Artık buna reset mi dersin, format mı dersin, her neyse. Bununla ilgili bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var, bir olayı var. Ona nakledeyim. Sonra programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biri gelir, der ki ya Resulallah ben bir günah işledim. Günah söylemiyorum. Niye? Çünkü her günah söylenmez. Belki hafif senir diye söylemiyorum. Bazı yerlerde gerekiyor söylüyoruz. Ama şu anda genel konuşuyoruz. Bunu gençler dinliyorlar, çocuklar dinliyor değil mi? Her yaştan, her fikirden, her düşünceden insanlar dinliyorlar. Yani her doğru her yerde söylenmez diyorlar ya. Çok az doğrular çok az yerlerde söylenmez. Onlardan biri de budur. O günahı söylemiyorum. Dedi ki ya Resulallah ben bir günah işledim dedi. Ne yapayım değil mi? Hani ben yalan söyledim, ben söz verdim sözümde durmadım. Yemin ettim yeminimi bozdum, efendime söyleyeyim. Orucumu bozdum. Bunların kefaretleri var. Acaba ben bu günahı işledim ne yapayım? Günahların genel anlamda kefareti tövbedir tabii. Sonra cezasını ödemektir. Yani benim bu günahımın cezası nedir ya Resulallah? Resulullah sesini çıkarmadı. Gittiler mescide girdiler. Resulullah ikindi namazını kıldırdı. Dışarı çıktılar. Adam tekrar sordu. Dedi ya Resulallah ben böyle bir günah işledim. Benim günahımın kefareti nedir ne yapayım? Dedi ki Allah Resulü biraz önce namaz kıldın ya. Yani namaz senin o günahına kefildir, kefarettir dedi. Evet dostlar, bu anlamda namaz günah savardır. Namazın yok mu? Günahlar seni öyle bir kaplar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ifadesiyle kalpte bir siyah nokta belirir ve kalbini kas katı keser. Seni büyük günaha, küçük günah, büyük günaha, büyük günah seni şirke, küfre, zulme, fıska ve nifaka kadar götürebilir. Onun için aman ha namaz dostlar. Evet, namaz nedir sorumuzun yanıtına, cevabına inşallah diğer programlarımızda devam etmeye çalışacağız. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Sevgili sat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: baktığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

Boomerang. Boomerang. İnsanlık içine düştüğü şu değersizleştirme ve anlamsızlaştırma girdabından nasıl kurtulacaktır? Soruların sorusu, sorunların sorunu budur. Değerlerin yerini fiyatlar aldıkça insan biraz daha yok oluyor. İnsanın insanlığının kan kaybını ruhtan yoksun güvenlik tedbirleri ve giderek tek tipleşen eğitim politikaları durdurmaya yetmiyor. Entelektüel bir katliama dönüşmenin arefesinde olan modern eğitim sisteminin derde deva olamayacağı fena halde anlaşılmış durumda. Rahman'ın rahmetinden nasibini almayan bir eğitim ve öğretimin diplomalı vahşiler yetiştiren bir canavara dönüşmemesi için hiçbir sebep de yok. Küresel güç merkezlerinin gücü ve güçlüğü yücelten tavırları, ezilenlerin bile güce taptığı hastalıklı bir sonuç üretiyor. Rezzak-ı alemle rızık arasındaki bağı görmezden gelen vahşi dünyevileşme, sebep olduğu krizler zincirine gıda krizini de ekleyerek tüy dikmeye hazırlanıyor. Allah'ın mahlukat

ağacının soylu meyvesi için donatıp döşettiği şu dünya misafirhanesi, tarihinin hiçbir döneminde bu kadar hor ve hovardaca kullanılmadı. Kirameti kendinden menkul bütün gelişme ve ilerleme iddialarına rağmen insanlık bugün dünden daha mutlu değil. İnsan soyunun mutluluk ortalaması bugün dünden daha yüksek değil. Bugünkü açlık dünkünden daha az değil. İnsanlığın şefkat ve merhamet debisi dünkünden daha fazla değil. Aksine insanlığın şefkat ve merhamet damarları günden güne kuruyor, kurutuluyor ve adalet açığı çığ gibi büyüyor. Bunlar ve daha sayamadığımız unsurlarıyla kötü gidişatı durdurmanın vahiy dönüşten başkaca bir yolu bulunmuyor. Eğer insanlık insanlığını yeniden kazanacaksa bu fiyatlardan değerlere dönmeden asla gerçekleşmeyecektir. Değerlere dönmenin Allah'tan bağımsız bir yolu yok. Çünkü Allah demek anlam demektir. Allahsız bir hayat anlamsız bir hayattır, bayattır. İşte vahiy Allah'ın hayatla olan anlam bağıdır. Neden hayatın vahiyli inşası? Sorusunun cevabı da budur. İnsanlık akleden kalbe dönecekse tekrar kutsal kitaplara dönmek zorundadır. İnsanlık kutsal kitaplara dönecekse Kur'an'a dönmeye mecburdur. Kur'an'a dönüş kaçınılmazdır. Kur'an'a dönüş salt entelektüel bir faaliyette dönüş değildir. Kur'an'a dönüş hayatın kalbine dönüştür. Kur'an hayata hayat vermek için inmiştir. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kur'an'a yapışan Allah'ın ipine yapışmış olur.

Mekke'nin ayaz ve üşüten ikliminde Muhammed Aleyhisselam kıştan ilkbahara bir çıkış bulabilmek için zaman zaman inzivaya çekilir ve hayatı, dünyayı düşünür dururdu. Öyle ki Mekkeliler Muhammed Rabbine aşık oldu demekten kendilerini alıkoyamadılar. Azığı tükendikçe evine inip azığını alır, tekrar döner, türlü türlü düşüncelerle dalarak ilkbaharın nasıl geleceğini, bir kardelenin baharı nasıl müjdelemesi gerektiğini bekliyordu. Sabırla arıyordu zihnindeki soruların cevabını. Evet, benim odam dediği Hira. Hira'yı anlamak, vahyi anlamaktır. Kur'an'la yeniden buluşmaktır. Hira, hakikati arayan için inzivaya ve tefekküre olan ihtiyacı hatırlamaktır. Hira, aradığını bulmaktır. Bulduğunu almaktır. Aldığını uygulamaktır. Hira, hakikattir. Hira, hayattır. Hira, düşünmektir. Hira, sınav ile mücadele etmektir. Hira başlangıçtır. Hira doğuştur. Bir ümmetin doğuşudur.

Hira bir gönül hicretidir, bir iç göçtür. İçinin uçsuz bucaksız bozkırlarında insanın kendisini aramaya çıkmasıdır. Kendisini anlamlandırmasıdır. Aradığını bulduğun an varlık yumağının kaybolan ucunu eline geçirmiş olmasıdır. Tefekkür ya da Hira adını sadece kitaplarda gördüğümüz bir zümrüdü ankadır. Hira, kayıp taraflarımızı aramanın, içimizin yaralı bölgelerini sarmanın, insanlar tarafından Karaca Ahmet'e çevrilmiş gönüllerimizin inkazını temizlemenin en güzel yöntemidir. Yüreği yeni acılar çekecek, yeni kahırlar yüklenecek hale getirmek için bakım ve onarımı almaktır Hira.

0: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik.
1: Yunus 87. Bugün yapraklarını henüz dökmeden ağaçlar, İlk ve son kez bir cinayet işleyelim. Kapatalım gözlerimizi. Elimize evdeki en keskin bıçağı alalım. En büyük düşmanımız olan nefsimizi acımasızca bıçaklayalım. Yavaşça, soluğu usul usul tükenip buz kesinceye kadar. Nefsimizi öldürebilmeyi başarabilirsek eğer, dünyanın en güçlü insanı biz olacağız. Sonra sonsuza dek cinayet işlemeyeceğiz. Çünkü başka bir düşmanımız kalmayacak. Yaşamın boynunu bükmesine asla izin vermeyeceğiz. Ve bu güzel Hira'da sen sen ol, kendin ol, yürü yüreklere. Şehre in oradan. Şehir hayat bulsun. İnsanlık huzur bulsun. Tabiat merhamet görsün. Ve tüm bencilliklerden, merhametsizliklerden, vurdum duymazlıklardan, her türlü egolardan kurtularak, biz olma sevdasına tutularak, Hira'dan tüm aleme, evlerimiz mescit olsun, Hira olsun ve rahmet yağmuru gibi yağsın aleme. Hira'dan tüm aleme, evlerimiz mescit olsun, Hira olsun ve rahmet yağmuru gibi yağsın aleme. Yağsın ki ilkbaharlar umut olsun. Yağsın ki rengarenk çiçekler açsın, insanlık yüklerinden kurtulsun, kamburlar olmasın diye. Ben dünyanın en mutlu insanıyım diyebilmek için, ben yaşamı yaşıyorum. Onlar ise hep yaşamayı bekliyorlar. Bekledikleri yaşam sonuna dek hiç gelmeyecek ve onların yaşamı yaşamayı beklerken geçirdikleri süre olacak. Hiç yaşayamadan, sadece beklerken gitip gidecekler. Şimdi sen de dünyanın en güçlü insanısın işte. Bıkmadan, yorulmadan. Güneş pencereme eriştiğinde sen de dünyanın en güçlü insanı oldun işte. Bırak onları, ne hali varsa görsün deme. Sen elinden tut insanların. Çünkü bu güven verecektir onlara ve sen daha da güçleneceksin. Senin adına dualar göğe fısıldandıkça sen var olacaksın, yaşayacaksın, ölümsüz olacaksın. Bedenin çürüyüp gidecek ama sen ölümsüz kalacaksın. Etrafına bir bak şimdi. Ne kadar çok ölümsüz odanın içinde dolaştığını izle. Ya farkında ol ya da çekil kenara. Ama ne olur çekilme. Hayır, binlerce kez hayır, çünkü sen Hira'dan şehre inen kişinin ümmetisin. Mekke'de bozulmamış, özünü korumaya çalışan nadir yerlerden birisi olan Hira. O tazeliğini günümüze kadar sürdüren Hira, bugün evimiz olsun, misafir odamız olsun, çalışma salonumuz olsun. Olsun ki etrafı tekrar okuyabilelim. Olsun ki kendi ayaklarıyla ateşe gidenleri ateşten kurtarma cüretimiz olsun. Hiralar oluşturalım ki arınıp tertemiz kalplerimizle kalpler fethedelim. Ve sonra siz ve biz evlerimizde hiralarımızı oluşturup ikra ile müjdelenen bir ümmetin doğuşunu seyredip güz yaprakları yerine kardelenleri birlikte demet demet insanlığa sunalım. Ve Hira'da oku. Oku ki yeryüzünün en güçlü insanı olasın. Yavaşça oku yazılanları. İliklerine kadar işlesin tüm hatları. Tüm kelimeleri lime lime sök al içinden. Tüm küfürleri topla ve soğuk bir gecede yanan kamp ateşi içine at. Okudukça her noktadan sonra güçleneceksin. Sen güçlendikçe dünya küçülecek. İnancın büyüdükçe acıların mum alevi gibi usulca eriyip akacak. Mezopotamya'ya giden bir nehre. Üstüne sandallar inşa edeceğiz sonra. Acılarının yıllardır omuzlarına binmesinin intikamını alarak. Boş bir otel sessizliğinde, çiğ taneleri henüz yitirmemişken yaprakların üzerindeki benliğini, koyul yola. Gece karanlığını terk etmedi diye korkma. Küçük sokak lambası aydınlatacak yolunu ve sen güneşe uzanacaksın. İçinde fırtınalar kopuyor zamansız gecelerde. Biliyorum, için içine sığmıyor. Duyguların taşıyor yeryüzünden. Ama sen olduğun yerde, yatağının içinde bir sağa, bir sola dönmekten başka bir yol kat edemiyorsun. Tavsiyem, yüreğinin fırtınalı olduğu rapor edildiğinde haber bültenlerinde bin yelkenliye. Göreceksin kürek bile çekmene gerek kalmadan rüzgar seni olmak istediğin saraylara götürecek. İnsanlık tıkanma noktasına geldiğinde Rabbim beni sana gönderdi de. Benden büyük mucizeler bekleme. Küçük cümlelerimle yüzüne bir tebessüm indirebilirim sadece. Fazlasına gücüm yetmez. Dünyayı daha güzel bir hale getirebilir miyim bilmiyorum. Ama bunun için sonuna kadar mücadele edeceğimi biliyorum.

erişebildiğim kadar ışık saçacağım yeryüzüne. Ben küçük bir sokak lambasıyım. Şimdi sen de yanımdasın. Ablamsın. Kirli musluklardan içirmezsin. Kardeşim Harun'sun. Yardımcımsın. Beraberce inandığımızın peşine düşeceğiz. Ve dünya saçma sapan şeyler yüzünden bizi üzemeyecek. Büyük işler beklemiyorum senden. Küçük mutluluklar saç etrafa. Beyninde olumsuz düşüncelere yer bırakma. Saygını yitirme. Dünya mavalları içine dalıp da unutma sakın. Ne için yeryüzüne gönderildin ve neden sana bir beden bahşedildi.

0: Peri masallarındaki kahramanlar gibi yaşa hayatı. Yaşa ki insan yaşasın. Yaşat ki hayatlar kurtulsun. Öğrendim ki yaşamak acının ölçüsünden geçerken rahmet yağmurlarıyla ıslanmaktır. Allah'ın imtihan yollarında yürürken ruhunun üstünde şemsiyelerle gezinenlerden ve rahmetinden ümit kesenlerden olmaktan muhafaza eyle. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken, "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler. Yine derler ki, "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

Kur'an, besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Örümceklerin değil, peygamberlerin din, meleklerin din. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey ebvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin, ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh çünkü kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin